Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasına engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye piyasası kuruluysa Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes iki ay daha uzatılırken Çin, Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mekke İttifakı'na dikkat çekti. Bu ittifak bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür dedi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi enerji alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. ABD-İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkiyan'dan İslamabad mütabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İddiaya göre formül, Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında ABD'nin İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını öngörüyor. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappé'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amilli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonu nasıl sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buse Enas Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri sunduk.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yönetmenimiz Mehmet Birkiye'den söz edeceğiz. Yarım asra yaklaşan yönetmenlik kariyerinin yanı sıra akademik göreviyle sayısız tiyatro insanının yetişmesinde büyük katkıları olan Birkiye, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda tamamlar. Mezun olduğu konservatuvarda Yıldız Kenter'in asistanlığına başlayan Mehmet Birkiye, sanatta yeterlilik derecesini de bu kurumdan alır. Uzun yıllar boyunca aynı bölümde öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, tiyatronun teorik altyapısıyla sahne pratiğini birleştiren ekolün en önemli temsilcileri arasında yer alır. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve kent oyuncuları başta olmak üzere önde gelen tiyatro topluluklarında sahneye koyduğu onlarca oyun, onun sahne estetiğine, metin analizine ve oyuncu yönetimine olan hakimiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yönetmenlik çizgisinde klasik metinleri çağdaş yorumlarla buluştururken görselliği ve dramatik ritmi her zaman ön planda tutar. Usta yönetmenin sahneye taşıdığı eserler antik tragedyalardan modern dünya klasiklerine ve çağdaş Türk tiyatrosunun nitelikli metinlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. William Shakespeare, Anton Chekhov ve daha birçok dünya yazarının eserlerini sahnelerken metnin özüne sadık kalıp seyirciye bugünün dünyasından bakan sarsıcı pencereler açar. Tiyatro sanatı üzerine kaleme aldığı makaleler, gerçekleştirdiği söyleşiler ve katıldığı panellerle tiyatro literatürünün gelişimine kurumsal düzeyde ve kuramsal düzeyde de büyük katkılar sunar. Hem konservatuvar koridorlarında hem de sahne üzerinde sergilediği disiplinli, titiz ve yenilikçi çalışma yöntemi Mehmet Birkiye'nin çağdaş Türk tiyatrosunun biçimlenmesinde önemli bir figür olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
2: Şimdi müzik zamanı.
3: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Enerji Masası.
2: Enerji Masası programından bizleri dinleyen herkese merhaba. Bu hafta da sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli dinleyenler. Programı hazırlayan Hasan Kambolat, yapım sorumlusu Villa Üstünda, teknik masada Sefa Aktan ve mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bu hafta Enerji Masası'nda dünyanın ekonomik, teknolojik ve enerji dengelerini yeniden şekillendiren Çin'in yükselişini konuşacağız. Çin'in hızlı büyümesinin enerji talebine etkisini ve bu talebi nasıl karşıladığını, elektrikli araçlardan güneş enerjisine, robotikten yapay zekaya uzanan teknolojik atılımının arkasındaki dinamikleri ele alacağız. Çin ekonomisinin önümüzdeki dönemdeki seyrini ve küresel enerji piyasalarındaki değişen rolünü değerlendirirken, bu dönüşümün ülkemiz için yaratabileceği fırsatları ve etkileri de masaya yatıracağız değerli konuklarımızla. Konuklarımı tanıtmak istiyorum, stüdyoda bulunan konuklarımı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Erol Taymaz. Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk, sağ olun.
2: Ve Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kambolat. Hocam siz de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: Hasan Hocam sizinle başlayalım önce. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin birinci güç ünitesine ait kontrol odasının çalışmaya hazır olduğu bildirildi geçtiğimiz günlerde. Ne diyeceksiniz bu konu hakkında?
4: Evet, artık 4 üniteli Akkuyu Nükleer Santral'de sona doğru geliniyor.

0: Evet.
1: Birinci ünitenin artık bir yıl içerisinde açılması bekleniyor. Yakında zaten denemeler de başlayacak. Bu birinci ünitenin, birinci reaktörün açılması sonrası diğer reaktörlerde, yani kalan 3 reaktörde perderpey birer yıl arayla açılacak. Nükleer santrallerde önemli olan birinci santralin yapılması, zor olan. Onun için böyle yıllarca sürdü. Arkasından diğer reaktörlerin yapılması, santrallerin yapılması daha kolay oluyor.
0: Evet.
1: Bir de reaktörün parçaları da Rusya Federasyonu'nda özel olarak yapılıp alaşımlar özel gemilerle geliyor. Şimdi Akkuyu'nun limanında dünyanın en büyük vinci var. Bunlar dünyada 2 adet bulunan Alman vinçleri bunlar. Bunlar tarafından aynı Lego oyunlarının parçaları gibi taşınarak birbirinin üstüne konularak yapılıyor. Ve zaten iç mekanizmalar da gelmişti. Onun için bundan sonraki süreç daha hızlı olabilecek. Akkuyu nükleer santrali tamamen bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin toplam enerjisinin yaklaşık %10'unu karşılamaya başlayacak. Yani şu andaki sadece İstanbul değil, Marmara bölgesinin bütün elektriği kadar bir elektrik üretiminin olması bekleniyor. Burada önemli olan nokta Türkiye'nin hem ucuz, hem güvenilir, hem de yeşil enerjiye kavuşması. Nükleer denince Türkiye'de algı bu atom bombası mı patlayacak mı gibi
0: Evet,
1: insanların
0: evet.
1: aklına geliyor. Atom bombasıyla enerji üretimi tamamen birbirinden farklı. Tabii Çernobil, Fukuyama örnekleri var. Sızıntı olan yakın dönemde. Bunların önlenmesi için de yeni teknolojiler artık devrede. Akkuyu nükleer santralinde de bunlar kullanıldı. Nedir? Burada uranyumun bütün kazalar uranyumun kızgınlaşması sonrası toprağa kavuşmasıyla olan kazalar. Bunun da önlenmesi için özel alaşımlı dev bir çanak santralin altına yerleştirilmiş durumda. Geçen yıl yerleştirildi. Bundan dolayı da bu olası kazaların büyük oranda önlendiğini düşünebiliriz.
0: Dileriz en kısa zamanda hizmete girer ve enerji
1: İnşallah.
0: ihtiyacımızı
1: Evet.
0: karşılamada destek olur. Rusya demişken, Rusya Federasyonu'nda geçtiğimiz günlerde genel seçimler yapıldı. Biraz da bunlar söz edelim mi?
1: Rusya Federasyonu'nda evet seçimler yapıldı. Katılım oranı yaklaşık %59 oldu. 10 siyasi parti katıldı. 4'ü %5 barajını geçti. Aslında 5'inin geçmesi bekleniyordu ama 4'te kaldı. Putin'in partisi olan Birleşik Rusya Partisi %57,82 aldı. Komünist Parti %13,8, Liberal Demokratik Parti 8,9, Yeni Halk Partisi %7,9 aldı. Adil Rusya'nın da barajı geçmesi bekleniyordu ama 4,96'da kaldı. Tabii bu gerçekten böyle mi değil mi bilmiyoruz. Çünkü Birleşik Rusya Partisi'nin anayasayı değiştirecek kadar bir çoğunluk elde etmesi isteniyordu. Duma'da 450 sandalye var. Şu anda 355 sandalye aldığı söyleniyor. Anayasal çoğunluk için Rusya Federasyonu bir partinin 301 sandalye alması lazım. Bunu rahatlıkla geçiyor Adil Rusya barajın altında kaldığı için. Yani şu andaki durum anayasa, yeni bir anayasaya, anayasada değişikliğe doğru Rusya Federasyonu'nun

0: edeceği şeklinde bir görüntü Rusya Federasyonu'nda bulunuyor. Tabii Ukrayna Savaşı, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasında tansiyonun çok hızlı bir şekilde yükselmesi, Rusya Federasyonu'nda güvenlik eksenli yeni yasaların, yeni yasaların anayasaya yerleştirilmesi şeklinde bir görüşün olduğunu da görmekteyiz.
1: Rusya'dan geçelim Amerika'ya.
0: Evet.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 81. oturumunu gerçekleştirdi ve genel kurulda yapılan toplantıda yapay zeka ele alındı ki son günlerde yapay zekanın tehlikeleri üzerine, yavaşlama üzerine de uyarılar gelmeye başladı. Biraz da bundan söz edelim isterim hocam.
0: Tabii Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aslında çok önemli bir toplantı oldu. Bu savaşlardan dolayı fazla ilgi görmeyebilir ama yapay zeka teknolojilerinin yarattığı tehlikeler ele alındı. Güvenlik uyarıları yapıldı. Gelişimin yavaşlatılması istendi ki bunu isteyenler şu andaki büyük yapay zeka şirketlerinin
1: Evet.
0: temsilcileri. Yapay zekanın kontrolden çıkma olasılığı üzerinde duruluyor. Yapay zekanın enerji boyutuna da baktığımız zaman yapay zeka veri sistemleri, data center'lar inanılmaz bir enerji de tüketiyorlar. Küçük bir yapay zeka veri merkezi bile 100 bin civarı hanenin elektriği kadar elektrik tüketiyor. 2026'da küresel elektrik tüketiminin yaklaşık %2'si yapay zeka veri merkezleri tarafından tüketilmiş. 2014'te bu yaklaşık %1,5'ti. 2030'da da %3 ile 5 arası olması bekleniyor. Burada da zaten Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Çin, Singapur ve Malezya'nın, sonradan Singapur, Malezya'da eklenmeye başlandı. Bunların tükettiği bir enerji olduğunu görmekteyiz ki Çin şimdi aslında yeni teknolojilerle bu enerji tüketimini azaltmaya çalışıyor. Ama böyle bir durumun olduğunu görmekteyiz. Tabii gerçekten yapay zeka kontrolden çıkıyor mu çıkmıyor mu bu da tartışılıyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu yapay zeka şirketlerinin karlarının azaldığı, bu nedenle bu işi yavaşlatmak istediği şeklinde de görüşler de var. Bunu önümüzdeki dönemde göreceğiz gibi görünüyor.
1: Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka ile ilgili
0: Evet.
1: duruşları da farklı zaman zaman.
0: Doğru.
1: Trump geçtiğimiz Mayıs ayında Çin'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ve 11 yıl aradan sonra da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Amerika'da. Bir iade ziyaret diyebiliriz belki. Görüşmeler kapsamında tabii ki yapay zeka da var. İki ülke güvenliğinin ticaretle ilgili konuşmalar var, görüşmeler var. Orta Doğu'daki savaşlar var gündemlerinde. Ve işin ilginci 64 yıl sonra Trump bir ilke imza atarak havaalanında karşıladı.
0: Evet.
1: Sıcak ilişkiler var iki lider arasında. Bu dünyayı nereye götürür, ne yapar? Xi'nin açıklamaları diyor ki stratejik bir yol haritası sağladık. Hep zaten birlik beraberlik mesajı verdiler, işbirliği mesajı verdiler. Bu gezi hakkında sizin görüşleriniz neler?
0: Yani Trump döneminde Çin'le daha fazla bir gerilim beklenirken şimdi aslında bir sıcaklığın da olduğunu görmekteyiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ticaret, güvenlik ve yapay zekanın ele alındığı ifade ediliyor. Yapay zekanın insanlığa hizmet etmesi gerektiği üzerinde de duruluyor. Ticaretin daha dengeli olması gerektiği ifade ediliyor ki zaten son 10 yıllarda giderek Çin'e kaymış bir Amerikan sanayisini görüyorduk. Trump bunu geriye çevirmek istiyor. Başardı mı? Daha henüz başaramadı. Ama böyle bir isteğinde olduğunu görmekteyiz. Bu

0: Pasifik'teki, Asya'daki artan gerilimi bu zirveler aşağı doğru çekecek mi, çekmeyecek mi? Önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Burada önemli olan diğer bir noktada Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında gerilimin yeniden arttığı bir dönemde böyle bir zirve
1: Yakınlaşma, evet.
0: oldu. Çünkü Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'deki, yani İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasına da baktığımız zaman Pezeşkiyan istenirse nükleer santralleri tesislerini açabileceklerini tekrar ifade etti. Tahran'ın buna hazır olduğunu ifade etti. Ama Amerika'nın bombardıman uçaklarını çok hızlı bir şekilde Körfez'e ve İsrail'e de naklettiği bir haftadayız daha doğrusu. Bu durum daha da artacak mı? Artarsa artık 100 doları aşmış olan
1: Brent petrol.
0: Brent
1: Evet.
0: petrol nereye doğru gidecek? Bütün dünyayı daha fazla zorlayacak mı? Bunlar önümüzdeki kısa dönemdeki önemli sorular olarak karşımıza çıkıyor.
1: Çin kuşkusuz dünya sahnesinin en önemli aktörlerinden
0: Evet.
1: Sayın Erol Taymaz. Peki günümüzdeki koşulları da etkiliyor. Birçok gelişmelerde etkisi var. Çin'in ekonomik olarak yükselişi nasıl oldu? Çin nasıl geldi bu hale?
2: Çin bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında tipik bir az gelişmiş ülke diyebileceğimiz ülke tipindeydi.
1: Evet.
2: Tarımsal üretimin yaygın olduğu, üretkenliğin çok düşük olduğu, kişi başına milli geliri çok düşük olduğu, okuma yazma oranının çok düşük olduğu devasa bir ülke ve kıtasal bir ülke zaten. Fakat özellikle 1970'lerin sonundan sonra, 78'den yani tam tarih vermek istersek, sonra farklı bir ekonomik politika izlemeye başladı. Buna açık kapı politikası demişlerdi o dönemde. Ve 80'lerde 90'larda hızlı bir büyüme yakaladı. 2001 yılında biliyorsunuz Dünya Ticaret Örgütü üyesi oldu. Yani 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü üyesi olması Çin'in dünyadaki üretim zincirlerine tamamen eklemlenmesini sağladı. Ve çok miktarda dış yatırım da aldı. Ve bunu aslında çok akıllı bir şekilde belli sektörlere kanalize etti. Yani çok böyle pasif bir yani yabancı yatırım alan değil. İstediği sektörlere bunu kanalize eden ve oradan da bir öğrenme süreci, teknolojiyi öğrenme sürecini gerçekleştiren bir politika izledi. 2008'de biliyorsunuz dünyada bir finansal kriz oldu. Bütün dünyayı çok şiddetli bir şekilde etkiledi. Burada gelişmiş ülkeler daha çok etkilendi aslında 2008 krizinden. Çin de etkilendi ama onlar kadar değil. Ve büyüme temposunda bir düşüş olmakla birlikte yine diğerlerine göre yine yüksek tempolarla büyüdü. Şimdi bu döneme baktığımız zaman uzun dönemde yaklaşık 30 yıl boyunca Çin %8, %10 civarında bir büyüme gerçekleştirdi. Bu gerçekten olağanüstü bir performans. Yani dünyada bildiğimiz kadarıyla bu kadar uzun bir süre, bu kadar hızlı büyüyen bir ülke yok. Kore de mesela çok başarılı. O da buna yakın bir performans gösterdi ama onun süresi biraz daha kısaydı. Bu Çin hızlı büyüdüğü zaman pek çok insan buna pek inanmadı. Yani işte Çin istatistiklerle oynadı. Aslında bunun gerçek bir büyüme olmadığı gibi şeyler söylendi. Fakat sonuçta Çin'in ticareti var diğer ülkelerle, ihracatı var. Çin'in ihracatı diğerlerine ithalat. Yani orada verilerle oynamanız mümkün değil. Hani oraya baktığınız zaman aslında ihracatın olağanüstü hızla arttığı görülüyordu zaten. Yani bu büyümenin öyle çok da hani sayılarla oynanan bir büyüme olmadığı görülüyordu. Bunun sonucu olarak örneğin Çin 1980'lerde dünyadaki toplam üretim yaklaşık %2'sini gerçekleştiriyordu. Günümüzde %20'sini gerçekleştiriyor. Yani olağanüstü bir artış aslında.
1: Evet.
2: Yani Türkiye'ye bakarsak Türkiye bütün bu dönem boyunca %1'i dünyanın yaklaşık. Çin işte 80'lerde Türkiye'nin iki katıyken toplam üretim şimdi onu 10 katı arttırmış durumda oransal olarak. Günümüzde Çin Amerika'dan sonra cari dolarla bakarsak toplam üretimi Amerika'dan sonra ikinci olan ülke dünyada. Fakat tabii ülkeler arasında fiyatlar da farklı olduğu için biz bu karşılaştırmayı satın alma gücü paritesi dediğimiz bir şey yapıyoruz. Yani diyelim ki 100 dolarla Amerika'da ne alabilirsin, 100 dolarla Çin'de ne alabilirsin onu karşılaştıran göstergeler daha iyi bir gösterge. Bu satın alma gücü paritesine göre baktığımız zaman Çin aslında Amerika'dan daha da büyük bir ülke günümüzde.
1: Evet.
2: Yani dünyanın en büyük ülkesi haline geldi. Bunu nasıl yaptığı Çin birincisi bir yapısal dönüşüm gerçekleştirdi. Çin 1980'lerde dediğim gibi tarımsal üretim üreten 80'lerin başında klasik bir geri kalmış ülkeydi. Daha sonra tekstil ve konfeksiyon gibi emek yoğun sektörlerin payı arttı. Bunları ihraç etmeye başladı. Daha sonra böyle orta teknoloji diyebileceğimiz işte ulaşım araçları, makine falan gibi şeyleri satmaya başladı. Bu şekilde dünya ekonomisinde yer aldı ama daha sonra da son yıllarda da işte en iyi teknoloji diyebileceğimiz, en kompleks ürün diyebileceğimiz ürünlerde bu sefer uzmanlaşmaya başladı. Onları üretiyor. Yani tarımsal ürünlerden yüksek teknolojiye doğru kademeli bir geçişi çok kısa bir süre içinde gerçekleştirdi.
1: Bunda mutlaka nadir toprak elementlerine
2: onun da çok iyi kullandı.
1: Var, değil mi?
2: Onun da etkisi yeni teknolojilerle ilgili tabii.
1: Evet,
2: özellikle
1: evet.
2: Bu elektronik teknolojilerinde evet. O çok belirleyici oldu. Ya da asker teknolojilerde de tabii belirleyici oldu. Bu dönüşümü nasıl sağladı? Bunda uzun dönemli sanayi politikaların etkisi çok yüksek. Yani Çin gerçekten böyle uzun dönemli, yıldan yıla değişmeyen, hani böyle 10 yıllık, 20 yıllık perspektifini koyan, teknolojik hedeflerini belirleyen, o hedeflere ulaşmak için gerekli yatırım yapan bir ülke. Bunda tabii ölçeğin de çok faydası var. Devasa bir ülke. Ölçek bazen negatif çalışır, bazen pozitif çalışır. Yani 1 milyar insanı beslemek de bir problem. Ama 1 milyar insanın getirmiş
1: İş
2: olduğu gücü
1: evet,
2: bir yerde kanalize edebilirseniz o da büyük avantaj. Çin o avantajı kullandı aslında.
1: Çin'in ne kadar büyüdüğünü rakamlarla da söylediniz az önce. Doğal olarak da enerji talebini de artırıyor. Çin'in
2: kesinlikle.
1: Bu kadar büyümesi, üretimin artması. Peki Çin artan enerji talebini nasıl karşıladı? Ve bunun enerji piyasalarına etkisi ne oldu?
2: Dediğiniz gibi hızlı büyüyen bir ekonominin enerji talebi de doğal olarak hızlı artıyor. Yani benzer bir oranda belki bazen daha fazla artıyor. Burada 3 ayrı dönem tanımlamak mümkün Çin açısından. Birincisi başlangıç dönemi. 80'lerden 2000'lere kadar diyebileceğimiz bir dönem. Değil mi? Bu dönemde çok hızlı büyüdü. Burada enerji ihtiyacı büyük ölçüde yerli fosil kaynaklarından sağladı. Özellikle de kömür.
1: Evet.
2: Mesela bu dönemde Çin'de olağanüstü sayıda termik santral inşa edildi elektrik enerjisi üretmek için ve bunların büyük bir kısmı yerel kömürü kullandı. 2000'lerden 2020'lere kadar yine hızlı büyümesi devam etti. Burada da dış bağımlılığı arttı. Petrol ve doğalgaz ithalatı arttı. İşte Körfez bölgesinden, Rusya'dan, diğer ülkelerden Venezuela mesela bir yer önemliydi. İthal etmeye başladı. Ve günümüzde Çin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz ithalatçısı oldu. Yani orada payı çok arttı. Ama Çin bunu yaparken diğer ülkelere de mesela petrol üretimi ya da petrolün işlenmesine ilişkin yatırımlar da yaptı. Yani burada stratejik bir şey de izledi. İşte liman yatırımları yaptı, limanlar aldı. Yani o bütün üretim zincirinin üzerinde konumunu güçlendiren bir politika
1: belki
2: izledi.
1: Belki kontrol sahibi oldu.
2: Aynen, kontrolü sağlamaya çalıştı. Ama son yıllarda da son 5-10 yıllık döneme bakarsak yenilenebilir enerjiye doğru da hızlı bir geçiş yapıyor şimdi için.
1: Evet.
2: Özellikle rüzgar ve güneş enerjisi konusunda. Orada da çok büyük atılımlar var ve 2026 yılında ilk defa Çin'in rüzgar ve güneşten kurulu elektrik üretim kapasitesi kömür kapasitesini geçti. Yani kömüre çok bağımlı bir ülke, hala çok bağımlı. Yaklaşık %47'sini termik santrallardan üretiyor elektriği. Ama diğerlerinin kapasitesi onu da geçmiş durumda. Yani orada da şu anda hızlı bir dönüşüm sağlıyor.
1: Yenilenebilir enerjide de yatırım
2: evet.
1: yapıyor.
2: Evet, bu hem hani çevre açısından önemli bir faktör, hem bu teknolojilere hakimiyetini sağlayan bir faktör, hem de maliyet açısından uzun dönemli kendi güvenliğini sağlama açısından önemli. Yani petrole bağımlılığını azaltan,
1: tabii.
2: kendi kaynaklarıyla üretim yapan bir ülke haline geliyor.
1: Enerji piyasalarındaki etkisi bunun?
2: Bunu tabii o petrol talebi arttığı zaman dünya talebinin artmasına yol açtı. Yani bu özellikle 2000'li yıllardan sonra dünyadaki petrol talebini en çok arttıran ülkelerden bir tanesiydi. Çünkü diğer özellikle Avrupa ülkelerinde bu talep düşüyordu. Değişik yatırımlardan dolayı yani enerji veriminin artması, işte petrolün toplam elektrik üretimindeki payının düşürmesinden dolayı. Yani o talebi çeken bir ülke oldu 2000'lerde. Ama bundan sonra ne olacak? Bundan sonra biraz da Çin'in bu yatırım politikalarına bağlı. Ama gördüğü kadarıyla bu son 5-10 yıllık trende bakarsak gittikçe güneş ve rüzgarın payı artacak gibi görünüyor.
0: Hocam bu...
2: Yükler de artacak büyük bir tane, demin de konuştuk.
0: Çin'in aslında durumu biraz eski Almanya'ya benziyor gibi. Yani ekonomi çok güçlü, çok hızlı büyüyor. Son yüzyıldaki Almanya gibi ama... enerji dışarıdan yani enerjiye talebi var. Çin'de de doğalgaz ve petrolü sürekli dışarıdan talep ediyor. Madenlerin de çoğunu aslında dışarıdan talep ediyor. Bu Çin bu çelişkiyi nasıl giderebilir? Evet, sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi

0: Termik santraller, başta nükleer santraller sonra geldi elektrik üretimi için. Şimdi güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve elektrikli araçlara da çok hızlı
1: Tabii
0: bir
1: tabii.
0: geçiş var, değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Ya burada gelecek açısından tabii senaryo çizmek çok kolay değil ama çünkü
0: Hı.
1: politikaları da çok pahalı.
0: Evet.
1: Ama Çin açısından şunu söyleyebiliriz. Bir tanesi Çin çok bilinçli bir şekilde o dış bağımlılığını azaltıyor. Yani enerjideki bağımlılığını azaltıyor. İşte bu dediğim gibi güneş ve rüzgar gibi alternatif enerji kaynaklarına çok yatırım yapıyor. Petrole bağımlılığını azaltıyor. Yani onlar da petrole bağımlılığın kendileri nasıl etkileyebileceğini öngörüyorlar büyük ölçüde. İkinci olarak da şimdi Çin çok geliştiği için genelde artık gelişen ülkeye yaklaştığı statü olarak imalat sanayinin payı ekonomi içinde düşmeye başladı. Bu ne demek? Sanayi aslında enerjiyi en yoğun kullanan sektör. Yani hizmet
0: Evet.
1: sektörlerinin payı artmaya başladı. Hizmet sektörünün enerji bağımlılığı o kadar yüksek değil. Bu ekonomi düzeyinde enerji bağımlılığını azaltan bir faktör. Artı enerji içinde de kendi üretimini arttırıyor. Bu yüzden onun payı iyice düşüyor. Aslında Çin açısından mesela Çin ihracatı çok büyük. Yani dünyanın bütün ülkelerine bakarsanız Çin'den gelen ithalatın payı çok yüksek. Ama Çin'e bakarsanız Çin'in ihracatının toplam milli gelirine oranı zamanla düşüyor. Son 10 yıldır düşüyor. Yani Çin diğer ülkelere daha az bağımlı hale geliyor. Mesela bu son Trump vergi koymuştu hatırlarsanız.
2: Evet.
1: İlk geldiği zamanlarda Çin'e de çok koydu. Bütün dünyayı koydu aslında.
2: Evet.
1: Ama bir tek Çin sen vergi koyarsan ben de koyacağım dedi.
0: Evet.
1: Koydu. Trump dedi bunu kaldırmazsan daha da arttıracağım dedi. O arttır ben de arttırırım dedi. Sonra %125'e çıktı. Yani %125 demek ticaret olmaz demek. Çin o aşamada dedi ki ben artık bunu oynamayı bırakacağım. Sen ne kadar arttırsan arttır. Çünkü bundan sonra arttırmanın bir anlamı yok. Yani %125 olmuş, %500 olmuş. Fark etmiyor. Ondan sonra Trump geri adım atmak zorunda kaldı. Niye? Çünkü aslında Amerika'nın Çin'e bağımlılığı
0: Daha fazla.
1: daha fazla. Çin'in Amerika bağımlılığı geçti yani. Özellikle mesela sizin demin bahsettiğiniz o mineraller konusunda, az nadir bulunan mineraller konusunda hem askeri açıdan hem işte elektronik sanayiler açısından Amerika'nın bağımlılığı çok yüksek. Onu göz önüne alamadılar. Yani bir uzlaşmaya gitmek zorunda kaldılar. İşte bu demin de Hasan Bey'in bahsettiği o görüşme, işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle yapılan görüşmeler, sıcak mesajlar verilmesi
2: Evet.
1: biraz o. Ama o rekabet bitecek gibi değil tabii.
2: Çin tabii programın başında da söylediniz tarım toplumundan artık teknoloji toplumuna hızlı bir geçiş
1: Geçecek,
2: yaptı.
1: evet.
2: Dolayısıyla elektrikli otomobil, güneş enerjisi, robotlar ve yapay zeka alanında da çok önemli gelişmeler kaydetti. Bu gelişmelerin nedenleri ve olası sonuçları ne olur sizce?
1: Bunun en önemli nedeni yine bence sanayi politikası için. Bu teknolojileri hedefledi. Bunların çok önemli olacağını, kendisi açısından ve dünya ekonomisi açısından önemli olduğunu belirledi ve ona
2: Yine
1: yatırım
2: dışa
1: yaptı.
2: bağımlılığı da azaltmak
1: Tabii
2: olabilir mi
1: kesinlikle
2: sonuç?
1: dışa bağımlılığı da azaltıyor. Çünkü şöyle yani Çin geliştikçe teknoloji üreten bir ülke olması lazım. Yani teknolojiyi sürekli ithal eden ya da onu imitasyon yoluyla kendi koşuluna uyarlayan bir ülke olması mümkün değil büyümesi için. Büyümesi için artık teknoloji üretmesi lazım. Hangi alanda teknoloji üretecek? İşte mesela güneş enerjisini, elektrikli otomobilleri, bataryaları bir hedef olarak saptadılar ve
2: Evet.
1: orada gerçekten uzun dönemli bir politika izlediler ve başarılı oldular yani sonuç olarak da. Yani şu anda mesela güneş panellerinde dünyada güneş paneli üretiminin %80'i Çin'in. Elektrikli otomobillerde silip süpürüyor artık. Yani
0: Evet.
1: Avrupa mesela, Almanya mesela demin dediğin gibi o tip sektörlerde çok güçlü. Otomobilde çok güçlü bir ülke ama zorlanıyor artık. Bu elektrikli otomobille geçiş yapamadılar yani Almanlar.
0: Evet. Şeyi söylemek isterim. Bu Ukrayna Savaşı çıkmadan önce, yaptırımlar öncesi Almanya'nın sadece Rusya Federasyonu satışı 1 milyon araçtı.
1: Şimdi
0: Şimdi sıfır.
1: sıfırdı.
0: Ama bundan zararlı çıkan aslında Rusya değil, Almanya oldu.
1: Almanya.
0: Çünkü o boşluğu tamamen
1: Çin dolduruyor.
0: Çin'in doldurduğunu görüyoruz. Çin şu anda 200 civarı marka yaratmış durumda. Yani yaşayan markalar 200 civarı. Muazzam bir
1: Tabii.
0: sayı aslında bu.
1: Muazzam bir sayı.
0: Evet.
1: Mesela burada BYD falan mesela çok öne çıktı. BYD biliyorsun
0: Evet.
1: batarya üreticisi adamlar.
0: Evet.
1: Yani cep telefonu falan için batarya üretiminden daha büyük batarya geçti. Oradan hadi otomobil de yapalım dediler. Yani o bütün üretim zincirini kontrol ediyor aslında adam. Yani otomobilde ne kullanıyorsanız temel girdiler. Hepsini üreten bir firma aslında.
0: Evet.
1: Ve bu yüzden de başkasına bağımlılığı teknolojik ve ekonomik olarak yok gibi. O zaman da şoklara karşı çok güçlü oluyor. Çok dirençli oluyor.
0: Burada bir açıklama da yapayım aslında. Erol hocamız aslında makine mühendisi.
1: Evet.
0: ODTÜ makinede. Sonradan iktisata
1: İktisat
0: yürüdü. Master doktora
1: söylüyorsun.
0: profesörlüğe gitti. Onun için o makine tarafında çok iyi
1: Bu
0: bilir.
1: teknoloji konusunda

0: şey yaparsın
1: Evet,
0: reis.
1: kesinlikle.
0: Şimdi burada o yeni teknolojiye ilgili şeyi söyleyeyim. Mesela yapay zekada Çin'in bu kadar atılım yapacağını kimse beklemiyordu. Gerçekten o DeepSeek'in hani 2-3 yıl önce çıkması bir şok etkisi yarattı. O şok biraz da şeye benziyor. Yani 1960'larda Ruslar Sputnik'i attığı zaman uzaya nasıl Amerika'da bir panik oldu, bir başka politikalar uygulamaya başladılar. Kennedy'nin oyununu konuşması falan var. Bu da benzer bir etki yarattı. Şimdi DeepSeek'ten daha iyi şeyler çıktı, programlar çıktı. Ama orada asıl bence Çin açısından kritik olan ve onların başarı şansını arttıran, Çin bu teknolojileri üretim sürecinde de hemen uygulayabiliyor. Çünkü Çin'in imalat sanayi şu anda dünyadaki en güçlü imalat sanayi. Hem kapsam olarak, çeşitlilik olarak ve teknolojik
1: Teknoloji
0: olarak
1: anında sanayi
0: anında sanayi
1: uyguluyor.
0: uyguluyor. Mesela robot konusundaki gelişmesinin nedeni de o. Yani robotlarda dünyada yine şu anda belki birinci ülke. Özellikle insansız robotlar konusunda Çin birinci bir ülke oldu. Niye? Çünkü o imalat sanayideki birikimiyle bu yapay zekadaki birikimini ve teknolojiyi birleştirip doğrudan bunu üretime uygulayabiliyor. Yani Amerika ve diğer ülkeler, özellikle Avrupa, zaten Avrupa çok geride kaldı. Yani Avrupa yapay zeka da çok geride kaldı. Bunun sanayi uygulamasında daha da geride kaldı. Yani bence şu anda dünyada bu teknolojiler konusunda bir Amerika, bir Çin var.
2: Evet.
0: Yakın dönemde de bu hani böyle devam edecek gibi.
2: İşbirliği mesajları eşliğinde bakalım neler
0: Evet,
2: göreceğiz.
0: tabii o işbirliği hani ne kadar o biraz şüpheli.
2: Az önce değindiniz ama biraz daha açalım istiyorum. Çin'in büyüme hızı son yıllarda önceki döneme göre epeyce
0: Tabii.
2: düştü demiştiniz. Çin'in ekonomik büyümesi ve teknolojik gelişmesi devam edecek mi? Ve bu bağlamda küresel enerji piyasalarındaki Çin'in payı ne olur? Evet, şu anda bir numara gibi
0: Evet.
2: görünmekle birlikte neler bekliyor Çin?
0: Şimdi Çin tabii o dediğim gibi 80'lerde 90'da 2000'lerde çok yüksek hızla büyüdü. Son 5-10 yıldır özellikle son 5-6 yıldır şeyi düştü üretim artış hızı. Bu beklenen bir gelişme. Yani hani %10 büyüme çok yüksek bir şey. Yani bunun bu kadar uzun süre 30 yıl devam etmesi de olağanüstü bir başarı. Yani bunun düşmesi beklenen bir şeydi. Şu anda işte 4-5 civarında son 1-2 yıldır. 4-5 civarında devam ederse yine büyük başarı aslında Çin açısından. Yani çünkü 4-5 civarında büyürse yine diğer ülkeleri geçecek demektir. Zaten toplam olarak en büyük ülke o büyüklüğünü koruyacak. Kişi başına milli geliri de arttırmaya diğerlerine göre devam edecek demektir. Şimdi bunu yapıp yapmayacağı işte teknolojideki hamlelerine bağlı. Yani şu anda teknolojide çok dinamik, başarılı. Bunu devam ettirebilecek mi? Bu gittikçe zorlaşan bir şey. Çünkü teknolojide ne kadar yükselirseniz onu daha da ilerletmek o kadar zorlaşıyor. Onu devam ettirebilirse bu başarıyı devam ettirebilir. Yüksek hızla büyümeye devam ettirebilir. Bu enerji talebine etkisi ne olacak? Şimdi mesela Avrupa ülkelerine baktığımız zaman enerji tüketimi son yıllarda azaldı. Yani son işte 20-30 yıldır bir azalma eğilimde. Yani
2: Evet.
0: üretim hafifçe artıyor. Çok hızlı değil. Ama enerji tüketimi azalıyor. Özellikle fosil yakıtlara olan bağımlılık azalıyor Avrupa'da. İşte emisyon oranları çok düşürdüler gerçekten. İşte Çin'de özellikle bu yeni teknolojilerle yani güneş ve rüzgarla özellikle enerji bağımlılığını bir miktar düşürmeye devam edecek. Bu ne anlama geliyor? Dünya içindeki payı bence düşmeye başlayacak. Yani şu anda en üst düzeyde belki. O yavaş yavaş düşmeye başlayacak. Onun yerine belki işte çevredeki diğer ülkeler yani Doğu Asya'daki işte Endonezya, Vietnam, ben bileyim, Tayland falan gibi ülkeler onların belki enerji şeyi daha artacak. Çünkü onlar bu geçişi şu anda çok sağlayamadılar. Yani dünyadaki talep artışının büyük bir ihtimal bu tip ülkeler bir müddet daha devam edecek.
2: Peki ülkemize dönelim. Çin'in küresel ekonomi ve enerji piyasalarındaki değişen konumu Türkiye'yi nasıl etkiler? Türkiye bu gelişmelerden nasıl yararlanır?
0: Şimdi bence burada en büyük etki Türkiye açısından Amerika-Çin rekabeti. Bu bütün dünyayı etkileyen bir şey. Hani böyle işi biraz daha hafif komplo teorilerine yaklaştırırsak işte Venezuela olsun, İran Savaşı olsun. Hani Hasan Bey o konuda daha yetkin. Bunların nedenleri arkasında bu rekabet var ya da olduğu söyleniyor. Yani Amerika'nın özellikle bu enerji bağımlılığı açısından Çin'e hani buradan darbe vurmaya çalıştığı falan gibi.
1: Grönland'da.
0: Grönland falan
1: Evet.
0: mesela.

0: hızla arttı dünyada. Yani artık herkes gıdadan başlayarak enerjisi dahil yani mümkün olduğu kadar kendimiz üretelim ki bağımlılığımız olmasın dışarı. Yine böyle bir savaş oldu, şu oldu, bu oldu.
1: Evet.
0: Fazla etkilenmeyelim diyor. Böyle bir eğilim var. Şimdi Türkiye'de tabii tek başına olamayacak. Peki kimle birlikte olacak? Şimdi Türkiye açısından kritik soru bu. Yani şimdi Orta Doğu'daki ülkelerle birlikte mi olacak? Pek olası değil. Çünkü zaten onların durumu pek iç içe değil. Yani Türkiye'ye yine en büyük seçenek sanki Avrupa ya da Avrupa Birliği gibi geliyor. Onlarla birlikte hani bir şeyler yapabilir. Ama Avrupa Birliği de bu yarışmada hani
1: Geride.
0: geride kaldı. Yani onu da pek geleceğe yönelik şeyi çok o kadar iyi değil. Yani riskler çok. Ama hani iki kutuplu bir dünyada bazen böyle farklı avantajlar sağlayabiliyor. Hani o avantajlardan ne kadar faydalanabilecek Türkiye ona bağlı.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam sizin eklemek
2: Yo,
1: istediğiniz...
2: gayet güzel. Teşekkür ediyoruz hocam.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugün masamızda yeni teknolojiler, enerji ve Çin vardı. Stüdyodaki değerli konuklarımızla bu konularda konuştuk. Konuklarımı tekrar size hatırlatmak istiyorum. Teşekkürlerimi söylüyorum, onu iletiyorum onları da tekrar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erol Taymaz ve Ankara Politikalar Merkezi Üyesi Sayın Hasan Kanbolat'la birlikte tüm bu konuları konuştuk. Programı yine Hasan Kanbolat hazırladı. Vilda Üstündağ programın yapım sorumlusu. Bugün sesimizi size Sefa Ak'tan ulaştırdı ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu vardık efendim. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte enerjiyle ilgili bir başka konuda buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Enerji Masası.
4: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

F.K. Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmen olarak ilk defa burada harf devrimini anlattı. Bu şehir tarihe bu şekilde adını yazdırdı. Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi. Kıralım hayal ise azmimiz eten kafesi. İnledikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi. En önemli şairlerimizden Namık Kemal'in doğduğu şehirdir bu şehir. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Marmara Denizi ile Karadeniz'de kıyısı olan birkaç şehrimizden biridir bu şehir. Yeşilliği, bağları, sahiliyle cennetten bir köşe gibidir.

Nefes almaya gidersiniz bu şehre, denizin engin maviliğini görmeye. Ganos dağları boylu boyunca uzanırken çam ağaçlarının heybeti ve kokusu tüm alana yayılır. Bir yanda huzurlu doğası içinde kamp yapanları görebilirsiniz, bir yanda da muhteşem manzarası eşliğinde yürüyüş yapanları.

batımı ve gün doğumunu kaçırmak istemeyen fotoğrafçılara da rastlayabilirsiniz. Işıklar da denilen bu dağların neden bu adı aldığını hissedersiniz. Bu şehrin türkülerinde bu dağların sesi de vardır. Duman da bastı dağlara, yayıldı ovalara. Beni de duysaydı yârim, gelirdi buralara.

Ganos dağlarının eteklerinde Uçmak Dere köyü karşınıza çıkar. Asırlık çınarlar ve ahşap evler gelenleri büyülerken, yamaç paraşütüne meraklı olanlar köyün bambaşka bir özelliğine yönelirler. Adrenalin tutkunları için sarp kayalıkların üzerinden süzülmek apayrı bir heyecandır Uçmak Dere köyünde. Belki adı da buradan gelmektedir. Taş sokaklarının arasında zamanın nasıl yavaş aktığını huzurla hissedersiniz. Geçmişin ruhu sizi sararken bir müzeye düşer yolunuz. Rakoczi Müzesi'ne. 18. yüzyılda bu şehirde yaşamış bir Macar prensinin evinin Osmanlı ve Macar kültürüyle dolu bir müzeye nasıl dönüştüğüne şaşırırsınız. Bu tarihi yolculuğu Namık Kemal'in evini görmeden sonlandırmamalısınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz. Tekirdağ'dayız bugün. Tekirdağ'ın upuzun sahillerinde, rüzgar kokan sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz Dızdıran Oyunu. Dızdıran oyunu açık havada oynanan bir grup oyunudur. Oyunun oynanabilmesi için kesin bir çocuk sayısı olmamakla birlikte oyunda mümkün olduğu kadar çok çocuk olmalıdır. Oyuna başlamadan önce sayışmayla bir ebe seçilir. Oyunu oynayabilmek için sert olmayan plastik bir topa ihtiyaç vardır. Ebe dışındaki çocuklar

aralarında mesafe bırakarak bir duvara dizilirler. Çocuklardan 5-6 metre uzağa bir çizgi çizilir. Ebe olan oyuncu bu çizginin arkasına geçerek topu arkasına saklar. Sonra da ebe, "Dız dız dızdıran, kimdir beni kızdıran?" diyerek bir çocuğa doğru topu atar. Bu arada çocuklar vurulmamak için sağa sola doğru kaçar, eğilip zıplarlar. Eğer ebe ilk atışta hiçbir çocuğu vuramazsa yine ebe olarak kalır. Aynı tekerlemeyle ikinci atışını yapar. Bu arada vurulan olursa ebeyle yer değiştirir. Bu benzersiz şehrimizin sokaklarında birçok çocuğun "Kimdir beni kızdıran?" diye bağırdığını duyarsak şaşırmayalım sevgili dostlar. Sırada yine açık havada oynanan bir oyunumuz var. Tekirdağ'ın mis gibi havasında çocuklar tabii ki kendilerini açık havaya atarlar. Oyunumuzun adı Kızgın Taş Oyunu. En az 4-5 çocukla oynanır. Çocuk sayısı arttığında oyun daha da hareketlenir. Oyunda avuç içi büyüklüğünde bir taş kullanılır. Çocuklardan biri sayışmayla ebe seçilir. Ebenin görevi gözlemcilik yapmaktır. Oyunda önce bir başlama çizgisi çizilir. Tüm çocuklar başlama çizgisine göre sıralanır. Ayaklarının arka uçları çizgide olacak şekilde çizgiye ters dönerler. Ebe oyunda kullanılacak taşı çizginin arkasına doğru atar. Ebenin verdiği başlama komutuyla herkes gözlerini kapatır ve geri geri yürümeye başlar. Bu yürüme sırasında çocukların taşa değmemesi gerekir. Çocuklar taşa değmeden taşın bulunduğu noktayı aşabilirlerse tüm çocuklar başlama çizgisine geri dönerek oyuna yeniden başlar. Eğer taşa değen olursa o çocuk oyunu kaybeden çocuk olur. Bu eşsiz şehrimizin en dikkat çeken yerlerinden biri olan plajlarında sadece yazın değil, dört mevsimin keyfi bambaşkadır. Doğayla iç içe olmanın huzurunu doyasıya hissedersiniz. Sıradaki oyunumuz Tekirdağ'ın bu geniş plajlarında oynanan bir oyun, kumda çelik oyunu. Oyunu oynamak için önce kumdan kale yapmak gerekir. Kum yaklaşık 50 santimetre bir alanı kaplayacak kadar olmalı, dağ gibi şekillendirilmelidir. Kumun tepesinde elin girebileceği kadar bir boşluk bırakılır. Boşluğun etrafında yığılmış kumlar bulunur. Kumların arasına çocuklardan biri bir çubuk saklar. Bu arada diğer çocuklar çubuğu saklarken bakmamalıdır. Çubuk saklanınca diğer çocuk çubuğu arar. Çubuğu arayan çocuğun kuma bir defa dokunma hakkı vardır. Eğer ilk dokunuşta çubuğu bulursa, çubuğu saklama sırası ona geçer. Bulamazsa, çocuk bir sonraki oyunda da oyuna devam eder. Her sokağa buram buram deniz kokan bu benzersiz şehrimizdeki Kapaklı Kazak Gölü de görülmeye değerdir. Müthiş bir dinlenme yeri olan gölün çevresinde ailecek hoş vakit geçirebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir, eşsiz ağaçlarının fotoğraflarını çekebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz bu eşsiz ağaçlara çıkarak oynanan bir oyun. Oldu bitti oyunu. Oyuna başlamadan önce sayışmayla bir ebe seçilir. Ebe olan çocuk bir ağacın gövdesine kapanır ve daha önceden tespit edilen sayıya kadar sayar. Bu arada diğer çocuklar ağaca tırmanır. Ebe sayma işlemini bitirdikten sonra ağaçlara tırmanan çocuklardan birisini yakalamak üzere tespit ettiği ağaca tırmanır. Diğer ağaçlardaki çocuklar inip ebenin saydığı ağaca dokunabilirlerse bir sonraki oyunda ebe olmamayı garanti eder. Fakat ağaca

dokunmadan ebeye yakalanan olursa ebelenen olur. Eğer oyunda tüm oyuncular yakalanmadan ebenin saydığı ağaca dokunabilirlerse bir sonraki oyunda da ebe değişmez. Sıradaki oyunumuz aslında bu güzel şehrimizin güzel çocuklarına uymayan bir oyun. Tembel çocuk oyunu. Birkaç çocukla oynanan bir oyundur. Çocuklar daire oluştururlar. Daire olan çocuklar ortada çömelen çocuğun etrafında dolaşırlar. Dolaşırken şu tekerlemeyi söylerler. Dairenin ortasındaki çocuk da tembel çocuk taklidi yapar ve tekerlemenin sonunda esneyerek ayağa kalkar. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalk artık sabah oldu. Her taraf sesle doldu. Sütçü köşeyi döndü. Güneş doğdu, ufuk açtı. Okul vakti yaklaştı. Tekirdağ'ın bereketli toprakları sayesinde mutfağı da bereketli olmuştur elbette. Bu topraklara gelip de köftesini, cizlemesini, sini mantısını, damat paçasını yemeden dönmemelisiniz. Sıradaki son oyunumuzda bu lezzetli yemekleri çağrıştıran bir oyun. Yumurtalı tavuk oyunu. Oyun sahasına arka arkaya çocuk sayısı kadar çukur açılır ve bu çukurlara 7 adım uzaklıktaki çizgiden atış yapılır. Çocuklar sırayla çukurlara atış yaparlar. Toplar çukurlara atılırken bütün çocuklar "Yumurtalı tavuk, yerin kurtlansın!" diye bağırır. Topu çukurundan alarak isabetsiz atış kullanan çocuk, kendisinin çukuruna top sokan çocuğun verdiği cezayı yerine getirmek zorundadır. Bu da genellikle bir hayvanın sesini taklit etmektir. Topu çukura sokan çocuk, ikinci bir atış yapma hakkı kazanır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Tekirdağ tanıtırken orada oynanan unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Programımızı hazırlarken Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Tekirdağ yöresinde oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Saz soloları dinlediniz.
1: Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin sesi.
1: Saat 5.
2: Haberler.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın

Gürlek, konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. SPK ise Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. Somut anlaşmazlık konularında ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes 2 ay daha uzatılırken Çin Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. A Milli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. A Milli Futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri sunduk.

Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Tolga Kök'ten size ulaştırıyor, mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması ümidiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından

0: radyo.trt.net.tr'den veya TRT Dinle uygulamasından TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, misafirperver, cömert ve iyi kalpli insanlara övmek için kapısı da sofrası da kalbi de açık derler. İşte ahiler böyle insanlardı. Programımızın bu bölümünde ahilik kültürünü sadece satmak değil paylaşmayı, kazanmak değil dürüst kalabilmeyi ve komşusu siftah yapmadığında sevinemeyen o derin incelikleri konuşacağız. Her hafta olduğu gibi Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Allah razı olsun. Teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Efendim programımızın adeti olduğu üzere sözlerimizin tesirli ve bereketli olması için sözlerin en güzeliyle Allah'ın sözleriyle başlıyoruz programımıza. Nisa suresi 29, İsra suresi 35, Şuara suresi 183 ve Hucurat suresi 10. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.

0: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Nisa suresi 29, İsra suresi 35, Şuara suresi 183 ve Hucurat suresi 10. ayetleri dinledik. Allah razı olsun, sesinize, eyvallah, nefesinize sağlık muhterem hocam.
1: Eyvallah.
0: Sizinle bugün ahilik kültürünü konuşacağız. Sohbetimize geçmeden önce biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamlarıyla başlayalım. Buyurunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri okuduğumuz ayet-i kerimelerde ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha hayırlıdır hem de sonucu bakımından daha güzeldir. Tabi ayetlerin hikmetleri var. Sadece meallerini, Cenab-ı Hakk'ın emirlerini burada ifade etmek yetiyor gibi dursa da hikmetleri var. Yani açmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Önünü
0: nüzul
1: açmak
0: sebepleri
1: gerekiyor.
0: Var değil mi?
1: Tabi nüzul sebepleri var. Neden, niçin olduğunu ortaya koymak bakımından Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kullarına doğruyu gösteriyor. Doğru yolu gösteriyor. Rızasını gösteriyor aslında. Kulundan hoşnut olabilecek şeyleri gösteriyor. Bu manada diyor ki, yani siz bir esnafsanız, bir şeyi de tartıyla yapacaksanız ya da teraziyle yapacaksanız ya da ölçümle, metreyle yapacaksanız tas tamam ölçün diyor. Yani çok dikkatli olun diyor. Metreden dahi bir milim dahi kaçırmayın demek istiyor Cenab-ı Hak. Yani bu bir kul hakkıdır demek istiyor. Kulların böyle bir yanlışlığa düşemez diyor. Çünkü gözü var, kulağı var, aklı var. Ölçme esnasında gözleriyle onu görüyor. Bir milim dahi kaçıramaz diyor. Yani öyle bir tartın ki diyor, mümkünse hatta bir gram fazla olsun ama eksik olmasın.
0: Evet.
1: Demek istiyor Cenab-ı Hak. Bir başka ayet-i kerimede yine, insanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Yani insanların mallarını bir şekilde bir takım bahanelerle gasp etmeyin demek istiyor Cenab-ı Hak. Hakkınız değil sizin bu. Gasp etmek hakkınız değil diyor. O malı, o kişi, o serveti o kişi kazanmıştır, çalışmıştır, alın teriyle belli bir noktaya getirmiştir. Dolayısıyla siz haksız bir kazancın peşinde olamazsınız diyor. Onu diyor gasp etmek suretiyle, bir takım bahaneler uydurmak suretiyle gasp anlamına gelir ki siz hırsızlardan olmuş olursunuz. Dolayısıyla eksik ölçüp eksik tartan neyse aynı şekilde siz böyle bir muameleyle benim kullarımın hakkına tecavüz ettiğinden dolayı sizi mahşerde ben asla kurtarmam, affetmem demek istiyor aynı zamanda Cenab-ı Hak. Diğer yandan ey iman edenler, karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna. Mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin. Yani şimdi ticaret malıyla normal mal farklı şeyler. Ha bu demek değildir ki ticaret malından çalabilirsiniz, ticaret malından şunu yapabilirsiniz falan, onu demek istemiyor Cenab-ı Hak. Yani ticaret malında ben kazanacağım, sen de kazanacaksın. Bu güzel bir yol. Ama ticaret malı olmayan mallarda ben senin rızanı almak zorundayım. Yani gelirken size rastladım, sizin elinizde bir şey var, yiyorsunuz onu. Bana da verir misiniz? İsterim ben sizden. Siz de dersiniz ki buyurun diye ikram edersiniz. Ya da ben hiç istemeden siz bana ikramda bulunursunuz. Çay gibi, su gibi, başka bir yiyecek gibi. Ben bu

0: ikramı alırım. Bu bir karşılıklı rızadır. Ama kişinin elinde herhangi bir şey varsa buna çok dikkat etmemiz gerekiyor aslında. Yani diyelim ki benim elimde karnımı doyuracak bir şey yiyorum. O arada siz geldiniz, tabakta bu var. Siz bana danışmadan, benim rızamı almadan herhangi bir şekilde o tabaktan herhangi bir nimeti alamazsınız. Rızaya dayanmaz çünkü ben sizi gördüm, sizin açlığınızı gördüm ya da siz benim ne yediğimi gördünüz, fark ettiniz. O arada nefsiniz belki kaymış olabilir endişesiyle. Siz istemeden ben size yediğim yemekten bir parçasını, bir kısmını ikram ederim. O benim rızam. İsteyerek rızam. Ama siz öyle kafadan gelip yani benim yediğim herhangi bir lokmanın bir kısmını alma hakkına sahip değilsiniz. Bunu demek istiyor Cenab-ı Hak.
1: Veya birinin bahçesinde bir meyve ağacı var. Çok
0: Evet.
1: güzel de meyve vermiş.
0: Evet.
1: O ev sahibinden izin almadan bu meyveleri yiyemeyiz.
0: Yiyemeyiz.
1: Caiz değil, helal değil.
0: Caiz değil. Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Bir kadın Cenab-ı Peygamberimize geliyor. Diyor ki ya Resulallah ben çocuğumdan şikayetçiyim. Bana çok zorluklar yaşatıyor. Dolayısıyla ben bu çocuğu nasıl ıslah edebilirim? Bana bir yol gösterin. Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir müddet böyle gözlerini yumarak düşündükten sonra diyor ki ey kadın sen git biraz düşün bakalım. Herhangi bir hatan var mı? Herhangi bir günahın var mı? Herhangi bir haram fiille ilişkin oldu mu falan filan. Dolayısıyla kadın gidip geliyor tekrar düşünüyor. Hayır diyor ben bir şey bulamadım diyor. Cenab-ı Peygamberimiz tabii bir daha git düşün diyor. Daha derin düşün diyor. Daha derin düşünürken kadıncağız hamileyken o çocuğa bir sahabenin ya da işte bir müşrik diyelim inançsız bir zatın bahçesinde hurma ağaçlarından birkaç tane koparıyor. Nefsi çekiyor galiba. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki böyle böyle heh diyor. Şimdi sen diyor kaç tane hurma yediysen onun karşılığını git oraya öde. Yok imkanın yoksa konuş rızasını al. Ve gidip kadın konuşuyor rızasını alıyor o bahçe sahibinin. Ondan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah evet yaptım böyle. Tamam diyor şimdi git. Sonra çocuk düzeldiğini söylüyor ibarede. Şimdi benim hakkım olmayan bir şeyi ben senden gasp edemem. Bir kere bu bir. İkincisi göreceli olarak da olsa benim senin yediğin tabaktan en ufak bir şey alma hakkına sahip değilim. Ama sen kendi rızanla bana ikram etmişsen eyvallah. Ya da ben sana söylerim çok ihtiyacım varsa, çok sıkıntıdaysam, nefsim o arada kaymışsa, kendimi tutamayacaksam hak sahibine söylerim. Hak sahibi verirse yerim, vermezse yemem. Olay bu kadar.
1: Evet.
0: Veren için veren el alan elden üstündür. Tamam, güzel, hoş. Ama vermiyorsa benim onu alma, çalma, kaçırma gibi bir hakka sahip değilim ben.
1: Hocam biz küçükken duyardık, bazen de kendi aramızda konuşurduk. Bir komşunun bahçesinde meyve ağacı var. Arkadaşlardan bazıları birkaç tane alırdı. Buna da göz hakkı derlerdi. Böyle bir şey var mı İslam'da? Göz
0: Ya
1: hakkı diye bir şey
0: şöyle
1: var mı?
0: göz hakkı tabii ki yani insanların nefsini çeken her şey özellikle helal lokma bakımından söylüyorum. Eskiden insanlar gerçekten birbirine ahilik yapıyorlardı. Yani ahi Türkçe'de Arapça'da ahi kardeşlik. Ahi demek kardeşim demek, kardeşlik demek. Kardeş kardeşin malına saldırmaz, kardeş kardeşin mirasına göz dikmez, kardeş kardeşin hukukuna el değmez, kardeş kardeşin namusuna bakmaz, kardeş kardeşin iffetiyle uğraşmaz, kardeş kardeşin hep iyi olmasını ister, kardeş kardeşin Allah'ın rızasını kazanma yolunda elinden gelen çabayı sarf eder. Kardeşlik bu. Ben senin hakkını korurum, sen benim hakkımı korursun. Benim ihtiyacımda sen benim yanımda olursun, senin ihtiyacında ben senin yanında olurum. Senin zor gününde ben seninle olurum. Kardeşlik hukuku bu. Eskiler biliyorsunuz bu kadar katlar falan yoktu binalar. Böyle birer katlı, önleri bahçeli evler vardı. O bahçe içerisinde mantızlar vardı. Bilmiyorum bilir misiniz mantız?
1: Ne demek
0: Mantız
1: bilmiyorum.
0: böyle teneke aksamından yapılmış, içi tuğlalı. Bir nevi dışarıda herhangi bir büyük tencereler kaynatmak için bir ocak türü. Böyle aynı soba gibi, soba büyüklüğünde, yüksekliğinde
1: Evet.
0: içi olduğu gibi tuğla ile örülmüş. Onun içerisine odun, kömür vesaire konulur. O işte büyük büyük dev çamaşır yıkama işleri o zaman bahçelerde yapılıyor yaz vakitlerinde. Haliyle içeride böyle bir sobanın yanma ihtimali yok. Aynı mangalın ateşi gibi düşünün. Onun üzerinde büyük büyük dev bakraçlar, tencereler kaynatılırdı mesela. Diyelim ki domatesler işte o zaman kaynatılış şişelere konuldu onda vesaire. Onun gibi şeyler. Şimdi o koku yanındaki komşuya gidiyor haliyle. Yahut işte et yapacak, o koku komşuya gidiyor mesela. Ne yapıyordu insanlar? Kendi yaptıkları o yemekten yahut o yiyecekten kendi yemeden önce komşusuna gönderiyordu. Komşunun nefsi buraya düşmesin diye. Komşu hakkıdır diye. Yahut işte bir bahçeden geçiyorsunuz, elmalar, armutlar, meyveler vesaire sarkmış. Sizin öyle bir bahçeniz yok. Nefsiniz de akıyor. İmkanınız da yok o gidip almaya. O bahçe sahibi oradan kasa kasa insanları doyururdu önce. Sonra kendi ailesine bunu ikram ederdi. Ya da ticaret sahibi ise, tüccarsa satışa gönderirdi. Bu bir iyilik, bu bir güzellik. Zira diğer mesela ayet-i kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Burada hassas bir konu var. Müminler evet kardeştirler. Ancak ufak tefek de olsa birbirlerinin arasında bir husumet varsa, herhangi bir sıkıntı varsa, işte birbirlerinden darılmışlar ise, küsmüşler ise, incinmişler ise derhal aralarına girip nasihatlerle, temiz sözlerle, güzel sözlerle o iki kardeşin arasını yapmak bizim üzerimize adeta farz-ı ayn. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın biliyorsunuz ayetinde yer alan her bir konu farzdır. Sünnet gibi değildir, müstehap gibi değildir, mübah gibi değildir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet konu itibariyle yer alıyor ise o ayeti uygulamak her mümin üzerine farzdır. Ne diyor burada Cenab-ı Hak? İnnemel müminune ihvetun. Hemen ancak bütün müminler kardeştir. Şayet onların arasında bir problem varsa aralarına girin, sulh edin diyor. Onları barışa sevk edin diyor. Şimdi dünyaya bakıyoruz. Buradan bu pencereden dünyaya baktığımızda günümüzde ne var? Günümüzde ben Müslümanım diyen bir kısım devletlerin birbirlerine saldırdıklarını görüyoruz. Yani burada kardeş kardeşin canını yakmak durumuna geçiyor. Halbuki bize düşen iki kardeşin arasını sulh etmektir, barıştırmaktır. Allah diyoruz, namaz kılıyoruz, alnımız secdeye geliyor, kurban kesiyoruz, oruç tutuyoruz. Her şeyden evvel Müslümanız diyoruz, müminiz diyoruz. Şu veya ırkın sahibi olabiliriz ya da şu mezhepte bu mezhepte olabiliriz. Nerede buluşuyoruz biz? Secdede. Nerede buluşuyoruz biz? Rükuda. Nerede buluşuyoruz? Allahu Ekber derken en büyük sensin Allah'ım, biz en küçüğüz diyoruz. Dolayısıyla günümüz dünyasındaki şu kargaşalığa baktığınızda bu ayeti kerimenin tam tersi bir işlev gördüğünü görüyoruz. Yani bu ayete tam zıt bir davranış var. Biz şimdi müminler olarak ne yapıyoruz? İnsanların yahut da Müslüman olan, ben de biz de Müslümanız diyen devletlerin kargaşa halinde, savaş halinde iken aralarına girmeye ve onları sulh etmeye çalışıyoruz. Yahut mahallede iki ailenin birbiriyle olan kavgasının arasına girip sulh etmeye çalışıyoruz. Fakat sulh ederken araya giren kişinin zarar gördüğünü görüyoruz. Yani günümüzde. Bazen şöyle sesleniyoruz. Diyoruz ki ya kardeşim niye duruyorsunuz? Neden müdahale etmiyorsunuz falan? Seslendiğinizde ya kardeşim müdahale edeceğiz ama adamın elinde bıçak var, silah var. Yani bana doğrultuyor. Korkuyorum ben. Öleyim mi yani onları kurtarmak adına? Şimdi böyle de bir ters düz edilmiş bir yaşam biçimi içerisindeyiz. Yani dolayısıyla biz Kur'an'a uymadıkça ilahi muhabbet bize gelmeyecek. Biz Kur'an'la yürümedikçe, Allah'ın rızasını kazanmadıkça biz tokat yemekten kurtulamayacağız.
1: Evet, kıymetli hocam
0: Evet.
1: isterseniz bir ilahi arası verelim. Ardından sohbetimize
0: Hay
1: kaldığımız
0: hay,
1: yerden
0: hay
1: devam
0: hay,
1: edelim
0: hay hay
1: inşallah.
0: inşallah.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla bugün ahiliği konuşuyoruz. Prensiplerini ele alıyoruz. Kıymetli hocam, az önce okuduğunuz surelerin anlamlarını bize açıklıyordunuz. Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurunuz.
1: Evet, bir başka mesela Maide suresinde de yine diyor ki Cenab-ı Hak, iyilik ve takva, yani Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Net. Yani bir insanın kötülüğe bulaşmasında katkı sağlamak. Hani diyor ya, hırsızı korudu, insanı öldüreni korudu, sakladı, gasp edenin fark etti, gördü ama görmedim dedi, yalan söyledi. Kötülüğü yapanları fark etti ama kendine sorulduğunda bilmiyorum dedi. Dolayısıyla böyle bir yardımlaşma ancak suçlu ve suçluyu artırır.
0: Suça ortak olmaktır.
1: Tabii suça ortak olmak. Ama yardımlaşma anlamında diyor ki Cenab-ı Hak, kötülükte yarışmayın, İyilikte yarışın. Kötülük noktasında da yardımlaşmayın, iyilikte yardımlaşın. Benim rızam bunda. Kesinlikle kötü olana merhaba etmeyin. Kötü olana selam vermeyin. Eğer selam verirseniz karşıdaki kişi iyi bir şey yaptığını zannedebilir. Bazen de öyle bir şey var.
0: Evet.
1: Yani zanneder ki, aa, ben çok iyi bir şey yapıyorum. Devam. Hatta biraz daha yükseltir o kötülüğünü. İyi bir şey yapıyorum. Bak toplum ne güzel selamlaşıyor falan. Bir yerde bir kötülük varsa oraya girmeyin. Sizde bir kötülük varsa bunu dışarıya çıkarmayın. Neye benziyor bu? Bir hastalığı düşünün. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinde bu var. Diyor ki, sizde bir hastalık nüksettiyse sakın dışarı çıkıp bu hastalığı insanlara bulaştırmayın. Eğer bir yerde bir hastalık varsa siz sakın oraya girmeyin diyor.
0: Pandemide yaşadık
1: Ha,
0: bunu.
1: pandemide yaşadık bunu.
0: Karantina bölgeleri
1: Ha,
0: oluşturuldu.
1: evet. O zaman biz kötü insana selam vermeyeceğiz.
0: Evet.
1: Yalnız kaldığını hissettireceğiz ona. Demek ki ben yanlış yapıyormuşum. Kimse bana artık selam vermiyor, merhaba etmiyor. Ben selam veriyorum, almıyor.

0: yanlarına gidiyorum, sırtlarını dönüyorlar, yan dönüyorlar. Bizim bunları yapmamız gerekiyor. Ya biz hoş görelim. Yanlış ya. Bu artık bu zamanın işi değil hoş görmek. Yani ona hissettireceksin. Yanlış yapıyorsun kardeşim sen. Sen diğer kardeşimin malına göz dikiyorsun. Sen karşı tarafın hakkını bilerek kasten gasp ediyorsun. Sen yandaki komşuya müşteri gelmemesi için elinden gelen çabayı sarf ediyorsun. Bu ahilik değil, bu kardeşlik değil.
1: Kıymetli hocam, hakikati her kişi söyleyemez. Ancak er kişiler söyleyebilir. Maalesef zaman zaman karşılaşıyoruz. Güç kimdeyse maalesef haklı o oluyor. Ve bazı insanlar da gücü elinde bulunduranların yanında oluyor. Menfaatini kaybetmemek için de yanlışını dile getirmiyor.
0: İşte maalesef dediğimiz o şu andaki durum bu. Yani dediğiniz gibi kim kuvvetliyse maddi manevi onun yanında duruyor, sap tutuyor. Hakkı görüyor, görmezden geliyor. Hukuku görüyor, görmezden geliyor. İnsanın ezildiğini, üzüldüğünü, kahrolduğunu farkında ama neme lazım diyor. Çamurlu bir ortamda ayağa kaymış bir insanın düştüğünü fark ediyor, gidip elinden tutup kaldırmıyor.
1: Evet.
0: Yahut bir işte kaza oluyor falan filan. Eyvah diyor, kaçıyor.
1: İşte dünyayı felakete sürükleyenlerden biri de neme lazımcılık.
0: Evet.
1: Filistin'de insanlar katledilirken
0: Evet.
1: insanlar neme lazım diyor.
0: Aynen öyle oluyor. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ahilik ilkelerine temel anlamda bazı hadis-i şerifleri var. Dürüst esnafın müjdelenmesi. Eskiden esnaf şöyleydi. Siz de hatırlarsınız tabii. Sabahleyin namaza kalkardı adam. Yahut kılmıyorsa kılmıyordur ayrı bir şey. Saat 6'da gelip dükkanını açardı. Eûzü besmele ile açardı. Sonra eline bir ıbrık alırdı. O ıbrığın içindeki suyla kapısının önünü güzelce bir sulardı. Sonra dün akşam kapatma itibariyle dükkanını açtığı zaman arasında rüzgardan sağdan soldan çer çöp eğer olmuşsa kapının önünü güzelce bir temizlerdi, süpürürdü. Ya Rabbi ben dükkanımı açtım. Er-Razzak olan sensin. Rızkımı sen gönderirsin. Ne gönderirsen başıma taç diye. Geçerdi dükkanına. Sabah saat 6'da kim gelir ya? Yok öyle bir şey. Kentten, köylerden, sağdan, soldan, erkenden insanlar gelirdi şehre. Ve ihtiyaçlarını o saatlerde görürdü. 6'da, 7'de, 8'de, 9'a kadar hallederdi. Öğleye doğru memleketine, köyüne giderdi yani insanlar.
1: Evet.
0: Biz bunu böyle gördük, yaşadık yani. E şimdi o yok. Millet saat 10'da dükkan açıyor. Yani Eûzü besmele yok. Ya Rabbi Er-Razzak olan sensin demiyor. Kendine Er-Razzak diyor. 3 kuruşa aldığı malı 13 kuruşa satıp daha fazla para kazanmanın azminde ve insanların cebini gasp ediyor. İnsanların cebindeki rızkı gasp eden Allah'ın rızasında değildir. Zira Allah ondan hoşnut değildir. Benim şu masraflarım var, şu şu maaşlar ödüyorum, şu şu sigortaları ödüyorum. Benim bunu 3'e aldım ama 6'ya satarsam ben de kazanırım. O 3 liradan işçimin hakkını da veririm, sigortasını da yatırırım vesaire. Ailemin çoluk çocuğumun nafakasını da gereği gibi yaparım derse 10 numara bir kuldur. İster Allah'a inansın ister inanmasın. O
1: Evet.
0: kısım kendine ait. Ama 3 liraya aldığı şeyi 13 liraya satıyorsa, %300-400 zam koyuyorsa bu insanların cebinden parasını gasp etmek demektir. Bu hırsızlıktır aynı zamanda. Bu ahilik olamaz, bu kardeşlik olamaz, bu insani ölçü değildir.
1: Yaşadığım yerde yaşları 70-80 olmuş. Esnaftan bazılarını tanıyorum. Sizin ifade ettiğiniz gibi sabah namazından sonra dükkanı açardı. Daha sonra taşındılar. Bir bakkal işletiyordu amca. Aynı zamanda çok da güzel kuruyemiş satıyordu. Çekirdekler çuvalla geliyordu. Tabii o çuvalın içinde çeri çöpü var, taşı var.
0: Evet.
1: Eleye koyar, o çerini, çöpünü, taşını ayıklardı. Neden? Müşteriye çer çöplü taştı gidip de hakka girmeyeyim diye. O
0: Eyvallah.
1: kadar hassas davranırdı.
0: Eyvallah.
1: Ve sizin de sohbetimizin başında ifade ettiğiniz gibi gramajını da biraz fazla verirdi. 100
0: Evet.
1: gramsa 110 gram verirdi hak geçmesin diye.
0: Eyvallah.
1: Mesela yine yaşı 80 üzeri olan bir terzi tanıyorum. Sabah namazından hemen sonra gider, dükkanını açar.

0: gelen kıyafetler varsa onları yapmaya başlar ve sürekli iş üzerinde. Bakıyorum çok da dinç görünüyor. Bunu hem ibadete hem de çalışmaya borçlu. İşte bizim gerçek ahi dediğimiz insanlar bunlar.
1: Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunlar tabii artık müminlerin hep aslında aklında olan hadis-i şerifler, yaşanmışlıklar. Cenab-ı Peygamberimiz biliyorsunuz bir dükkana uğrar ve ekin yağının içine şöyle bir elini daldırır. Islak olduğunu fark ediyor haliyle. Soruyor bu ekin niye ıslak diye. Ya Resulullah işte yağmur yağmıştı demesi üzerine o zaman diyor ki insanların bunu görmesi için diyor altını üstüne getir diyor. Yani alttaki yaş olan kısmı üste taşı ki insanlar onu görsün. Zira sen bunu üstünü böyle kapatmışsın, kuru kısmını üste almışsın ama yaş kısmı ile beraber bunu tartacaksın. Haliyle kiloda fazla gelmiş olacak, kiloda hakkını vermemiş olacaksın, hakka girmiş olacaksın. Öyle ya yaş bir şeyi mesela 700 gram gelir normalde. Kuru olsa 700 gram. 300 gram orada kendine pay biçmiş oluyorsun. Bu günahtır, bu haramdır demek istiyor Aleyhisselatü Vesselam. Bir başka ifadede Cenab-ı Peygamberimiz yine hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Yani hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Ne demek bu? Helal lokma demek. Yine burada ahilik kavramı içerisinde diyor ki Cenab-ı Peygamber kimsenin malına tecavüz etme. Kimsenin malını, parasını, pulunu gasp etme. Helal lokma kazan, helal yemek ye. O senin elinin emeğidir diyor Cenab-ı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bizim dünyamızda Mustafa Bey'in en büyük sıkıntı ahilik teşkilatı maddede kaldı. Manada kalmadı. Yani maddede nedir? Ben de kazanayım, sen de kazan hesabı yok şu anda. Sadece ben kazanayım hesabı
0: Ve
1: var.
0: çok kazanayım derdi var.
1: Çok kazanayım derdi var. Bakınız milyonlarca liralık 2+1 bir daire günümüz dünyasında demiriyle, çimentosuyla, işte kumuyla, işçisiyle, taşeronuyla, tuğlasıyla, elektriğiyle, suyuyla, doğalgazıyla vesaire bir evi düşün. 2+1 bir daire günümüzde çıksa 2 milyona çıkar. Hadi 2 milyonda arsasını söyleyelim. 2+1'ler genelde kaç metredir? 70 metre, 75-80 metredir diyelim. 100 de hatta biraz daha geniş
0: 100
1: olsun.
0: metrekare diyelim.
1: 2 milyonda arsasını düşündük. Etti 4 milyon. Falan yerde olması hasebiyle bir daire, bir de önünde 50 metrede, 100 metrede arsası olduğunu varsayalım. Kaç lira? 80 milyon lira. Peki niye filan yerde, filanca dağda, filanca şehri daha rahat görüyor? Efendim
0: Manzaralı.
1: manzarası daha iyi. Yok işte gölü gördü, denizi gördü, arka cepheyi buldu. Bakar mısınız yani? Bu ne kadar çirkin bir olay. Bu ne kadar süfli bir olay. Bu ne kadar gayri ahlaki bir yapı. Bu ne kadar insanın cebinden parayı çalmak gibi bir şey. Ve enteresandır. Alıcılar da var. Şimdi o alıcılar olmasa o insan, orayı yapan insanlar bu fiyatı kesinlikle bulamayacaklar. Yahut günümüz dünyasında diyelim ki bizim kış yiyeceklerimiz var, bir de yaz yiyeceklerimiz var. Bizim artık kış yiyeceğiyle yaz yiyecekleri birbirinin içine girdi. Biz kışın yemememiz gereken bir takım nebatatı yiyoruz. Bir takım meyveleri yiyoruz. Bir takım yeşillikleri yiyoruz. Bizim yemememiz gerekiyor. Doğrusu bu. Cenab-ı Hakk'ın kış vaktinde bize verdikleri neyse topraktan onlardan yememiz gerekiyor. Yazın ne verdiyse onlardan yememiz gerekiyor. Günümüz dünyasında ahilik teşkilatı var, günümüz dünyasında esnaflar odası var, günümüz dünyasında sanayiciler odaları var, günümüz dünyasında dev holdinglerin odaları var vesaire. Ama gelin görün ki sadece maddi açıdan selamlaşma var. Manevi açıdan selamlaşma yok. Sadece insan vefat ettiğinde biri, bir bakıyorsunuz herkes orada gövde gösterisi yapıyor. Ben de geldim katıldım desinler diye. Ama arkada ticari anlamda belki başka filmler çevriliyor. Seni istemiyor. Senin ayağını kaydırmaya çalışıyor. Sen battıkça hoşuna gidiyor. Çünkü o battıkça o yükseliyor. Kendisi yükselmek istiyor. Böyle bir ahilik mi var? Böyle bir kardeşlik hukuku mu var? Sana düşen benim

0: akımı gözetmek, bana düşen de senin hukukunu gözetmek, hakkını gözetmek. Senin ayağına bir diken batmasın diye bir çabam olması lazım. Benim herhangi bir noktada zararım olacak bir şeyi gördüğünde, fark ettiğinde derhal beni arayıp beni ikaz etmen lazım. Kardeşlik hukuku bu. Bir anneden, bir babadan dünyaya halk olmadık belki ama esnaflar olarak, tüccarlar olarak yahut memurlar, işçiler, neyse köylüler olarak ama biz her zaman şunu yapmamız gerekiyor. Hani onun için Aleyhisselatü Vesselam el ifşa üsselam buyuruyor ya, selamı yayınız. Bakın selamı yayınız. Selamı yaydıkça kardeşlik hukuku ortaya çıkar. Selamı yaydıkça merhamet ortaya çıkar. Selamı yaydıkça insanlar arası ilişkilerde merhamet kapıları açılır. Selam deyip geçmemek lazım. Şimdi biz merhaba deyip geçiyoruz. Selam bile kardeşlik hukukunun sırlarındandır. En önemli hikmet kapılarındandır. Selamı da yaymamız gerekiyor.
1: Evet kıymetli hocam, Allah razı olsun. Selamlaşın buyuruyor Efendimiz. Hediyeleşin buyuruyor. Bu kalpleri yumuşatıyor, insanları birbirine bağlıyor.
0: Kesinlikle.
1: Unuttuğumuz değerler,
0: Çok önemli.
1: hatırlamamız gerekiyor.
0: Çok önemli. Bir dairede mesela diyelim ki 10 tane kapı var devletin resmi kurumu. O ondan konuşmuyor, bu buna selam vermiyor. Hatta odanın içerisinde 4 tane diyelim ki masa var. O 4 tane masada çalışan personel var. İçeri giriyor, biri onunla konuşmadığı için somurtuyor. Öbürüne selam vermiyor, öbürüne merhaba etmiyor. Arkasını dönüyor. Bir şey istendiği zaman bana ne diyor? Ya böyle bir şey olabilir mi? Orada o anda deprem olsa herkes birbirine sarılacak. Hani demin konuşmuyordunuz ya. Bir yangın çıksa birbirinize hemen güç vereceksiniz. Hani küsmüştünüz ya. Yani böyle bir kardeşlik olur mu ya? Ahilik sadece belki zanaatta, sanatta, ticarette gibi dursa da hayır. Ahilik toplumda insan olduğu her yerde ahilik. Her yerde kardeşlik. Bunu dikkate almak lazım.
1: Allah razı olsun. Kıymetli hocam, sizinle bugün ahiliği, ahiliğin inceliklerini konuştuk. Önemli bilgiler verdiniz. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Amin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik ve böylece bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Önümüzdeki hafta aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Almanya'dan, Oliver Fuella'dan bir mektupla başlıyoruz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndaki değerli arkadaşlar, en son gönderdiğim dinleme raporunu o güzel küresel kartla onayladığınız için teşekkür ederim. Çok sevindim. TRT'yi de ilgilendiren hayatımdaki bir güzellikten bahsetmek istiyorum. Bundan 53 yıl önce, tam olarak 22 Temmuz 1997'de TSR'nin Almanca yayınına ilk sinyal raporumu göndermiştim. O zamanların küçük bir hatırası olarak raporumu ve karşılığında gelen küresel kartını e-postamın sonuna ekledim. Geçen 25 yılda birçok şey yaşandı. Hem özel hayatımda hem de dünya çapında. Her şey değişti ve çoğu olumlu yönde değil. Radyo alanında da olumsuzluklar oldu. Bazı kısa dalga yayınları değiştirildi. Yabancı dil editörlükleri kapatıldı.

Bunlara rağmen TRT'nin 53 yıldır bana bir uluslararası radyo istasyonundan bekleyebileceğim her şeyi hala verebilmesi çok keyifli. Politika, kültür ve toplumsal konuları içeren yabancı dilde radyo programları, kısa dalga yayınının ayrıca internet üzerinden de olması, dinleyici yorumlarına da yer veren posta kutusu programı ve bu programda soruların cevaplanması, sinyal raporlarının ülkenin kültürel izlerini taşıyan küresel kartlarıyla onaylanması. Bu aynı zamanda dinleyicileri rapor yazmaya da teşvik ediyor. Lütfen böyle devam edin. Ben sizi dinlemeye kesinlikle devam edeceğim. Güncel küresel kartın desenini merakla bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.

Ve diğer mektubumuz Mısır'dan Muhammed Al-Sayed Abdurrahim yollamış. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu Arapça Masası ailesi, mektubumun başında Arapça Masası'nın hazırladığı programlar için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Dünyada ve Türkiye'de olan tüm olayları sayfanıza ve yayınlarınıza taşıdığınız için teşekkür ederim. Bu durum sizin ne kadar çalışkan ve üretken bir birim olduğunuzun kanıtıdır. Bu kadar çeşitli programları hazırlamakta sınırsız emek veren ve Türk-Arap ufuklarını bir araya getiren Arapça Masası'na sonsuz teşekkürlerimi ve takdirimi sunarım. Saygılarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her hatırladığımızda yüzümüzde hüzünle karışık bir tebessüm uyandıran isimlerini duyduğumuzda sanki mahallemizden bir arkadaşımızla yıllar sonra karşılaşmışız gibi hissettiğimiz Türk sinemasının çocuk yıldızlarından söz edeceğiz. Onlar sadece filmlerdeki karakterler değil, bizim sokaktaki oyunlarımız, okul önlüğümüz ve bazen de gizlice döktüğümüz gözyaşlarımızdı. Zaten Türk sinemasında çocuk yıldızlar dendiğinde hepimizin hafızasında farklı bir sima canlanır. Çünkü o yıllarda her çocuk perdedeki bu küçük kahramanların birinde kendini bulurdu. Kısacası kimimiz Yumurcak, kimimiz Ömercik, kimimiz Sezercik, kimimiz de Ayşecik'ti. Çünkü onlar beyaz perdenin dev isimleriyle yan yana dururken aslında bizden biriydiler. Yani bizim gibi gülüp ağlıyorlardı. Bu küçük oyuncu devlerin başarısında yeteneklerinin de büyük payı vardı. Fakat asıl etkileri hayatın tüm zorluklarını o tertemiz çocuk kalpleriyle karşılamalarından geliyordu. Yoksulluğun ya da ayrılığın içinde bile bir umut ışığı bulabilen bu yıldızlar, Yeşilçam'ın o samimi dünyasının çok kıymetlileriydi. Bugün bile o eski filmlere denk geldiğimizde içimizi ısıtan o tanıdık duygu aslında kendi çocukluğumuza duyduğumuz bitmek bilmeyen özlemin de yansıması. Onlar bize en büyük fırtınalarda bile bir tebessümün neleri değiştirebileceğini ve büyümüş olsak da bir yanımızın hep o çocuk masumiyetinde kalması gerektiğini bugün de hatırlatmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinliyorsunuz.

kalbinde beni saklayacaktın. Ümitsiz yalnız beni niçin bıraktın? Ümidim sendin, sen sevdiğimdin. Sen en güzel aşkımdın ve her şeyimdin. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayat?

beni terk etme, bırakıp gitme. Gecelerimi aydınlatan ışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyime inandığım aşkımsın. Böyle mi olacaktı aşkımızın sonu? Böyle mi bitecekti?

0: terk etme, bırakıp gitme. Gecelerini aydınlatan ışıksın. Sensiz yapamam, yalnız olamam. Sen her şeyimle inandığım aşksın. Böyle mi olacaktı aşkımızın mı sonu? Böyle mi bitecekti bu tatlı hayaller? Tekrar dön bana, muhtacım sana. Bütün ömrüm boyunca.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programı devam ediyor.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Her Telden programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında, ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada, fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye piyasası kuruluysa Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan,

ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkiyan'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amili futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Musenaz Sürmenedi ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Haberleri dinlediniz. Müzik.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğine vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tamamlandı. Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Kürtler bizim kardeşlerimiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunu altını çizen Erdoğan, oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir, dedi. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini desteklediklerini belirtti. Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini de vurguladı. İttifakın gücünü de net bir ifadeyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı, üç devletten bir

üzerine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı

0: doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Bölge meselelerinin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu da ifade etti. Erdoğan, gerilimi büyütecek adımlardan kaçınmak ve tarafları müzakere zemininde buluşturmak gerektiğini vurguladı. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu da belirten Erdoğan şöyle konuştu. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan özel bir oturuma katıldı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi, ikisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye piyasası kanununa ise Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, 2 işlem yasağı, 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da parlamento muhabirleriyle bir araya geldiği toplantıda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Ortada çok sayıda insanın, hakkı yenmiş olan insanın varlığından yaklaşık 500.000'lık bir büyük kitleden bahsediyoruz. Belki aileleriyle, çevreleriyle birlikte birkaç milyonu etkileyen bir meseleden bahsediyoruz. Çok şükür bu mesele Türkiye ekonomisini derinden sarsacak bir noktaya gelmemiştir. Gelmeden tespit edilmiştir. Bunun üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Yani kim, nerede, kime uzanıyor, kimin bu işte bir dahli, payı, kimin bu işte bir kusuru, noksanı varsa bunlar ortaya çıkarılmalıdır. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan kim varsa, nereye uzanıyorsa bu soruşturmaların tamamlanarak ilgililerin mahkeme önünde hesap vermeleri temin edilmesi lazım.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun da süratle kurulacağını söyledi. Numan Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi.
1: Meclisimizin açılmasıyla birlikte bu süreçte önemli bir görev görecek olan meclisteki izleme komisyonu da hızlı ve süratli bir şekilde kurulacak ve yasanın kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirerek inşallah bu sürecin bir şekilde izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ve inşallah büyük bir olgunlukla komisyon raporunda nasıl yani gerçekten hepimizin beklentisinin üstünde bir ittifakla rapor ortaya çıktıysa, bu sürecin takip ve kontrolü ile ilgili izlemede aynı şekilde büyük bir demokratik olgunluk içerisinde gerçekleşecektir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Nitelikli yatak sayısının 184 bini aştığını vurguladı. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının %69'u geçtiğine dikkati çekti.
2: Bizim vatandaşımızın yıllık ortalama poliklinik sayısı OECD ülkelerinin ortalamalarının

0: oldukça üzerinde. Sağlıkta erişimin en güçlü olduğu ülkelerden biri olarak Türkiye çok farklı bir yere gelmiş durumda. Bugün 1521 hastanemiz milletimize hizmet veriyor. 2002'de 19.000 düzeyinde olan nitelikli yatak sayımız 184.000'i aşarken 2000 civarındaki yoğun bakım sayısını bugün 48.000'e çıkarmış durumdayız. Sadece 2000'di yoğun bakım yatak sayısı, şu an 48.000.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hatay'da Türkiye Yüzyılı buluşmalarına katıldı. Yazıcı, buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye modelinin tarihe geçeceğini söyledi.
2: İnşallah Türkiye bu kanunun öngördüğü şekilde uygulanmak suretiyle bu illeti sona erdirecek. O zaman birlik ve bütünlüğümüz pekişmiş, iç cephemiz güçlü bir hale gelmiş olacak. Dünyada benzerlerinde hep diş güçler, üçüncü bir göz müdahil olmuş. Ama Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge projemizin kendi imkanlarıyla gerçekleştiren bir ülkedir. Onun için bu modelin ismi tarihe Türkiye modeli olarak geçecek.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kurdu tatbikatıyla Türk donanmasının caydırıcı gücünü ve yüksek kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Yaşar Güler, Türk donanmasının dünya denizlerinde de parmakla gösterilen bir güce ulaştığını vurguladı. Preveze Deniz Zaferi'nin 488. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve beraberindekileri kabul eden Milli Savunma Bakanı Güler açıklama yaptı.
3: Deniz kuvvetlerimiz, mavi vatanımızda ve dünyanın farklı denizlerinde görev yapabilen, etkinliği, caydırıcılığı ve harekat kabiliyeti yüksek, seçkin bir deniz gücü olarak ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Nitekim bu yüksek kapasitenin en somut göstergelerinden birini bu hafta icra ettiğimiz Deniz Kurdu 1-2026 tatbikatında da ortaya koyduk. Yalnızca bu tatbikata iştirak eden unsurlarımızın sayısı ve niteliği, modern silah ve sistemlerimizin teknolojik seviyesi ve personelimizin yüksek harekat kabiliyeti, şanlı Türk donanmasının ulaştığı gücü ve dünyanın sayılı deniz kuvvetleri arasındaki seçkin konumunu açıkça ortaya koymaktadır.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti Beyaz Saray'daki programla tamamlandı. Çin Devlet Ajansı Xinhua'ya göre iki ülke stratejik istikrara dayalı yapıcı ilişkiler kurma konusunda anlaştı. İki ülke arasındaki somut anlaşmazlık konularındaki ilerleme ise sınırlı oldu. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ateşkes iki ay daha uzatılırken Çin, Tahran'a yönelik tutumundan da taviz vermedi. Yapay zeka gelişmeleri konusunda iki ülke arasında diyalog mesajı verilse de çip üretimi ile ilgili rekabet aşılamadı. İki ülkenin karşılıklı gümrük tarifeleriyle

nadir toprak elementleri ve Tayvan gibi başlıklarda da kalıcı çözüme ulaşılamadığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir sonraki görüşmesinin Kasım ayında Çin'de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mekke İttifakı'na dikkat çekti. Bu ittifak, bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür, dedi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi, enerji alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkian'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde, dedi. Rusya-Ukrayna savaşında gözler yeniden diplomasi masasına çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Putin'le görüşmeye hazırım, dedi. Washington yönetimi de hem Rusya hem de Ukrayna'nın sınırlı ateşkese sıcak baktığını duyurdu. Üçlü görüşmeye yeşil ışık yakan Kremlin ise Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasındaki üçlü toplantının yakında gerçekleşebileceğini açıkladı. Diplomasi çabalarına rağmen sahadaki karşılıklı saldırı da devam ediyor. Rusya, Ukrayna'da başkent Kiev, Odessa ve Zaporijya'ya saldırdı. Başkent Kiev'deki saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Reni limanındaki depolar ve askeri yük taşıyan bir gemide hedef alındı. 14 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına karşılık verdi. Ukrayna güçleri 2 petrol rafinerisi ve 1 savunma sanayi tesisi ile 2 radar istasyonu vurdu. Saldırılarda bir Rus vatandaşı hayatını kaybetti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine işaret ederek, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini vurguladı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, fon soruşturmasında sonuna kadar gidilmesi gerektiğini söyledi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Amerika Birleşik Devletleri ziyareti tamamlandı. Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Spor. Sayın dinleyiciler, Amilli Futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amilli Futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Takımımız Ukrayna ile karşılaşacak. H grubundaki mücadele bugün saat 19'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff rövanşında Lyon maçının ardından 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin 4 maçlık cezasında indirime gitti. Buna göre Fransız futbolcunun ikisi 1 yıl ertelemeli 3 maç ceza almasına karar verildi. Böylece Roma maçında oynayamayan Guendouzi Aston Villa karşısında forma giyebilecek. 1905 Galatasaray'la Yönetici ve İş İnsanları Derneği sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatma konusunda görüşeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörlük görevi için Burak Yılmaz

0: arasında anlaşıldığını duyurdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buzenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Ve Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş sezonun ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe Tarfin, İtalyan rakibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Beşiktaş ise 13 yıl aradan sonra çıktığı ilk mücadelede Valencia'ya evinde 96-94 mağlup oldu. Sayın dinleyiciler, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Yol durumu. Sakarya-Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreleri arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak düzenleniyor. Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Fatsa-Ordu yolunun 25 ile 26. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Güvenli yolculuk.
2: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güven yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Ülkemizin karayolları altyapısı son 20 yılda ciddi bir şekilde iyileştirildi. Yurt çapında duble yollar ve otobanlar yapıldı. Şehir içi yollar birçok noktada yenilendi veya genişletildi. Ancak birçok noktada yer alan ufak köprüler aynı şekilde kaldı. Dolayısıyla geniş yollar belirli noktalarda dar köprülere bağlanmaktadır. Bu tür köprülerin her iki ucunda dikey, beyaz üzerinde siyah çizgiler bulunan dikdörtgen levhalar bulunmaktadır. Bu köprü başı levhaları köprünün korkuluklarının her iki tarafına takılarak köprü genişliği hakkında bilgi verir. Bu tabelalar aynı zamanda köprüye gelindiğini ifade eder ve sürücülere tehlike uyarısı yapar. Bu noktalarda sürücüler hızlarını düşürmelidir. Zira dar köprülere genişletilmiş yollar bağlanır ve araçların yaklaşım hızları yüksektir. Dar köprüler sürücüleri şaşırtır. Bazılarına iki araç yan yana sığabilirken bazılarına sığamaz. Sürücüler köprülerin genişliğini tahmin etmekte zorlanır. Sürücülere önerim bu gibi noktalarda her zaman karşıdan gelen araca yol vermeleridir. Unutmayın, yol veren sürücünün trafik kazasına karışma ihtimali çok düşüktür. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonuyla karşınızdayız. 26 Eylül Cumartesi günü TRT Ankara Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Program yapımcımız

Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda da ben Büşra Tayırdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar sizlerle birlikte olacağız. İlk iki konuğumuzla beraber haftanın öne çıkan gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Türkiye'nin bu hafta ne konuştuğuna dair soruları yanıtlayacağız. Akabinde geçtiğimiz hafta Zonguldak ilinin ve ilçelerinin isim hikayelerini konuşmuştuk. Bu hafta rotamız Eskişehir'de. Eskişehir'i değerlendireceğiz. Son bölümde de Eskişehir mutfağını konuşacağız. Yemek araştırmacısı uzman konuğumuz bizlere bu sofrayı açacak. Tüm bu içeriklere geçmeden önce bugünün gazetelerinin de birinci sayfalısına bir bakalım. İlk gazetemiz Hürriyet. Katibimden okkalı yanıt manşetine yer veriliyor. BM'de Erdoğan'a hedef alan Netanyahu'nun çirkin sözlerini, Türkiye'nin yanıt hakkını dışişlerinde 3. katip seviyesinde görev yapan İhsan Taylan Özver kullandı. Özver Netanyahu'yu yerden yere vurdu. Genç diplomat İhsan Taylan Özver Netanyahu konuşurken BM Genel Kurulu'nun boşalmasına dikkati çekti ve çok sert bir açıklama yaptı. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kötü niyetli suçlamaları reddediyoruz. Netanyahu konuşurken çok sayıda heyetin salonu terk etmesi önemsiz bir hareket değildir. Bu güçlü bir diplomatik kınamadır. Mesaj açıktır. Söylediklerinin itibarı kalmamıştır. Politikaları reddedilmektedir ve uluslararası alandaki yalnızlığı her geçen gün derinleşmektedir. Uluslararası toplum savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle hakkında tutuklama kararı bulunan, ahlaki meşruiyetini yitirmiş birini dinlemeyi kabul etmemektedir. Hiçbir propaganda gerçeği silemez şeklinde konuştu. Netanyahu New York'ta binlerce kişi tarafından protesto edildi. Polis aralarında Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Hannah Einbender'ın da bulunduğu 103 kişiyi gözaltına aldı. Hibrit çalışma resmen başladı. Resmi gazetede dün yayınlanan yönetmelikle hem ofisten hem uzaktan çalışma hibrit model resmen başladı. Uzaktan çalışma yapılacak günler ve saatler artık iş sözleşmesinde de yer alacak. Uygulamadan yalnızca işçiler yararlanacak. Yeni yönetmelikte sayfa 5'te nasıl bir anlamda çalışma modeli sunuluyor detaylıca açıklanmış. Süreç tıkır tıkır işliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye konusunda değerlendirmelerde bulundu. Her şey tıkır tıkır yolunda işliyor. Örgütün fesih ve silahsızlanma sürecinin yolunda gittiğinin tespiti yapılmadan uygulanmayacak. Süreçte yabancı bir üçüncü göz yoktur. Üçüncü göz bizatihi milletin kendisidir. Otelde organize işler. İstanbul'da hep dolu olan 5 yıldızlı otel zarar edince sahibi polise başvurdu. Polis, genel müdür, muhasebe müdürü ve 6 çalışanın organize bir şekilde otelin yaklaşık 1 milyon dolarını zimmetlerine geçirdiklerini, bu parayla yeni bir otel açtıklarını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı. Sıradaki gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Hepsinin kökü kurutulacak. Masak'taki FETÖ sisteminin kapağı 8 yıl sonra açıldı. Yazıcıoğlu suikastindeki isimler 17 yıl sonra çözüldü. Foncuların ardından sıra sistemden nem alanlarda. Kimse hukukun üstünde değil. Adalet Bakanı Gürlek, fon yöneticileri ve yakınlarının mal varlığına el konulduğunu söyledi. Unvanı, görevi, ekonomik gücü fark etmez, sorumlular hesap verecek dedi. Mali suçları araştıran MASAK'ın istihbarat yazılımını FETÖ'cü şirketler hazırlamış. Cumhurbaşkanı ve bazı bakanlara ait bilgiler sorgulanıp log kayıtları silinmiş. Eski MASAK Başkan Yardımcısı ile 22 kişi askeri casusluktan gözaltına alındı. 3 eski başkan da ifadeye çağrıldı. Yavaş'ın şifresi tabanda birleşme. Mansur Yavaş'ın istifası kulislerde siyasete nokta koyduğu olarak görülmüyor. Nokta koydu olarak görülmüyor. CHP kurmayları Yavaş'ın tabanda birleşme mesajına dikkati çekerek bunu söylemeseydi jübile derdik. Yeniden gelmek isterse parti meclisi kabul eder mi bilemeyiz diyor. Çağrı Bey'e dörtlü koruma. Somali açıklarında sondaj yapan Çağrı Bey'i savaş gemilerimiz gölge gibi takip ediyor. Donanmamız Somali açıklarında korsanlık ve silahlı saldırı riskine karşı sıkı tedbir aldı. Petrol ve gaz arayan Çağrı Bey sondaj gemisiyle yardımcıları Korkut ve Sancar'a
TCG Göksu.

TCG Gelibolu, TCG Bartın ve TCG Güngör Durmuş refakat ediyor. İBB davasında bir itiraf daha geldi, Boğaz'a çöküldü. İmar danışmanlığı yapan sanık Süleyman Atik, İstanbul Boğazı'ndaki rüşvet şarkını mahkemede deşifre etti. Ekrem İmamoğlu ekibinin tahsilatçılığını yapan Süleyman Atik, rüşvet alışverişlerini tek tek anlattı. Bir otelin sahibinden sokakta 150 bin dolar aldığını belirten Atik, savcının ulu orta bir yerde nasıl yaptınız sorusuna arabadan arabaya diye cevap verdi. İş adamı Faruk Baştürk de Atik'e kreş yardım adı altında 13 milyon verdiğini söyledi. Tokatçılar her yerde. Adana'da esnafın güvenini kazanan galerici karşılıksız çeklerle 110 milyon liralık vurgun yaptı. Fatih'te 8 otel çalışanı müşterilerin 50 milyon lirasını kasaya koymak yerine ceplerine indirdi. Merdiven altı zehirli makarna, uygulamadan aldığı makarnayı yiyince zehirlenen İbrahim Kaya siparişin izini sürdü. İşletmenin 2022'de kapandığını belirleyen Kaya, yemeklerin bir evde yapılıp dağıtıldığını öğrendi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Mekke İttifakı barış için. Başkan Erdoğan, Mekke İttifakı herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak değil dedi. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluk. Güvenliğimizi tahkim etmek, caydırıcılığımızı artırmak ve bölgemizde kalıcı istikrarı güçlendirmek istiyoruz. Anlaşma BM şartının 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanmaktadır. Üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmetmektedir dedi. Şampiyonlara başkandan tebrik. Başkan Erdoğan, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Sürmeneli ve Hatice Akbaş'ı tebrik etti. Başarılarının devamını diledi. Suudi Arabistan çağrı yaptı, Genelkurmay başkanları toplandı. Yemen'deki Husi saldırılarının artması üzerine Riyad yönetimi Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı acil koduyla devreye soktu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Genelkurmay başkanlarını ülkesine davet etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Riyad'a gitti. Zirvede Suudi hava sahasının korunması ve Husilere karşı uygulanacak ortak askeri caydırıcılık stratejileriyle savunma destekleri görüşülecek. Enkaz tarandı, naaş çıkmadı. Girne açıklarında 15 kişinin ölümüne, 13 yolcunun da kaybolmasına neden olan geminin enkazında tarama işlemleri tamamlandı. Aramaların sona erdiğini belirten KKTC Başbakanı Üstel, deniz altında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmaların sürdüğünü anlattı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı dedi. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa gazete turumuzun sonuna geldik. Bir şarkı molasıyla devam edeceğiz. Ardından konuklarımıza söyleşimize başlayacağız.

0: Gündem hafta sonu TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor.
1: Gündem hafta sonu programına yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından birlikteliğimize devam ediyoruz. Konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Gündem haberlerini değerlendireceğimizi ilk olarak belirtmiştim. Gazeteci Fatma Nur Ak bizlerle beraber telefon attığımızda. Sayın Ak, hoş geldiniz, günaydın.
2: Günaydın, hoş buldum.
1: Şimdi haftanın haberlerini inceleyeceğiz. Öncelikle tabii siyasi taraftaki gelişmeleri bir bakalım istiyorum müsaadenizle de. Yeni Parti ve Yenilik Parti arasında bir isim tartışması var belirli bir zaman diliminden beri. Yeni Parti'nin kurulmasıyla beraber Yenilik Partisi bu durumdan rahatsızlığını ifade etmişti. Bunun mümkün olamayacağını da söylemişlerdi. Bu konu tabii biraz daha mahkemelere taşınan bir aşamaya da geçti. Dinleyicilerimize aktarır mısınız, neler yaşanıyor?
2: Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim krizi aslında bu hafta yeni bir perdeye de taşındı diyebiliriz. Mutlak mutlam kararı sonrası Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki bu isim krizi yavaş yavaş aslında gelmeye başlamıştı, yolda görülmeye başlamıştı. Bu hafta Öztürk Yılmaz, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz bir kurmaylarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Yeni Parti'ye 5 Ekim'e kadar süre verdi. Gelin bu sorunu çözelim. Bu 5 Ekim'e kadar eğer istiyorsanız bu sorunu gelin birlikte çözelim dedi. Ama aynı zamanda Yeni Parti'ye birleşme çağrısında da bulundu. Hafta içerisinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni Parti biliyorsunuz isim tartışmalarını Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı. Yargıtay kendilerine tebligat gönderdi ama Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuruda bulunmuştu. Yeni Parti Anayasa Mahkemesi'ne gelecek olan isim başvurusuna göre hareket edecek çünkü. Anayasa Mahkemesi ise bu hafta Yeni Parti'nin çağrısına karşılık bu konuyu gündemine aldı. 29 Eylül'de yapacağı toplantıda alacağı kararla Yeni Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim krizi çözülecek gibi duruyor. Peki Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'nin ismini değiştirmesini isterse, böyle bir karar gelirse ne olacak? Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Mahkeme'nin isim değişikliği istemesi halinde partinin mevcuttaki isminde bulunan yeni kelimesinin korunarak yanına bir ekle yola devam edeceğini belirtti. Bu hafta içerisinde Anayasa Mahkemesi Yeni Parti'den isim değişikliği isteyecek mi? Yeni Parti 5 Ekim'e kadar Yenilik Partisi ile bir temas kuracaklar mı? Bir birleşme olacak mı iki parti arasında?

0: bu sorular için aslında gözler bu hafta iki partide de olacak diyelim.
1: Takip edeceğiz. Burada Yenilik Partisi özellikle yeterlilik sayısını sağlayamayacak birleşme olmazsa yeni parti diyerek de aslında bu birleşme teklifinin alt metnini daha da güçlendiriyor zannediyorum ama kesinlikle. Tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Diğer taraftan tabii ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası da çok önemli bir gelişmeydi. BM Genel Kurulu'ndaki toplantılar takip edilirken de Türkiye'deki aslında bu haberler gündemin önemli bir yerinde tabii tuttu. Şimdi Sayın Yavaş, daha önce parti içinde şahsımla ya da izlediğim tutumla ilgili bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yapacağımı söylemiştim dedi. Bu sebeple de bugün bazı açıklamalar nedeniyle CHP'den istifa ettiğini, ayrıldığını açıkladı. Akabinde neler yaşandı, nasıl bir ortam var, neler gözlemliyorsunuz?
0: Aslında bu hafta siyasete geniş yankı uyandıran gelişmelerden bir tanesiydi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifası. Çünkü aslında malumun ilanı oldu da diyebiliriz. Çünkü 9 Eylül'den itibaren Cumhuriyet Halk Partisi ile Mansur Yavaş arasında bir karşılıklı bir açıklama, bir sürtüşme vardı. Çünkü Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 Eylül'deki kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmamıştı ve bu da partide büyük tepkiye sebep olmuştu. Hem CHP sözcüsü Nitin Sarı hem de partinin grup başkanı Faik Öztrak sert sözlerle yüklenmişti Yavaş'a. Son olarak aslında iplerin koptuğu gün çarşamba günüydü diyebiliriz. Son olarak çarşamba günü CHP sözcüsü kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi ve işte o buluşmada elbette Mansur Yavaş sorusu da soruldu Müslüm Sarı'ya. Çünkü kulislerde hep CHP'nin Bolu kampının ardından Yavaş'ın istifa edeceğini söylentileri vardı. Bu söylentiler son zamanlarda arttı. Sarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, hepimizin önündedir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nden üstün değildir dedi. İşte Yavaş'ı da istifaya götüren sebebin tam da bu olduğu belirtiliyor. Çarşamba günü Mansur Yavaş istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı ve yola bağımsız devam edeceğini belirtti. Başkent Belediye Başkanı'nın istifası Ankara'da adeta bir deprem etkisi yarattı. Yavaş'ta yol yürüyeceğini açıklayan tam 8 ilçe belediye başkanı da istifasını duyurdu. Bunlar Kalecik, Beypazarı, Güdül, Polatlı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ ve Nallıhan belediye başkanları oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrıldı bu isimlerde.
1: Şimdi tabii bütün bu gelişmeler arasında özellikle mahkeme sahasında soruşturma camiası içerisinde de çok yoğun bir gündemi takip ediyoruz. Böyle olunca da aslında belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir ara verdiğini fark etmiyoruz bile. Çok yoğun bir çalışma ortamı, haberlerini yaşadığımız için, ama aslında böyle de bir süre vardı geride bıraktığımız ve 1 Ekim'de açılıyor meclis. Çok yoğun bir çalışmaya ara vermişti. Yine bir yeni yoğunluğun kapısını açacak. Neler söylemek istersiniz?
0: Meclis 1 Ekim'de açılıyor. Bu hafta meclisin açılışıyla birlikte aslında gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak diyebiliriz. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılını tamamladı ama çok yoğun bir gündemle tamamladı ve Ağustos ayında tatile girdi. Şimdi artık gözler yeni yasama yılına çevrilmiş durumda. 1 Ekim'de mesaiye başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla 5. yasama yılı başlamış olacak. Meclisin bu dönemdeki öncelikli konuları uluslararası takip sitelerine yönelik düzenlemeler ve 13. yargı paketi olacak. Sosyal medya kullanımına ve nafaka düzenlemelerine dair önemli gelişmeler için de gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. 13. yargı paketi elbette önemli. Adalet Bakanlığı ile ilgili parti grubu tarafından hazırlanan ve devam eden teklif kapsamında sosyal medya kullanımı, nafaka ve boşanmalara ilişkin önemli düzenlemeler yer alacak. Anayasa Mahkemesi'nin biliyorsunuz süresiz nafakayı iptal gerekçesiyle paralel olarak yeni bir düzenleme yapılacağı söylenmişti. Nafaka için bir alt sınır getirilmesi gündemde ve evlilik sürelerinin kademelendirilmesi de planlanıyor. Pakette bunlar da yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aslında yeni yasama yılı çok da bir yoğun geçecek gibi görünüyor şimdiden.
1: Şimdi tabii diğer önemli gündem başlığımızda terörsüz Türkiye manşeti adı altında gerçekleşiyor. Buna dair de hafta boyunca da gelişmeler vardı. Yine özellikle Meclis Başkanı Sayın Kurtulmuş'un da açıklamalarını takip ettik. Yine hatırlatmanızı rica edeceğim. Sabah gazete haberlerinde de bu konuya vurgu olduğunu, bunu sürdürmekle ilgili kararlılığını ifade ettiklerini gözlemliyoruz. Ki aslında sürecin önemli bir aşamasının atlatıldığı söylenilmekle beraber AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aslında daha sancılı süreçlere de girildiğini işaret etmişti birkaç ay öncesindeki söylediği

0: ifadelerde bu sürecin sakin bir şekilde yürütülmesinin önemini vurgulamıştı. Yine bu hafta Irak hükümetiyle Sincar'da terörün temizlenmesine dair bir anlaşma yapıldığını biliyoruz. Bunun da takibi eklendi. Zaten var olan bir konu ama gündemin akışına eklendi diye olarak da düzelteyim bunu. Neler aktarırsınız yine bu hafta, nasıl takip ettiniz?
1: Tabii Irak'taki gelişmeler aslında çok kritikti bu hafta. Çok kritik bir gelişmeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasıyla aslında gözler bir yandan da terörsüz Türkiye için atılacak adımlarda olup, biliyorsunuz meclis tatile girmeden hemen önce milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edilmişti. Ve bundan sonra artık nasıl düzenlemeler yapılacak, gözler bir yandan da burada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte izleme komisyonunun hızla kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, yeni safhada meclise 3 tane mesuliyet düşüyor dedi. İlki izleme komisyonu eliyle takip etmektir. İkincisi güvenlik kurumlarının tespitlerini izlemek. Üçüncüsü ise yeni yasal düzenlemeleri mutabakatla ele almak için çalışmaktır dedi. Demokratik standartları yüksek, terörden tamamen kurtulmuş olan bir Türkiye'nin kurulduğunu göreceğiz dedi Kurtulmuş. Terörsüz Türkiye sürecinin artık ete kemiğe büründüğünü dile getirdi hafta içerisinde. Bu hafta kritik gelişmelerden bir tanesiydi Irak'ta yaşanan, Irak'la yapılan mutabakat. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı'nı kabulünden sonra yapılan açıklamada iki ülke arasında birçok konuda mutabakata varıldığı belirtildi. Bunlardan bir tanesi de terörsüz Türkiye ve dolayısıyla terörsüz bölge hedefine yönelikti. Görüşmenin ardından bir ortak açıklama yayımlandı. Güvenlik işbirliğinin derinleştirilmesi ve Sincar'da devlet otoritesinin tamamen tesis edilmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Başika ve Zilkan yerleşkesinin belirlenen mekanizma ve takvim doğrultusunda Irak Federal Hükümeti'ne kademeli olarak teslim etmesi kararlaştırıldı bu görüşmede. Açıklamada ayrıca Sincar'da devlet otoritesinin bütünlüğüyle tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silah unsurlarının varlığına son verilmesi konusunda da iki tarafın ortak irade koyduğu da belirtildi. Hafta içerisinde dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş parlamento muhabirleriyle bir görüşme, bir toplantı gerçekleştirdi yeni yasama yılını değerlendirmek adına. Kurtulmuş bu toplantıda bu Irak'ta yaşanan gelişmeleri de değerlendirdi ve Irak'ta devletten başka kimse de silah olmayacağını vurguladı. Bu da yine önemli bir gelişmeydi.
0: Peki Sayın Kurtulmuş'un erken seçimle ilgili açıklamalarını da aktaralım mı tam burada? Çünkü yeni bir partinin kurulması, partilerin birleşme teklifi, hatta partisinden istifa ettikten sonra da seçimlerle ilgili güçlü bir aday olup olmayacağıyla ilgili sorgulamaların yapıldığını görüyoruz. Arka planda seçimle ilgili nihai bir hedef var nihayetinde. Bununla ilgili burada seçim tartışmalarında nasıl bir açıklamalar geliyor?
1: Tabii onu da hemen aktaralım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dün o yaptığı toplantıda aslında seçimle ilgili, erken seçimle ilgili de açıklamalarda bulundu. Evet. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uç'un seçimlerin 16 Nisan 2028'de yapacağını söylemesinin ardından aslında siyasetteki seçim tartışmaları başlığı da yeniden açıldı diyebiliriz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da hafta içerisinde yine açıklamada bulundu. Seçimlerin normal zamanlarından 1-2 hafta önce yapılmasıyla maksat hasıl olur dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da bu konuda aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etti. 360'ı bulduğumuz anda Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri yenileme kararı alır dedi. Bizim yasamızda erken seçim yok. Seçimlerin yenilenmesi kararı var. Seçimlerin yenilenmesi kararını alacak olan merci de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi Numan Kurtulmuş. Erken seçim tartışmaları da hali hazırda sıcaklığını koruyor.
0: Nur Hanım, tabii gündemdeki haberleri konuşacağımızı aktardık. Tabii siyasi haberlerle de başlayınca ton böyle de ilerliyor ama dinleyicilerimize biraz daha hafta sonu olmasa bile bu tonu da yumuşatalım. Hafta sonunun tatlılığını da hatırlatalım istiyorum. Ankara'da bir dondurma ve tatlı festivali düzenleniyor. Zannediyorum dün başladı herhalde. Hatalıysam lütfen beni düzeltin. Bununla ilgili süreci hatırlatabilir misiniz? Ne zamana kadar sürecek? Neler var?
1: Evet, aslında hafta sonu dondurma ve tatlı düşkünleri için son bir gün diyebiliriz Büşra. Baştan da uyaralım hemen.
0: Evet.
1: Dondurma ve tatlı üreticilerinin ürünlerini beğeniye sunduğu Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali başladı. Bu Altın Park Expo Center'da düzenleniyor. 72 firmanın katılımıyla satışa sunulduğu dondurmalar ve

0: çeşitli yöresel tatlılarda ziyaretçilerini bekliyor. Altıncısı düzenleniyor bu festival. İlgi çekici olan acı ve ekşi dondurma yeme yarışmaları düzenlendi dün hafta içerisinde. Kazananlara dondurma hediye edildi. Şef Salih Güney bu acı ve ekşi dondurmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Nasıl yaptığını detaylıca anlattı. Ekşi dondurmayı sumak ekşisinden yaptığını söyledi. Acı dondurmayı ise acı aromayla birleştirdikten sonra dondurmayı bir gece beklettiğini anlattı. Ankara'da aslında dondurma ve tatlı düşkünleri için son gün diyelim tekrar. Buradan da uyarmış olalım. 27 Eylül'e kadar efendim ziyaretçilerini bekliyor. Ankara Altın Park Expo Center'da düzenleniyor.
1: Böyle havalar biraz soğudu ama hala çok güzel de bir tablo var doğrusu bu havaları
0: yaşamak
1: için.
0: Dondurmanın da mevsim olur onu da tabii.
1: Siz seven birisiniz muhtemelen. Ama ben de katılıyorum. Ben de çok seven birisi olduğum için hiçbir zaman hayır diyemem. İyi bir dondurma yiyebilmek adına da hep gezerim doğrusu itiraf etmek için. Bu festival hepimize iyi gelecek o yüzden de duyurmuş olalım. 27 Eylül'e kadar da ziyaret edilebilecekmiş. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim
1: size. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Fatma Durak bizlerle beraberdi.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Yine gündem haberlerini aktaracağız. Türkiye'nin bu hafta konuştuğu başlıklar yer alacak. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle birlikte. Armağan Bey, hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk Büşra Hanım, günaydın.
0: Bu sefer uzaklardan sesleniyorsunuz ama stüdyoda yine bekliyoruz sizleri. Kolaylıklar diliyoruz tabii, yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz. Şimdi Armağan Bey, Amerika Birleşik Devletleri'nde Birleşmiş Milletler Zirvesi'ni takip ettik. ABD ile İran arasında beklenen bir temas gerçekleşmedi. Tahran'ın nükleer programındaki ısrarını sürdürmesi, savaşın tabii geleceğine ilişkin belirsizlikleri artırmayı devam ediyor. Piyasalarda da bir belirsizlik var, artan petrol fiyatlarına da yansıyor bu konu. Dün bakıyoruz, yükselen petrol fiyatları bugün bir nebze olsun düşüş kaydediyor. Düşüş dediğimiz andaki aşamada da tam tersini gözlemleyebiliyoruz. Motorine zam bekleniyor haberlerini de aslında daha sık görmeye başladık bu sebeple. Son günlerde de bunları siz de işaret ediyorsunuz, yakıt fiyatlarının epey yükseldiğini. Ama plastik atıklardan benzin ve motorin üretmiş Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bu da sürecin ilginç yanına eklendi doğrusu. Nedir ayrıntılar?
1: Yani çok önemli gelişmeler. Tabii şimdi Amerika'da yapılıyor bu ama dünya için, belki de gelecek için önemli ayrıntılar. Bizim bildiğimiz polietilen maddesi, ya plastik maddesi. Bu madde bizim aldığımız alışveriş poşetinin veya beyaz plastik kesme tahtalarının içinde bulunuyor. Yani hayatımızın içinde bulunan o plastik maddelerden benzin ve motorin üretmeyi başarmışlar. Tabii bunda bazı erimiş tuzlar bir araya getiriliyor. Onlar parçalanıyor ve önemli maddelere dönüşüyor. Onun sayesinde de 200 derecenin altında özellikle yakıta dönüştüğü ortaya çıkmış. Tabii şu an için deneme aşamalarında bunlar ama gelecek için dediğim gibi önemli gelişmeler. 200 derecenin altında dediğim gibi çalışarak yaklaşık %60 oranında benzin elde edildi o plastik ürünlerden. Geleneksel plastikten yakıt üretim yöntemlerinde de yine bu maddeler kullanılıyor. 400-500 derece sıcaklık gerekiyor o ürünler içinde. Ama daha düşük sıcaklıklarda bu benzinin ve motorinin üretilmesi ileri dönem için iyi olacak. Bakalım, göreceğiz ama daha çok uzun yılların zaten getirdiği bir araştırmaya dayanıyor bu. Ama bu ürünlerde de en önemli sorun nemmiş Büşra Hanım. Nem çekmesi yaşanıyormuş bu tuzlardan kaynaklı. Tabii o da büyük problem yaratıyor. İnşallah üretirler, daha ucuza yakıt alırız.
0: Evet, büyük bir atık sektöründen bahsediyoruz. Bu tarafa yöneliyor olması ilgi çekici olur elbette ama o sorunların da çözülmesi lazım herhalde hala. Bununla ilgili bir fikir olarak en azından dinleyicilerimize duyurmuş oluyoruz. Şimdi sıradaki haberimiz aslında çoğu zaman bizleri mutsuz eden bir konu. Yani bu anlamda ya sağlık yönünden verdiği zararları konuşuyoruz ya da artan kullanım popülasyonuyla ilgili, hatta yaşın ne kadar düştüğünü konuşuyoruz. Sigara kullanımından bahsediyorum. Daha 1-2 gün öncesinde 12 yaşa kadar düştüğünü gördük. Ortalama bir bakışta söylüyoruz bu konu. Siz nasıl takip ettiniz? Bu hafta buna dair haberler de vardı.
1: Buna dair

0: Türkiye'de önemli gelişmeler yaşanıyor aslında. Önemli haberler yapılıyor. Anadolu Ajansı bu konuda bir çalışma serisi başlattı gördüğüm kadarıyla ki zaten son günlerde de atılan adımlara dair ayrıntıları duyuyoruz ama
1: evet.
0: Başlık şu: her 4 dakikada bir kişi hayatını kaybediyor. Bu dünyada değil, Türkiye'de. Yani yılda yaklaşık 125 bin kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiği paylaşılıyor. Ortalamada her 4 dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiği anlamına geliyor. O istatistiklere baktığımızda 25 bini pasif içiciliğe maruz kalıyormuş. Bu 125 bin kişinin 25 binine yakını da pasif içiciliğe maruz kalıyor. Ve dünya genelinde tütün ve tütün ürünleri kullanımı nedeniyle hayatını kaybediyor 7 milyondan fazla kişi. 2 milyona yakını da pasif içicilik nedeniyle, yani sigara kullanmıyor ama o ortamlarda, sigara içilen ortamlarda bulunduğu için onlar da hayatını kaybediyor. Şimdi dinleyenlerin biraz içi daralacak ama maalesef tablo böyle gerçekten. Hadi stres yaptık, hadi işte kahvenin yanında içtik, hadi çayın yanında içtik, hadi mutlu anda içtik. İçtik ama gerçekten sigara işte kalp damar hastalıklarında zaten 20'den fazla kanser türünün nedeni kendisi.
1: Evet, bir de içiyor sadece kendisiyle de sınırlı kalmıyor. İçmeyenlere de böyle bir zararı var ne yazık ki. En az onlar kadar etkilendiğini söylüyor zaten uzmanlar.
0: Tabii sadece kalp damar sağlığı değil, beyin sağlığını da etkiliyor. Bebek sahibi olma şansını azaltıyor. Birçok etkeni var. Şimdi önümüzdeki günlerde bazı adımlar da atılıyor zaten. 2015 sonrası doğan kişilere tütün ürünleri satışı yasaklanacak. Bu slim sigaralar yine tamamen ortadan kaldırılacak. 2040 yılında zaten Türkiye genelinde tütün ürünlerinin üretimi ve satışının kökten yasaklanması da planlanıyor. Ya umarım başarabiliriz bunu toplum olarak.
1: Bunları konuşabiliyor olmak bile büyük bir değişim. Tabii. Aslında.
0: Ya bir yerden başlamak gerekiyor
1: evet,
0: artık.
1: Çünkü çok hayatı boyunca sigara satışı olmayacak bir kuşağın teklif ediliyor olması muazzam kesinlikle bir çıkış önemli diye düşünüyorum. Dileriz bu kanun teklifi de meclis açıldıktan sonra da sunulacak elbette. Dev bir kısıtlamaları getiriyor. Hemen bununla ilgili yürürlüğe konulur.
0: Şimdi burada da şey gibi aklıma lafınızı kesmiş olmayayım ama.
1: Estağfurullah.
0: Neşet Ertaş'ın hani garibanın bir sigarası var, onu da elinden almayın diyor ya, ölüm yıldönümünde de onu hatırlıyorum ama Neşet Baba'nın böyle bir sözü var tabii.
1: Ya ona saygımız sonsuz ama kuşakları kurtaralım bu dumandan.
0: Tabii.
1: O da o çocukların önemli elinde o sigaraları görmek istemez elbette. Şimdi diğer taraftan da hakikaten bu haber pes de dedirtirdi Armağan Bey. Sakarya'dan geliyor bu haberimiz. Yumurta üstündeki kotlar. Bu evet. Aslında çok sık gündeme çıkmıyor ama yine de bununla ilgili bir bilinç kazanıldığını da gözlemliyorum. Yumurta alırken üstünde hangi kod var diye bir takip eden zaman zaman marketlerde müşterileri de görmekteyim. Ama hak etmediği bir kodu bastırarak evet satıyormuş. Bununla ilgili haberin detayları nedir?
0: Yani bu işletmenin sadece 3 kodlu, yani kafesli yetiştiricilik, yani kafeste yetiştirilen tavuktan çıkan yumurta anlamına gelen 3 kodlu izni bulunuyor. Ama yumurtalarına 1 kodu bastığı belirtiliyor. Çünkü kafes değil, açık dolanım, yani serbest dolaşımda olan tavukları temsil eden kodu oraya koyuyor. Ama tabii bu yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkıyor. Haliyle o 1 kodları ya da 0 kodları mesela tamamen organik olduğunu belirtiyor ama dolaşıma açık olsa da yine de bir organik algısı oluşuyor. Bunun için yapıyorlar ve bunun sonucunda da öyle olmadığı ortaya çıkmış. Gezen tavuk yumurtası diye alıyoruz, işte markete gidiyoruz, daha fazla paralar deniyor.
1: Evet.
0: İşte o kodları değiştiriyorlar, daha fazla kazanmak için de bu işletmeler böyle hileler yapıyorlar maalesef.
1: Mümkünse aslında kodu olmayan ürünleri almamak tavsiye edilir genelde.
0: Tabii o da
1: en
0: var.
1: Azından bildiğiniz yerlerden almak belki ama diğer taraftan ambalaj üzerindeki kodla yumurta evet üzerindeki kodu da kıyaslamanın önemli olduğunu da görüyoruz. Bu tarz farklılıklarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. İlginç haber ama bununla ilgili en azından bir tedbiri bizlere tekrar hatırlatmış oldu. Şimdi diğer tarafta da sizinle PISA'daki başarımızı konuşmuştuk. Bununla ilgili bayağı güzel gelişmeler vardı. Diğer dünya ülkelerinin arasında Türkiye burada sıçramasıyla dikkat çekmişti. Ama bu sefer ebeveynlere ve öğretmenlere yönelik bir ilginç açıklamalar da var.

0: bu. Okula öğretmene müdahalesi artıyor ama çocukların günlük okul süreçleriyle ilgilenme oranı düşüyor. Yani oğlum bugün okulun nasıl geçti? Hangi dersi gördün? İşte yazılıdan kaç aldın? Bunlar yok. Ama aileler maalesef hangi okula gideceğine karar veriyor. Öğretmen bir değişiklik olursa öğretmenle ilgili ona fazlasıyla müdahale ediyor. Ama ilgilenme noktasında epey bir düşüş var. Bu düşüşler de rakamlarla yine açıklanıyor. 2025 PISA verilerine göre %43'lere kadar gerilemiş durumda ki önceden bu oranlar daha yüksekti. 3 yılda 10 puanlık bir düşüş yaşanmış. Yani %53'ten %43'e düşmüş. Gerileme ama sadece Türkiye'ye has değil burada Büşra Hanım. OECD ülkelerinde de 2022'de %77 iken şu anda %71'e kadar inmiş. Yani dünyanın genelinde böyle bir eğilim var. Bizde 10 puanlık bir düşüş fazla. Peki neden oluyor bu? Araştırmalara göre tabii ailelerin yoğun çalışma temposundan bahsediliyor. Evet. Ekonomik kaygılar, dijitalleşmeyle azalan, burası çok önemli, aile içi iletişim. Hı. En çok etkileyen faktörler arasında olduğu belirtiliyor. Dikkat çeken bir başlık daha var. İlgili olmakla müdahil olmak arasında önemli bir fark olduğu belirtiliyor. Yani çocuğun notunu öğretmeni sorgulamaktan çok bugün okulda ne öğrendin diye sormak öneriliyor. Gerçekten bu ilgiyi daha fazla artırmak gerekiyor. Zaman zaman aileler çocukların mesleklerine kadar karışabiliyor. Ama buna karışmaktan ziyade oğlum ne yaptın diye sormak ya da kızım ne yaptın diye sormak daha önemli ki uzmanlar da bu konuda uyarılarını bu yönde yapıyor. Evet,
1: bilgide niteliğin ön plana çıkartılması, değil mi? Dijitalleşmeyle kopan iletişimin aslında bu sohbetle de biraz daha kaynaşmayı sağlayabilecek, evet, o aile tablosunu tekrar gösterebilecek bir çizgiye davet var bu raporda. Önemli bir gelişme. Daha şimdiden bu kadar etkilendiysek bundan sonrasında nasıl atmosferi, evet, konuşacağız? Doğrusu beni de o düşündürdü. Şimdi son dönemlerde de Armağan Bey, düğünlerin takip ediyoruz ama gelen haberler çok ilginç olmaya başladı. Her hafta bir başka takıyla ilgili haber çıkıyor karşımıza. Bu hafta da ilginç tercihlere dair gelişmeler vardı. Belki bu son haftaların da değerlendirmesi olabilir. Siz nasıl takip ettiniz? Böylesine bir canlı hayvanın mesela takılması neler hissettirirdi?
0: Geçtiğimiz hafta bir tane köpek, bir av köpeği vermişlerdi gelinle damada. Bu hafta da Tekirdağ'da bir düğün yapıldı. Tabii Tekirdağ hani eğlenceli bir yer. İnsanları eğlenceli, elbette, gülmeyi, eğlendirmeyi severler. Altın yerine buzağı takmışlar şu an. Bayağı bildiğiniz buzağı ve gelin damatla fotoğraf çektiriyor buzağı. Bir de süt var. Damat o buzağı sütle besliyor o sırada. Bilmiyorum hani gülmek için, ya tabii ki hani sonuçta buzağa baktığınızda o da ucuz bir şey değil aslında.
1: Tabii.
0: Ya belki büyüdüğünde hani satmak istenirse ya da hadi satmadık diyelim, sütünden İşte peynirinden faydalanacağız, kaymak yapacağız, onu belki satacağız ya da kendimize yararı olacak. Aslında birçok faydası var ama biz alışıyoruz ya, işte damada geline altın takılır, bilezik takılır.
1: Daha renkli görüntüler de çıktı tabii karşımıza.
0: Evet, belki de bu misyonu değiştirecek ilerleyen dönemlerde. Buzağı da öyle ucuz bir şey değil sonuçta.
1: İlgilenebileceklerse tabii bir sorun tabii yok. Eğer onlara verilen bu canlılara sahip çıkabileceklerse neden olmasın? Bu da bir yeni gelişme olarak 2026'ya yakıştı diyelim. Şimdi diğer tarafta da yine kadın ve erkekler üzerinde araştırmalar var. Çok sevmediğim bir konu aslında ama yine de tabloyu görmemiz önemli. Dedikodu yapılmasına dair nasıl bir karne çıkarmış bu sosyal medyada yapılan araştırma?
0: Tabii hani dedikodu yapmayalım. Onu söyleyelim öncelikle ama. Evet. Ya şimdi alışıktır ya. Yani böyle bir nasıl diyeyim, şehir efsanesi vardır. Kadınlar daha çok dedikodu yapar diye. Hayır, öyle değilmiş. Araştırmacılar 2200'den fazla kişi de bu soruları yöneltmişler. Ve erkekler kadınlara oranla daha fazla dedikodu yapıyormuş. Ayrıca erkekler başlarından geçen hikayelerin çoğunu uyduruyormuş. Bir de böyle bir durum var. Ofiste dedikodu yapma olasılıklarının eşit olduğunu bulmuşlar bu araştırmada. Kadınlar meslektaşları hakkında destekleyici konuşma eğilimindeyken erkekler rakiplerini küçümsemeye çalışırlarmış. Biz bunun tam tersini duyuyoruz, gidiyoruz zaman zaman ama araştırmada da bambaşka bir boyutu var. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz Büşra Hanım ama cinsiyetler arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğunu da ortaya koymuş bu sonuçlar. kadınların dedikodusunun erkeklere göre daha

0: olumlu kodlandığını da doğrulamış. Yani kadınlar daha yapıcı.
1: Yapıcı. Ne mutlu, ne güzel. Ama enteresan. Enteresan yani. Ben hani cinsiyetçi yaklaşmam, en azından öyle söyleyeyim yani. Doku'da böyle bir karakter varsa dedikodunun zaten genel itibari bence çok olumlu olmuyor. O da ayrı mevzu ama.
0: Aynen öyle.
1: O bilgi aktarımı gibi olmuş herhalde. Güzelliği artırabilmek için olumlu tarafı öne çıkarmışlar. Ama yapmasak, özellikle iş yerlerinde bunu hiç ön plana çıkarmasak, duyduğumuzu, gördüğümüzü, bildiğimizi kendimizde tutsak, hepimiz için, kendi sağlığımız için başta, çok daha iyi olacaktır. Şimdi bu hafta içerisinde yine denizlerimiz aslında, özellikle komşuya güven, düşmana, artık biliyorsunuz bundaki noktaları siz doldurun lütfen.
0: Evet.
1: O tatbikatlarımızdan bir tanesinin de haberi vardı. Deniz kurdu bir tatbikatı, ama ilk defa mı üç denizde birden yapıyoruz? Sanki öyle okudum diye hatırlıyorum ama emin de değilim. Siz düzeltin lütfen beni.
0: Yani her sene zaten yapılıyor. Genelde işte Marmara, Ege'de, Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de, daha doğrusu Akdeniz kıyılarında yapılıyor. Yine aynı seviyedeydi. Sizin de söylediğinize ek olarak, dosta güven, düşmana korku. Gerçekten öyle ama. Bu tatbikatlar ki gerek Ege'de, gerek Doğu Akdeniz'de, işte Güney Kıbrıs Rum kesimine silah ambargolarının bir yıl daha kaldırılması Amerika tarafından. Zira Yunanistan'ın hemen bizim yakın adalarımıza silahlandırma çabaları. Ki bu noktada Paris Anlaşması'nda kurallar açıkken, yani silahsız bölgeler olarak Yunanistan'a verilmişken böyle adımlar atıyor. Türkiye bu tatbikatları her yıl yapıyor ama ne kadar başarılı yaptığını gösteriyor. İnanın

0: üretilen zahalar, zırhlı amfibik hücum araçları ki bu araçların içerisinde personel taşınabiliyor, bir tank gibi düşünün, daha küçük bir tank. TCG Anadolu'dan denize çıkıyor bu araçlar. Denizde de gidebiliyor, karada da gidebiliyor. Onlarla çıkartmalar yapılıyor ve hepsi kusursuz bir şekilde başarıyla gerçekleştirildi. Ama bu yılın dikkat çeken bir noktası vardı. Kalkan DİHA Baykar tarafından üretilen deniz üstü insansız hava aracı. Deniz üstünde hedefleri tespit edebilen bir araç. İlk defa TCG Anadolu'dan dikey iniş kalkış yaptı. Çok önemli bir gelişme bu.
1: Tabii.
0: Çünkü dünyada böyle büyük savaş gemileri var TCG Anadolu gibi ama onlarda SİHA'lar ya da böyle insansız hava araçları iniş kalkış yapamıyor. Bu dünyadaki ilklerden birisiydi zaten TCG Anadolu için. Şimdi o kalkış yaptı. Baykar tarafından üretilen Kalkan DİHA hedefi belirledi. Ardından da makine kimya endüstrisinin ürettiği Pirana kamikaze deniz üstü saldırı aracı diyebilirim ona. Yani denizde ilerliyor. Küçük bir gemi gibi düşünün. Çok küçük. Ama üzerinde bir patlayıcısı var. Ve hedefi deniz ortasında vurabiliyor. O denendi ve o da başarıyla gerçekleştirildi. Yani iki ayrı Türk savunma sanayi gücü orada güçlerini birleştirdi ki her anında zaten bu tatbikatın görebiliyorsunuz. Aselsan'ın işte füzesi var ya da radar tespit cihazı var. Roketsan'ın füzeleri var. Her yerde bir Türk imzası görüyorsunuz. Mühendislerin imzasını görüyorsunuz. Onlar da başarıyla icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı da yine katıldı. Genelkurmay Başkanı da aynı şekilde Selçuk Bayraktaroğlu bu tatbikattaydı. Gerçekten göz doldurdu. 4 gün 5 gün boyunca sürdü. Ve Türk Savunma Kuvvetleri'nin, Deniz Kuvvetleri'nin gücünü bir kez daha görmüş olduk. Tabii bunları sadece biz görmüyoruz, emin olun. Yakında Yunanistan'da izliyor, İsrail'de izliyor, Güney Kıbrıs Rum kesimi de izliyor. Ama bizim en büyük şiarımız şu, yurtta su, dünyada su. Hala da bunu söylüyoruz. Biz barıştan yana izliyoruz. Gerek Milli Savunma Bakanlığı bunu belirtiyor. Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler konuşmasında bunu sık sık vurguluyor. Ama karşı taraftan da yıkıcı adımlar geliyor. Bu adımlara karşı da Türkiye'nin tutumu bir gün ortaya çıkar umarız. En güzel şekilde ama ülkeler hareket eder.
1: Umarım. Bu tatbikatın görkemini siz de yakından tabii şahitlik ettiniz.
0: Tabii.
1: Takip ettiniz haberi.
0: Evet, evet.
1: Hem şanslısınız ama kolay da değil böylesine bir programı takip edebilmek. O yüzden kolaylıklar diliyoruz yine sizlere çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederiz Armağan Bey aktardıklarınız için. Önümüzdeki
0: olun,
1: hafta yine Türkiye'nin bu haftaki gündem başlıklarını konuşalım. Gazeteci Armağan Canbaz bizlerle beraberdi.

0: sevgili dinleyicilerimiz. Araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'le beraberiz stüdyomuzda. Nezih Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Büşra.
0: Şimdi bugün rotamızı İç Anadolu'nun genç ruhlu ama tarihi oldukça eski bir yerleşimine Eskişehir'e çevireceğiz.
1: Evet.
0: Türkiye'mizin hani genç ruhlu şehri dediğin zaman direkt herhalde ilk akla gelen şehri olacaktır. Eskişehir ismini nereden almış Sayın Hocam?
1: Valla şimdi ilk çağlardaki ismi burayı kuran bir komutan var Doruleos. Doruleos'tan dolayı Doruleon ya Latince'de Dorulerium falan. Çok uzun süre Bizans'ın önemli kalelerinden biri olmuş. Ama daha da öncesi var bunun. Eskişehir'de yaşam milattan önce 3000 yıllarına kadar uzanıyor. Yani yerleşimler var milattan önce 3000'den yani 5000 yıllık falan bir yerleşim. İşte 2. Kılıç Aslan Manuel Komnenos'u yendikten sonra burayı alıyor. Aldığında Türkler fark ediyorlar ki burası çok eski bir şehir. O zamandan itibaren Eskişehir demişler.
0: Antik yapılar
1: yapıları görünce çok Eskişehir. Yani Eskişehir olduğunu fark edip gerçekten de enteresan. Bu ad uzun süre Eskişehir olarak kalmış. Ama Eskişehir büyük bir kent olmamış Osmanlı tarihi boyunca. Hatta bazı ilçeleri daha da büyümüşler. Eskişehir'in birden büyüyüp il olması 1800'lerin ortasında.

0: Havzası'ndan sonra oluyor. Demiryolu oradan geçiyor. Demiryolunun bir tamir atölyesi kuruluyor. Cer atölyesi. Bugün Eskişehir'in bu lokomotif üretimine falan büyük bir lokomotif fabrikamız falan var biliyorsunuz, evet. Eskişehir'de. Onların ortaya çıkmasına neden bu cer atölyesi oluyor. Birinci faktör bu. İkinci faktör orada yerleşik manavlar var. Türk boyu manav, biraz konuşuruz manavları. Manavlar bir Türk boyu, orada yerleşikler. Fakat buraya Tatarlar geliyorlar. Kırım'dan göçmen olan Tatarlar geliyorlar. Ve şehrin nüfusu hızlı bir biçimde bir büyüyor.
1: Zaten Anadolu'ya, evet, doğu tarafına özellikle böyle bir göç durumu vardı.
0: Ama yani Tatarların doğrudan Karadeniz'den gelip Eskişehir'e yerleştirilmesiyle burada çok ciddi bir şey oluşuyor. Şimdi büyük Tatar çoğunluk nüfusu. Evet, kalıp şehir büyüyor. Bu manav biliyorsunuz bir meslek gibi Türkçe'de. Hani sebze meyve aldığımız yere manav, evet, diyoruz. Manav aslında bir Türk boyunun adı, manavlar. Ve bunlar Bilecik, Kocaeli, Sakarya çok kalabalık olarak yerleşikler Eskişehir tarafında. Şöyle deniyor, Türk'ün yürüyenine yörük, yürümeyenine manav denir. Böyle bir şey
1: öyle
0: var.
1: Bir tabi,
0: evet,
1: var.
0: Bunların kendi türküleri var. Hatta kendi manileri var. İşte şeylerde, kına gecelerinde söyledikleri bizim manav türküleri diye ayrı bir kültür var mesela. Dolayısıyla bunları buraya yerleşmeleri, yani buradaki bu şeyden dolayı bir etkileşim de oluyor ve Eskişehir işte günümüzün en modern bir üniversite kenti oldu. Buna başka faktörler de etkilemiş. Şimdi Eskişehir'in iki tane merkez ilçesi var. Bunlardan bir tanesi Odunpazarı, bir tanesi Tepebaşı. Odunpazarı, şimdi Sabahattin Günday Parkı var. Orada eskiden insanlar gelip odunlarını orada sattıkları için Odunpazarı denilmiş. Konuşmuştuk, Trabzon'da da Şal Pazarı var. Bu, Rize'de de pazar var. Bu pazarla ilgili şeyler şehirlere, hatta şöyle söyleyeyim ben. Çarşamba, Perşembe falan gibi verilen isimler de aslında Çarşamba Pazarı, Perşembe Pazarı. O, yani pazar.
1: Çay Cuma. Zonguldak'ta.
0: Evet, insanlar bir araya geldikleri yerleri ilçe adı olarak.
1: Merkezileşme buralardan itibaren başlıyor.
0: Ankara'da da Saman Pazarı var biliyorsun. Bir semt, evet, olarak var. At Pazarı var. İşte dolayısıyla odun pazarı, bu alışveriş merkezi, odunların alınıp satıldığı yer anlamında
1: kullanılıyor. İsmi yansıyor aslında.
0: İsmi yansıyor. Ama odun pazarı çok önemli bir ilçemiz. Yani diğer ilçeler de çok önemli de, çok sayıda müze var burada. Evet. Mesela Ahşap Eserleri Müzesi var. Lületaşı Müzesi var. Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı Balmumu Heykeller Müzesi var. Saymakla bitmez ama mesela Tayfun Talipoğlu'nun Daktilo Müzesi. Çok enteresan müzelerin olduğu bir yer. Tepebaşı'nda da var bu. Bu müzeler. Yani bir müze kenti aslında bir anlamda, evet, da Eskişehir'in içi. İkinci merkez ilçesi de Tepebaşı. Tepebaşı yani.
1: Tepenin coğrafi başı. Coğrafya.
0: Dedik ya, şehirler bazen coğrafi özelliklerinden dolayı Tepebaşı olurlar. Ama orada da çok önemli devrim. İlk yerli otomobilimiz bizim, devrimin şeyi var, sergileniyor. Evet. Sonra ilk lokomotifimiz var, Karakurt, kömürle çalışan ilk lokomotif orada.
1: Çok da pratik aslında gezmesi. Evet, yani evet, çok gitmeyenler varsa tavsiye ederim.
0: Evet, çok yani bir günde sabah gidip akşama kadar gezilip dönülen turlar yapılıyor. Anadolu Üniversitesi'nin Çağdaş Sanatlar Müzesi var. Bunları buradan şey yapmış olalım, söylemiş olalım. Çok seyircilerimizin işine yarar. Gelirsek dış ilçelerimizin adlarına, mesela Alpu ilçesi var. Resmi kayıtlarda diyorlar ki Selçuklu Uçbeylerinden Bozan, şimdi hala orada Bozan diye bir mahalle var. Bir tane han yaptırdı. Oraya da 6 aile yerleştirdi. 6 önce Altı, sonra Alpu oldu. İlçenin adı buradan kaynaklanır diyorlar. Fakat buna bir Bilgi Omar gene bir itirazı var. Diyor ki Alpu adı buradan gelmemiştir. Alpuava diye bir Hitit adlandırmasından gelmektedir. Bunun adı ışıltılı suların yöresi anlamına gelir. Diyor. Ben de gerçekten merak ettim bu kadar su. Hakikaten Porsuk Çayı, biraz üzerinden Sakarya Nehri falan gibi çok sayıda nehir geçiyor Alpu'dan.
1: Destekleyici
0: bir
1: Hititler de zaten
0: Hititlerden gelen üst üste gelmiş de olabilir. Yani ama Alpuhava'dan geldiğini söylüyor. Beylikova ilçesinin adı eskiden Beylikahır'mış. Biliyorsunuz bu Selçuklar'da ve Osmanlılar'da, hatta bizim Cumhuriyet'in ilk yıllarında bile süvariler çok önemli bir şey. Yani evet, ordular atlıların gücüyle atlı, yani güçlü. O zaman adı Beylikahır'mış. O Selçuklu'nun atlarının yetiştirildiği bir bölgeymiş.
1: Beylikova.
0: Sonra işte hani modernleşmeyle birlikte ahırın anlamının küçümsendiği düşünülerek herhalde Beylikahırlılar demişler ki bizim adımız Beylikova olsun. Adı Beylikova'ya dönüştürülmüş. Şimdi çok enteresan.
1: O da çok eski değil.
0: Çok eski değil. Çok eski olan yerlerden bir tanesi bu Çifteler ve birlikte ele almamız gereken yan yana iki ilçe bunlar. Biri Çifteler, biri Mahmudiye. Evet. Şimdi buranın çok önemli bir özelliği var. Osmanlı Avrupa ile mücadele etmesi gerektiğini 1700'lerde çok sıkı bir biçimde hissediyor. İşte 3. Selim'le başlayan bir ne yapacağız biz, nasıl mücadele edeceğiz diye bir çalışma var. 2. Mahmut döneminde 2. Mahmut modern çiftlikler kurarak ülkenin tarımını geliştirip Avrupa'ya karşı mücadele etmek gerektiğini düşünüyor ve çok büyük, biz Atatürk Orman Çiftliği gibi çok büyük alanları alıp çiftlikler yapmaya karar veriyor. İşte şimdi şu anda iki tane ayrı ilçe olan yer Çifteler ve Mahmudiye ilçesinin tamamı 2. Mahmut tarafından aslında bir çiftlik gibi düşünülmüş. Ve orada bir Harayı Hümayun kuruluyor. Bir işte Hümayun, yani padişahın çiftliği burası. Ve padişah adına kayıtlı. Şu andaki oradaki insanların tapu kayıtlarında da Sultan 2. Mahmud'un kurduğu çiftlikten alındığına dair bir belgeler var. Evet. Böyle bir çiftlik kurmuş ve 1.800.000 dönüm alanı çiftlik olarak ilan etmiş.
1: Yani düşünün, bir savaş hazırlığı döneminde acaba arkayı destekleyecek?
0: Tabii. Yani hem o var, hem gıda ihtiyacı var, hem de tarımla birlikte bir yükselme şeyi var.
1: Önemli hocam.
0: Evet, doğru.
1: Siz meselenizi öğreniyoruz.
0: Evet, şimdi çok iki ilçenin de adı çift, biliyorsunuz çiftlik denir. Çiftlik aslında İki inek bir aile demektir. Çiftlik, çift inek, evet. İki çift, evet, çift. Çiftlik aynı zamanda bizim tarımımızda önemli bir
1: yer almış. İki inek bir aile.
0: Evet, iki inek bir aile çiftliktir yani. Evet,
1: bunlar. Bu bir ailenin kurulmasına.
0: Bir ailenin yetecek kadar toprak deme
1: anlamına geliyor.
0: Evet, çiftlik anlamına geliyor. Şimdi şöyle kıt bir bilgi daha verelim isterseniz. Mihail Gazi ve Mihalçık ilçeleri de var.
1: Evet.
0: Köse Mihal adını alıyor. Sonra Abdullah Mihal deniyor. Osmanlı kuruluşunda çok önemli bir tekfur var. Harmankaya tekfuru. Osmanlılardan yana tavır aldığı için Osmanlılar orada hızlı bir biçimde büyüyorlar. Ve dolayısıyla kılıç hakkı olarak verilmiş bir ilçe Mihail Gazi. Fakat onun torununa da Gazi Mihail'e de verilmiş bir başka ilçe var. Mihal Açık. Onların adları da buradan geliyor. Gene zamanımızın oldukça geçtiğini fark ediyorum.
1: Her bir ilçemize yetişemesek de yine de son bir tanesini alabiliriz hocam.
0: O zaman şöyle söyleyeyim. Ben Seyit Gazi hakkında bilgi vermek istiyorum. Seyit Gazi, bu Seyit Battal Gazi adına kurulmuş bir ilçemiz. Seyit Battal Gazi 700'lerde ölüyor. Fakat Alaaddin Keygubat'ın annesi var, Ümmü Gülsüm Hanım. O onun adına büyük bir külliye yaptırdığı için orada ilçenin adı Seyit Gazi oluyor. Bunu da burada söylemiş olalım.
1: Değerli hocam çok teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Ne demek?
1: Birbirinden değerli bilgileri öğrenmiş olduk.
0: İşte yani böyle oluyor.
1: Hikayesi de tanımaya son derece değer. Evet. Her bir isminin hikayesini öğrenmek adına bir kere daha göstermiş oldunuz. Yine sürpriz olsun. Önümüzdeki hafta bir başka yerimizde görüşeceğiz.
0: Görüşmek üzere.
1: Araştırmacı yazar Nezih Kuley'in bizlerle beraberdi sevgili dinleyicilerimiz.

0: Eskişehir'imizin il ve ilçelerinin isim hikayelerine baktık. Şimdi de sofrasını konuşacağız. Mutfağında neler var? Hangi ürünler hakim olmuş? Tolunay Sandıkçıoğlu'na soracağız. Yemek araştırmacısı, uzman konuğumuz. Tolunay Hanım hoş geldiniz, günaydın.
1: Hoş bulduk, günaydın, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabii hemen bir çiğ börek giriyor ama sizin sıralamanızı da bozmak istemem. Nereden başlayalım?
1: Tabii çiğ börek olabilir. Eskişehir deyince herkesin aklına o geliyor gerçekten de. Şehre gelen Tatarların kendi kültüründeki yemekleri getirmesiyle birlikte Eskişehir'i özdeşleşmiş çünkü bu. Bugün de Eskişehir'deki çiğ börekçiler her yerde zaten bu demin hocamın bahsettiği işte günübirlik turlarda olsun, Eskişehir'e her gelen olsun tatmak istediği için Eskişehir her yerinde çiğ börekçileri görebilirsiniz. Aslında çiğ börek gibi geliyor ama çiğ güzel demek Tatarca'da. Güzel börek, iyi börek anlamında kullanılan çiğ. Sadece iki harften oluşan bir börek aslında. Kıyma, soğan ve karabiber, tuz karışımıyla yapılan bir karışım var ve sonra işte açılan hamura bunları koyup kapatıyorlar. Daha sonrasında da işte güzel kızartıyorlar ve bunu ayranla, geleneksel olarak işte ayranla servis ediliyor. Gerçekten de lezzetli, sıcak sıcak tüketilmesi gereken bir börek ve çiğ böreğin iyisi de hani kabarmasından belli olur. Kızartırken kabarıp puf puf bir hale geliyorsa gerçekten de lezzetli, güzel bir çiğ börek olur. Tatarların çok sevdiği bir börek dedik ama hani getirdikleri bir börek dedik ama sadece Tatarlar değil, şehirdeki herkes ve gelen turistlerin de çok severek tükettiği bir börekten söz ediyoruz çünkü.
0: Elbette. Çok lezzetli. Yani muhakkak bununla ilgili bir deneme yapılmasını ben de tavsiye ederim. Başka yerler bile olsa bunun merkezi Eskişehir'den açılıyor doğrusu. Hangisiyle devam edelim sonra soframıza? Neyi koyacaksınız?
1: Balaban kebap da yeni son zamanlarda çok meşhur olan. Eskişehir'in köftesi aslında meşhur. Güzel köftecileri vardır merkezde. Hani çok eski, çok tarihi köftecileri vardır. Son dönemlerde hani bu balaban kebap diye tırnak pidelerin üstüne işte köftelerin konulup daha sonra işte kemik suyuyla işte ıslatılıp böyle sarımsaklı yoğurtlu yani bir güzel işte kırmızı biber salça soslu bir kebap haline dönüştürülmesinden bahsediyoruz balaban kebap derken. Son dönemlerde bu da artık şehirde çok yükselen bir lezzet. Onun dışında Eskişehir'de çok meşhur yine Tatar yemeklerinden gıygaşa, hani bu sabahları kızartılan pişi benzeri hamur. Yine Eskişehir deyince bir başka akla gelen ve çarşıda herkesin severek tükettiği boza. Boza ki tarihi çok eskidir. Boza'nın tabii ki Boza'nın tarihçesine Antik Mısır'a, Anadolu'ya ve Akdeniz'de tüccarlar aracılığıyla bütün Avrupa'ya kadar gittiğini biliyoruz Boza'nın. Tarihi çok eski.
0: İşte siz çok önemsiyorsunuz da.
1: Diğer Çelebilerin anlattığı bir şey.
0: Yani tek bir mevsime sınırlı kalmasını da istemiyorsunuz bildiğim kadarıyla.
1: Tabii. Zaten içeriğinde çok zengin B vitamini, protein ve mineraller var. Hani bizde genelde alışkanlıktır. Hani kış akşamlarının içeceği olarak biliriz değil mi? Eskiden hep bozacılar öyle geçerdi.
0: Tabii.
1: Ama Eskişehir'de hani artık yazın bile hani yani çok sıklıkla ve çok severek tüketildiğini biliyoruz ve gerçekten de çok faydaları var. Şehirde ciddi bir boza kültürü var o yüzden. Onu da hani söylemeden geçemeyeceğim. Yine Eskişehir deyince bu meşhur türküsü de vardır, halkalı şeker. Türkü aklına gelir var belki diyen dinleyicilerimizin. Hani halkalı şekerler eskiden işte kahvelerde falan dağıtılırmış, kahvehanelerde. Hani böyle herhangi bir söz kesildiği zaman, bir kız istendiği zaman falan hala böyle poşetlerde satılır. Yine met helvası şehirde çok ünlü. Gidince alınabilecek ve mutlaka tadına bakılması gereken lezzetlerden biri. Met helvası dediğimizde işte eskiden met diye bir oyun varmış. Çelik çomak oyununa benzer, böyle aşık kemikleriyle oynanan bir oyun. Bu oyunu oynarlarken kaybeden taraf diğer tarafa işte bu helvayı çekiyor ve biraz bizim şey gibi düşünün, pişmaniyelerin saray helvası gibi bastırılması gibi düşünebilirsiniz. Bunu çekiyor uzun uzun ve sonra o met şeklinde, yani ince çubuk şeklinde kesiyorlar ve dağıtıyorlar. Şu tabi aralar bu artık oyun oynamaya gerek yok. Şehirdeki bütün ünlü helvacılarda bunu bol bol bulabilirsiniz. hediyelik de alabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Tereyağıyla yapılan harika bir helva oluyor kendisi. Onun dışında mesela Eskişehir'de aklımıza gelen haşhaşlı çörekler çok fazla. Yine şehirde çok satılır. Haşhaş Afyon'da, Eskişehir'de biliyorsunuz bütün yetişen, hani ciddi bir ürünümüz bizim. Ticari bir ürün değeri de var.

0: o haşhaşın işte tohumlarını alarak yağla açarak, kimi zaman cevizli, kimi zaman işte şekerli, kimi zaman tahinli, farklı farklı çörekler yapıyorlar. Ama en klasiği tabii sade olan ve cevizli olan, tava lokumu da diyorlar buna. Eskişehir'de bütün gezdiğiniz zaman fırınlardan burnunuza buram buram haşhaşlı kokusu gelir ve sıcak sıcak alıp bunu istersiniz.
1: Gerçekten tam lokum. Peki Tolga Hanım, sorpa nedir?
0: O da bir kuzu etiyle yapılan bir çorba. Yine Tatarların çok sevdiği bir çorba. Düğünlerde, özel günlerde, bayramlarda ilan edenler. Sorpa aslında çorba. Ama gerçekten de hem et suyuyla yapıldığı için hem de içine küçük kuzu etleri didiklendiği için çok lezzetli, çok besleyici ve kışında özellikle tercih ettikleri bir çorba. O da yine Tatar mutfağına ait. Yine yani keşkek tarzı yemekler, işte kelem dolması, Eskişehir'de lahana dolması, yani kelem diyorlar lahanaya ve çok sevilir. Hani etli lahana sarması. Yörede tabii Miyalıkçık'ta demin hani hocam da içeriden bahsetti. Yaprağının ekşi olmasından dolayı ve biraz daha hani böyle kirazı vesaire geç olduğu için de böyle çok güzel meyve sebzenin olduğu bir yer. Oralardan yetişen yaprakların, çıkan yaprakların ekşice dolma haline getirilmesi. Etli dolma yapılması yörede yine sevilen yemeklerdendir.
1: Böyle dolmalar, börekler sıra sıra diziliyor ama bir Tatar mutfağı hakimiyetini de gözlemliyoruz herhalde her birinde de. Peki tabii, göbeteyi tabii de açmanızı rica edeceğim. Bu isimlere
0: evet,
1: mi yansıyor?
0: Göbete de aynen değişik isimlerden biri. Aslında şöyle, ben ona şey diyorum, kıymalı baklava diyorum. Tabii bir tanımlama olarak.
1: Kıymalı baklava.
0: Evet, yani bu da yine kıyma ve bazen tavuktan da yapılır ama tercihen kıymadan ve pirinçle mesela bir iç hazırlanır. Daha sonra güzel kat kat açılan yufkaların arasına döşenip pişirilir. İlk başta belki denemeyen için biraz kulağa böyle garip gelebilir. Hani pirinç, kıyma ve hamur birleşiyor, nasıl bir tat oluyor diye düşünebilir insanlar. Ama yenildiği zaman o dış yufkalarının çıtır çıtırlığı, içteki o işte pirinçin yumuşak dokusu ve etle birleşen o lezzeti inanın çok güzel oluyor. Eğer göbeteyi bir Kırım Tatarı'ndan direkt yiyebilirseniz, hani
1: kaçırmayın
0: sahibinden, inanın gerçekten şimdiye kadar niye yemedim diye hayıflanabilirsiniz.
1: Bunu bir not olarak alalım. Tabii ki burada sizin fikirleriniz çok önemli. Sadece çi börekle sınırlı olmayan önemli bir ilimiz evet olduğunu da gözlemliyoruz. İsimleri bile tanımak bu anlamda fazlasıyla önemli olacaktır. Tolunay Hanım, çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için.
0: İyi günler diliyorum. Afiyetle kalın diyorum bütün dinleyicilerimize.
1: Araştırmacı yazar Tolunay Sandıkçıoğlu aktardı sevgili dinleyicilerimiz Eskişehir mutfağını. Kelem dolması, göbete, her birini öğrendik. Böylelikle veda ediyoruz sizlere. Yarın tekrar huzurlarınızda olacağız. Melik Baysal, Harun Balaban, Büşra Atayır'dan. Hoşçakalın.
2: Hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklamasında, ittifakın gücünü net bir dille ortaya koyan Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine de işaret eden Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci izleme komisyonunun süratle kurulacağını belirterek, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Numan Kurtulmuş, Ankara'da yaptığı açıklamada fon soruşturması konusunda da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

0: ediyor. 14 şüpheli daha adliyeye getirildi. İkisi tutuklandı. Soruşturmada tutuklananların sayısı 47'ye yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek konuya ilişkin kimsenin mal kaçırmasına ve mağdurların haklarına ulaşmasını engellemesine müsaade edilmemektedir dedi. Sermaye Piyasası Kurulu ise Özata denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararları da aldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Tarakçı gözaltına alındı. Ankara'da jandarma ekipleri bir iş yerine sahte gıda operasyonu yaptı. Halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Devlet Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda müzakereler başlayacak mı? New York'ta heyetler arasında görüşmeler yapılırken Pezeşkian'dan İslamabad mutabakatına dönülmesi ve taahhütlere bağlı kalınması çağrısı geldi. Görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı iddia edildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi. Sayın dinleyiciler, Amelî futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amelî futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21:45'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buhsenaz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı ve Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de, Antalya, Sivas, Erzurum ve Erzincan'ın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülecek. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Savaş Mektupları.
1: Merhaba kıymetli dinleyenler. Savaş Mektupları'nın bu bölümünde sizleri haritaların bile ürpererek çizdiği uzak diyarlara, Rusya'nın dondurucu soğuğundan, Selanik'teki Marsberg kapanının boğucu duvarlarına uzanan hüzünlü bir yolculuğa davet ediyoruz.
2: Bir mermi kadar hızlı, bir umut kadar yavaş yol alan satırlar. Ateşin, barutun, hasretin ve duanın içinden süzülen kelimeler şimdi bu frekansta buluşuyor. Bir savaşın ortasında yazılmış anneciğim, bir esir kampının soğuk duvarları arasında yükselen iyiyim merak etmeyin, bir cepheden gönderilen, üstü kanla, çamurla, gözyaşıyla yoğrulmuş satırlar. Bu programda sadece mektuplar okunmayacak. Bu programda zaman duracak, bir asker annesinin kalbindeki yangın, bir babanın evladına yazamadığı kelimeler, bir nişanlının kavuşamadan sakladığı umutlar ses olacak. Savaş meydanlarından, esir kamplarından, işgal altındaki şehirlerden ve geride kalan evlerden, ocak başından, kapı eşiğinden, yastık altından çıkan mektuplar bunlar. Bazısı hiç ulaşmadı, bazısı yıllar sonra bir sandıkta bulundu. Bazısı sahibine kavuştu ama o artık hayatta değildi. Şimdi o satırlar yeniden nefes alıyor. Şimdi kelimeler yeniden asker oluyor, anne oluyor, evlat oluyor. Bu bir tarih programı değil sadece. Bu bir insanlık hafızasıdır. Savaş Mektupları başlıyor.
1: Bugün aynı gökyüzüne farklı cephelerden bakan, aynı bekleyişi, farklı iklimlerde yaşayan iki ayrı yüreğin fısıltılarına kulak vereceğiz. 77. ve 78. mektuplarımız sadece cepheden gönderilmiş satırlar değil, insanın iç dünyasında kopan fırtınaların, bastırılmış korkuların ve zamana yayılan hasretin belgesidir. Birinde iki uzun yıl boyunca evinden tek bir haber dahi alamamasına rağmen ailesini üzmemek için kelimelerini özenle seçen, acısını satır aralarına gizleyen bir evladın sabırlı direnişi vardır. Donmuş topraklar üzerinde yürürken bile yüreğini sıcak tutmaya çalışan bir bekleyişin hikayesidir bu. Diğerinde ise tel örgüler ardında sıkışıp kalmış bir askerin kalbindeki bütün sevdiklerine tek tek selam gönderir gibi yazdığı, ruhunu esaretin ağırlığından azat etmeye çalışan manalı satırlar vardır. Bir selamla annesinin ellerine dokunmak, bir cümleyle babasının duasına sığınmak, bir kelimeyle evinin eşiğine varmak ister adeta. Çünkü bazen bir mektup, insanın sadece haberi değil, nefesidir. Hayata tutunduğu ince bir bağdır. Her iki mektupta da farklı coğrafyalar, farklı ortamlar, farklı acılar vardır. Ama hasret aynıdır, gurbet aynıdır, bekleyiş aynıdır. Peki ya vuslat? Tabii ki en önemlisi, her iki yürekte de sönmeyen bir dönüş ümidi vardır. Sayın dinleyicilerimiz, şimdi önce iki yıldır hiçbir haber alamamanın sessiz yangınıyla kavrulan, yine de ailesine güçlü görünmeye çalışan Mehmet'in kalbinden süzülen o mektuba kulak vereceğiz. Mehmet'in umudu. Vladivostok yakınlarındaki Berva Yaruçka ordugahından Mehmet için günler, İzmir'deki ailesinden gelecek bir haberin umuduyla geçiyordu. İki yıldır Türkiye'den tek bir mektup alamamış, bu sessizlik onun kalbinde derin bir yara açmıştı. Ancak o, bu zorlu süreçte hayata tutunmanın bir yolunu bulmuştu. Japonların idaresi altında rahat bir ortamda olduklarını ve elbiselerin bile mükemmel olduğunu yazıyordu. Bu, ailesini endişelendirmemek için söylediği sözlerden biriydi. Mektubunda babasına olan hasretini ve özlemini dile getirdi. Muhterem pederim, burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbusatımız dahi mükemmeldir. Bu sadece bir teselli değil, aynı zamanda ailesinin onu merak etmesini istemeyen, onlara olan sevgisini ve bağlılığını gösteren bir hareketti. Ancak mektubun en dikkat çekici kısmı, onun bu duruma karşı duyduğu sitemi ve inancını gösteriyordu. Fakat iki seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Bu sadece bir hüzün ifadesi değil, aynı zamanda ailesinin onu unuttuğuna dair duyduğu korkunun da bir yansımasıydı.

Mehmet mektubunu tüm bu duygularla bitirdi. O bir gün ailesine kavuşacağı umuduyla yaşıyor, ailesinin dualarıyla hayata tutunuyordu. İlgili mektup ve kaynak notunu sizlerle paylaşıyorum. Vladivostok civarında Bervayaruçka ordugahı 10 Ağustos 1919. Muhterem pederim, bu mektubu gönderdiğim tarihe kadar vücutça hamdolsun saatteyim. Burada Japonların idaresi altında pek rahatız. Merbu saatimiz dahi mükemmeldir. Size pek çok yazdım fakat 2 seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım. Validem hanımın ellerinden buğz eder, hayır dualarını talep ederim. Biraderim Ahmet Efendi'ye, daim Hacı Osman Efendi'ye dahi selamlar, cümle akraba ve talukatlarımıza ve tanıdıklarımıza dahi selamlar. Bergamalı Hacı Ali Efendi'ye dahi selam ederim. Mahdumum, Muhyiddin'den malumatım yoktur. Oğlunuz Mehmet. İzmir vilayeti dahilinde Bergama kazasının Hamzalı karyesinden, Kılıçoğulları'ndan pederim Mustafa Ağa'ya. Kaynak Çanakkale Mektupları Süeyda Basım. Isparta 2015. Değerli dinleyicilerimiz, bir tarafta Rusya'nın ayazla yoğrulmuş geceleri buz kesen topraklarından yükselen bir ses. Kelimeleri umutla cilalanmış, gerçeğin acısını satır aralarına saklayan bir evladın sessiz direnişi. Mehmet, ailesinin yüreğine keder düşmesin diye kendi yorgunluğunu, korkusunu ve yalnızlığını içine gömerek yazıyordu. Donmuş parmaklarıyla tuttuğu kaleme, sıcak bir ev özlemini, soba başında edinmemiş sohbetleri ve yarım kalan bir hayatı sığdırıyordu. O, gerçeği değil, ailesinin dayanabileceği kadarını anlatıyordu. Diğer taraftaysa Selanik'in gurbetini iliklerine kadar hisseden başka bir yürek, Naif. O, esaretin sadece bedenle yaşanmadığını çok iyi biliyordu. Bu yüzden zincirleri kelimelerle kırmaya, tel örgüleri dualarla aşmaya çalışıyordu. Bir mektuba kalbindeki bütün sevdiklerini tek tek dizmişti adeta. Annesinin adını yazarken sesini duyar gibi oluyor, babasının ismini anarken ellerini semaya kaldırıyordu. Kardeşlerine, akrabalarına, komşularına, hatta belki bir kapı eşiğinde kendisini bekleyen hatıralara bile selam gönderiyordu. Her yazdığı isim onu esaretten bir adım daha uzaklaştırıyor, her selam onu evine biraz daha yaklaştırıyordu. Çünkü o mektup yalnızca bir haber değil, bir yolculuktu. Kalpten kalbe uzanan, tel örgü tanımayan bir yolculuk. Şimdi içinde özlemin, vefanın ve dualarla büyüyen bir özgürlüğün saklı olduğu o satırlara doğru ilerliyoruz. İşte karşınızda Naif'in yüreğinden yola çıkan o selam kervanının hikayesi. Naif'in selam kervanı. Selanik'in Marsberg kapanında, birinci kapan 9. takımın daracık sınırları içinde esir düşen Naif için zaman, artık takvim yapraklarıyla değil, hasretin ağır adımlarıyla ölçülüyordu. Günler, gelen bir haberle değil, semaya açılan ellerle, içten dökülen dualarla geçiyordu. Tel örgülerin gölgesi altında, taş zeminde yankılanan ayak sesleri arasında, onun kalbi çoktan başka diyarlara yürümüştü bile. Elinde titreyen kalemiyle yazdığı mektup, yalnızca bir kağıda dökülen cümleler değildi. O satırlar, yurduna doğru uzanan bir yol, babasının kapısına kadar varmak isteyen bir yürek yolculuğuydu. Babasına hitap ederken söylediği şu sözler, Naif'in iç dünyasının en saf aynasıydı. Gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. İşte bu ifade, sıradan bir sesleniş değil. Bir evladın kalbinde taşıdığı sonsuz bağlılığın, hürmetin ve içten sevginin kelimelere dönüşmüş haliydi. O satırda hem bir çocuğun sığınışı vardı, hem de bir adamın vakur duruşu. Naif mektubunda ailesinin sağlığı için içtenlikle dua ederken, onların yüreklerine endişe düşürmemek için kendi halini yumuşatarak anlatıyordu. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz derken, aslında yokluğa, açlığa, belirsizliğe ve esaretin her gün yeniden kurduğu ağırlığa karşı da bir direnç gösteriyordu. Çünkü bazen insan karşısındakini ayakta tutabilmek için kendi yarasını gizlerdi. Naif de bunu yapıyordu. Acısını satır aralarına saklıyor, ailesine dayanabilecekleri kadar bir gerçek sunuyordu. Fakat

mektubun en dokunaklı yanı, sona doğru uzanan o uzun selamlar silsilesiydi. Orada artık kelimeler değil, yürekler konuşuyordu. Babasından sonra annesine, amcalarına, dayılarına, halasının çocuklarına, akrabalarına, komşularına, hatta adını anamadığı ama kalbinde yer eden herkese tek tek selam gönderiyordu. Her isim onun için bir duraktı. Her selam onu evine biraz daha yaklaştıran manevi bir adımdı. Sanki kalem değil de kalbi yürüyordu o satırlarda. Bu selamlar sıradan bir nezaket listesi değildi. Bu, Naif'in ruhundan yola çıkan uzun bir selam kervanıydı. Tel örgülerden, nöbet kulelerinden, karanlık koğuşlardan geçerek dağları, denizleri, yolları aşan bir kervan. Her selam bir duaya dönüşüyor, her dua onu esaretin dar sınırlarının ötesine taşıyordu. Bedeni kapalıydı belki ama ruhu özgürdü. Kalbi hala sevdiklerinin sofrasında, evinin eşiğinde, annesinin duasındaydı. Naif o mektupla yalnızca haber göndermiyor, varlığını, unutulmadığını ve unutmadığını ilan ediyordu. Ben buradayım diyordu satır satır. Hala sizin evladınızım, hala sizin kardeşinizim, hala sizin Naif'inizim. Ve işte bu yüzden o mektup bir kağıt parçası değil, esaretten özgürlüğe uzanan, dualarla yürüyen bir selam kervanıydı. Şimdi o mektubun orijinal halini sizlerle paylaşıyorum. Hu, rüzgardan daha narin, hastanın kalbine gerek en fiyetten yani şifadan daha tatlı olan selamdan sonra, gözün nuru, yüreğin sevinci ve mutluluğu gibi olan babam Hasan'a mahsustur. Allah ömrünü uzun kılsın. Amin. Bizi sorarsanız biz Selanik'teyiz. Allah'ın lütfuyla hayırlı haldeyiz. Bizim için merak etmeyiniz. Merfi'ye, anneme, bebeklere, amcam Hüseyin'e, amcam oğlu Sıddık'a, amcam oğlu Muhammed'e, amcam Yasin'in çocukları Kasım, Casim, Ali, İbrahim'e, amcam Yunus'a, dayım Seyit Mustafa'ya ve evine, dayım Seyit Ali'ye ve Salih oğlu İsa'ya, Ali Mahmut Şeyh'e ve evine, amcamın oğlu Abdullah Hamza'ya, halamın oğlu Abdullah'a, okuyan ve dinleyene ve ayrıca selam etmediklerimize bin selam olsun. Bize mektup yazar iseniz, Selanik civarında Marsper kapanında 1. kapan 9. takım 3666 numaralı Hasanoğlu Naif. Duanızı talep eden Hasanoğlu Naif. 28 Zilhicce 335. Kaynak Çanakkale Mektupları, Süheyda Basım, Isparta 2015. Evet kıymetli dinleyenler, bugün savaşın yalnızca cephede değil, bekleyen yüreklerde de nasıl sürdüğüne bir kez daha tanıklık ettik. Kurşunların sustuğu yerde bile hasret konuşmaya devam ediyordu. Uzak coğrafyaların ayazında, demir kapılar ardında ve tel örgüler gölgesinde insan ruhunun nasıl ayakta kalabildiğini bu iki mektubun satır aralarında hissettik. Mehmet'in 2 seneden beri hemen Türkiye'den bir mektup almadım diye titreyen feryadı, sadece haber bekleyen bir evladın sesi değildi. O cümlede unutulma korkusu vardı. O cümlede kapısı çalınmayan bir evin sessizliği, sobası yanmayan bir odanın soğuğu, uzayıp giden gecelerin çaresiz sabrı vardı. Mehmet'in kalemleri, gurbetin içinde bıraktığı o derin boşluğu bütün çıplaklığıyla yüzümüze tuttu. Öte yandan Naif'in selam kervanıysa bu karanlığın içinden yürüyen bir umut alayı gibiydi. O tel örgüleri selamlarla aşmış, mesafeleri dualarla eritmişti. Gönderdiği her selamla sevdiklerinin kapısını bir bir çalıyor, annesinin sofrasına, babasının duasına, kardeşlerinin hayaline yeniden konuk oluyordu. Naif'in mektubu bize şunu fısıldıyordu: beden tutsak edilebilir ama sevgi asla. Bu iki mektup sadece eski bir defterin sayfalarında kalmış hatıralar değildir. Onlar, yokluğun ortasında bile insan kalabilmenin, unutulma korkusuna rağmen bağ kurabilmenin, karanlığa rağmen ışık taşıyabilmenin canlı şahididir. Bir milletin en zor zamanlarda bile kalbinde sevgi, dilinde dua, yolunda umut taşımayı nasıl başardığının sessiz ama sarsıcı belgeleridir. Bugün Mehmet'in bekleyişinde sabrı, Naif'in selamlarında vefayı, her iki satırda da tükenmeyen bir dönüş umudunu gördük.
ve bir

0: Kez daha anladık ki savaş insanı yorar, esaret bedeni ezer ama umut yaşadığı sürece ruh esir düşmez.
1: Okuduğumuz her mektup bir vedaydı aslında. Bazısı son nefeste, bazısı kavuşma umuduydu. Bazısıysa hiç bitmeyen bir hasretti. Bir askerin titreyen elleriyle yazdığı satırlar, bir annenin gece lambası altında gözyaşıyla ıslattığı kağıtlar, bir çocuğun babasına kavuşma hayaliyle beklediği postacı sesi. Savaş yalnızca cephede yaşanmaz. Savaş evin içindedir, mutfakta, yastığın altında, boş kalan ayakkabının önündedir. Bu mektuplar bize şunu hatırlatıyor. Silahlar sustuğunda bile kelime konuşmaya devam eder. Ve bazen bir mektup bir kurşundan daha ağırdır insanın yüreğinde. Bu satırların kimisi sahibine ulaştı, kimisi yarım kaldı. Kimisi ömür boyunca bir sandıkta saklandı. Ama hepsi şunu fısıldıyor bize. Savaşın kazananı yoktur ama hatırlayanı vardır. Bir sonraki programda başka bir mektubun, başka bir kalbin, başka bir hikayenin izinde buluşmak üzere. Savaş mektuplarından adı geçen geçmeyen tüm kahramanlarımıza rahmet ve minnetle.
0: Gelecek hafta savaş mektuplarının 79. ve 80. mektuplarında bu uzun ve hüzünlü yolculuğumuza kaldığımız yerden devam etmek üzere. Yeni hasretlere, yeni sabır imtihanlarına ve yepyeni insanlık hikayelerine birlikte tanıklık edeceğiz. Esen kalın. Yüreğiniz umuttan, kalbiniz vefadan kopmasın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoda Türkiye saatiyle 23'te sunulan haber bülteninin ardından bazı duyurular yayımlanır. Bunlardan biri şudur. Milli Savunma Bakanlığı'ndan duyurulmuştur. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adaylarının askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. Eskiden üniversiteyi bitiren her erkek yedek subay adayı olurdu. Mezun sayısının artması ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yedek subay ihtiyacının belirli sayıda olması aday adayı kavramını doğurmuştur. Askerlik zamanı gelen yedek subay aday adayları bu duyuruyu dinledikten sonra askerlik şubelerine başvurur. Aday adayı yalnızca askerlikte değil, politikada da kullanılmaktadır. Çok partili siyasi hayatın başladığı 1950'li yıllarda bu sözün gazetelerde yer aldığı belirtilmektedir. Geçen yıl kaybettiğimiz Mülkiye'nin ilk kadın profesörü, ünlü yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat, 1965 seçimlerinden sonra yazdığı bir makalede kullanmış aday adayı tamlamasını. Cümle şöyle, buna göre 6 siyasi partiden 3178 aday adayı ön seçimlere girmek için partilere müracaatta bulunmuş. Aday adayı, bir partiden milletvekili adayı olmak için parti içindeki ön seçimlere katılan kimsedir. Partilerde adaylık başvurusu, milletvekili aday adayı başvuru dosyası ile yapılır. Bazı partiler, ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına göre belirler. Aday adayının genel tanımını şöyle yapabiliriz. Bir okula, işe girmek veya bir göreve atanmak için gerekli olan adaylık aşamasını kazanmak amacıyla başvuran kişi. Aday adayı, özgeçmiş göndererek başvuran kişidir. Birden fazla pozisyona başvurabilir, muhtemel adaydır ve bir yarışın içine girmektedir. Hemen belirtelim ki, böyle bir yarışın içine giren kişinin özgeçmişini çok düzgün bir şekilde yazması beklenir. Yazım kurallarına çok dikkat edilmelidir. Aday adayı olmak bazen aday olmaya yetmeyebilir. Çünkü aday tek bir pozisyonu bekleyen kişidir. Başvuru sahiplerinin yani aday adaylarının aday olmaya odaklanması gerekir. Bunun da en iyi yolu nitelikli bir aday olduğunuzu bilmektir. Aranan niteliklere sahip değilseniz boşuna başvurmayın. Aday adayı eğitim belgelerinin ve sertifikalarının kontrol edileceğini bilmelidir. Geçmişte üstlendiğiniz unvanlara ve her pozisyonda ne kadar süre kaldığınıza da bakılır. İş yerine gidiş geliş mesafesinin uygun olup olmadığını anlamak için adresinize bakılacağını da not edelim. Ayrıca işten anlayıp anlamadığınızı öğrenmek için daha önce çalıştığınız işletme türleri de dikkate alınacaktır. Başvuranların yaptığı en büyük hatalardan biri, aday olma şanslarını artıracağını düşünerek nitelikli olmadıkları her pozisyona başvurmaktır. Başvurularda seçici olmak gerekir. Gerçekten nitelikliyseniz işe alım uzmanları hemen sizi arayarak aday olarak değerlendirecektir. İstatistiklere göre 100 civarında aday adayının olduğu görevler için özgeçmişler üzerinden ya da telefonla aranarak eleme yapılmakta ve en fazla 8 ya da 10 kişi mülakata kalmaktadır. Bazen de 300 başvurudan 8'i mülakata çağrılıyor. Mülakat sonucunda da gelecek vaat ettiğine inanılan 3 veya 4 kişi adaylığa seçilir. Adaylar da başarı sırasına göre işe yerleştirilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
0: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya

dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: 1 dakika.
1: Alfred Wegener 1915 yılında kıtaların kayma teorisini ortaya atmıştır. Bu teoriye göre milyonlarca yıl önce yeryüzü Pangea adındaki tek bir kara parçasından oluşmaktaydı. Pangea'nın parçalanmasıyla bugünkü kıtalar oluştu. Aynı canlı fosillerini binlerce kilometre uzaklıktaki kıtalarda rastlanması ve kıta sınırlarının bir yapboz gibi birbirini tamamlaması bu teoriyi destekler. Buna göre dünyamızın yüzeyi birbirine geçmiş levhalardan oluşur. Yerkürenin sıcak çekirdeğinin baskısıyla yukarı hareket eden manto, kendisinden soğuk yer kabuğuna yaklaştıkça tekrar aşağıya çöker. Mantodaki ısı akımlarının neden olduğu bu hareketler, levhaları ve onların üzerindeki kıtaları her yıl 1-2 santimetre hareket ettirir. Levhaların milyonlarca yıl süren bu hareketliliği, levha sınırlarında yeni kıtaları, okyanusları, volkanik dağları ve sıra dağları oluştururken, bu alanlarda volkanizma ve deprem olaylarının da ortaya çıkmasına neden olur.
0: 1 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, haberleri

veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Gündemde Suriye'deki gelişmeler de vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nde diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, temasları kapsamında Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi gayri resmi toplantısına katıldı. Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile New York'ta Türk evinde görüştü. İran, Bahreyn ve Venezuela Dışişleri Bakanları ile de bir araya gelen Bakan Fidan, özel bir oturuma katıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Manisa merkezde 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu yapıldı. 14 şüpheli tutuklandı. İstanbul'da trafikte sürücüler arasında çıkan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. 3 sürücüye toplam 196.738 lira ceza kesildi. İsrail gazetesi Haaretz, katliamcı Netanyahu'nun ülkesinin ABD'deki itibarına ağır zarar verdiğini yazdı. Gazetenin başyazısında soykırımcı İsrail'in hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar nezdindeki desteğinin gerilediği belirtildi. Haaretz, Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'deki hiçbir gösterişli konuşması bu kasvetli gerçeği örtemez değerlendirmesinde bulundu. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Spor. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buzena Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya kazandı. Büşra Işıldar Gümüş, Esra Yıldız Kahramansa bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Haberleri dinlediniz.

Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Melih Demirezer ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Efendim stüdyomuzda her zaman olduğu gibi program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı, yazar, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Ve bugün bir de sürpriz konuğumuz var. Bildiğiniz gibi Türkmen elinin tarihini, kültürünü, folklorunu, müziğini ve geleneklerini konuşuyoruz. Bugün sıra Türkmen eli mutfağına geldi. Biz de ekip olarak ne yapalım, nereden başlayalım derken işi erbabına soralım dedik. Mahir hocamızın kıymetli eşi Müzeyyen Nakip hanımefendi bu davetimizi kırmadı ve şu anda stüdyolarımızda. Efendim sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Müzeyyen Hanım, mutfağa dair sorularıma geçmeden önce istiyorum ki sizden dinleyelim. Kimdir Müzeyyen Nakip? Buyurunuz efendim.
3: Müzeyyen Nakip, 1959 Kerkük doğumluyum. 1979'da Türkiye'ye geldim. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okudum. 20 yıl Milli Eğitim bünyesinde öğretmenlik yaptım. Şu anda emekli öğretmenim.
1: Evet. Efendim bir kez daha yeniliyorum. Sizleri burada ağırlamaktan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduk. Hemen bu arada hocama dönüyorum. Kıymetli hocam, Türkmeneli mutfağı sadece yemeklerden ibaret değil. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan bin yıllık bir tarih ve coğrafya köprüsü. Peki hocam, tarihsel bağları ve coğrafi etkileşimleri düşündüğümüzde Türkmeneli mutfak kültürünü nasıl bir sınıflandırma içinde ele alabiliriz? Bu lezzet haritasını bizlere nasıl tasnif edersiniz?
2: Tabii ki her milletin kendine göre bir maddi ve bir manevi kültür şeyi vardır, potansiyeli vardır. Bu maddi kültür içerisinde her zaman mutfak çok önemli bir yer tutar.
1: Evet.
2: Yemekler bir milletin zevkini, tarihini, geleneklerini ondan sonra yaşatan ve besleyen bir kaynaktır. Dolayısıyla günümüzde de artık yemek kültürü, işte Türk mutfağı, Fransız mutfağı diye adlandırabiliyoruz. Evet, bunun için tabii Türklerin çok farklı bir serüveni vardır. Bir kere bu kadar az nüfusla dünyanın bu kadar geniş coğrafyasına yayılan ikinci bir millet yoktur. Öyle olunca bu ister istemez Türklerin daha farklı mutfaklarla, daha farklı coğrafyalardan değerler toplayarak bugün Anadolu'da bunun adeta bir muhasilesini çıkarmışlar, bir sentezini yapmışlar. Sadece Anadolu değil, yani Orta Doğu'yu kastediyorum. Dolayısıyla ama ana eksen nedir Türk mutfağında diye sorarsak ettir.
1: Evet.
2: Ettir. Hangi et? Koyun eti. Tabii Orta Asya'da at eti, yılkı eti dediğimiz, o da bunun bir devamıdır. Türkler Orta Asya'dan Müslümanlığı kabul ettikten sonra özellikle hem manevi olarak batıya doğru yönelmeleri, hem de yeşile hasret olmaları, oradaki olan kıtlık, yokluk. Biliyorsunuz Orta Asya'da bugün Kazakistan coğrafyasına bakın, sebze pek gelişmiyor. Dolayısıyla biraz da yeşile hasret olmak üzere Türkler önce bugünkü Özbekistan coğrafyasına inmişler. Evet. Yani Semerkant, Buhara, Hive bölgelerine. Orada bir mutfak farklılaşması var. Ne var orada? Bir Fars mutfağı var. Bir Hindistan mutfağı var. Baharatlar var. Dolayısıyla Türkler onlardan bir pay almış. Özellikle de Oğuzlar, Oğuz boyları. Derken Horasan'a gelmişler. Bunlar bir yılda, iki yılda olmuyor Orhan Bey. Bunlar yüzyıllar geçiyor arada.
1: Evet.
2: Horasan bölgesinde bugünkü Türkmenistan, Kuzey İran vesaire coğrafyalarında yine bir konaklama söz konusu. Bu sefer Fars yemekleriyle tanışmışlar. Ama her zaman dediğim gibi eksen Türk yemeklerinde ettir.
1: O da koyun etidir.
2: Koyun eti başta olmak üzere. Evet. Sonra orada bir şubeleşme başlıyor. Bir kısım Türkler Irak'a yöneliyor. Türkmeneli oluşuyor. Bir taraftan da Anadolu'ya geliniyor. Bu coğrafya da çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Yani Akdeniz mutfağı çok meşhurdur. Bu arada Kuzey Irak ve Orta Irak baktığımız zaman da orasında da Dicle Fırat Nehri yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Orada da bir bitki örtüsü var. Dolayısıyla Türkmenler mutfaklarını Kuzey Irak'ta oluştururken bunların hepsinin bir özetini çıkarmışlar. Birçok kelimeler, terimler Orta Asya'dan izini kalmış hala bırak orada yaşatıyor. Birçok gelenekler olduğu gibi devam ediyor. Ama dediğim gibi o bölgeden de değerler aldıkları çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun için bugün Irak'ta Türkmen mutfağı dediğimiz zaman hem etkilenmiş hem etkilemiş. Yani bir kere tabii Orta Doğu'nun üç büyük milleti Türkler, Farslar ve Araplardır. Arapların mutfağı hiç yok denecek kadar azdır.
1: Evet.
2: Farslarda bir mutfak var ama asla Türk mutfağı kadar zengin değil. Dolayısıyla Türklerin mutfak zenginliklerini Anadolu'da gördüğümüz kadar Irak'ta da görebiliriz. Nitekim şu anda Türkmenlerin nüfus problemleri olduğu halde Irak'ta ama her zaman Arapları da Kürtleri de Türkmenlerin mutfağından söz etmeden duramazlar. O bakımdan bugünkü Irak'taki olan Türkmenlerin mutfak kimliği, yemek kimliği birinci derecede söz konusu edilen bir kültür unsurudur diyebiliriz.
1: Evet hocam. Tabii sözü bu arada hemen Müzeyyen Hanım'a devredelim istiyorum. Kerkük'te kış kapıyı çaldığında sofralarda en çok hangi ağır yemekler baş köşeye oturur? Hangi çorbalar kaynar? Soğuk kış günlerinin o sıcak sofralarını bize anlatır mısınız?
3: Evet. Şimdi Türkmenelinde kış her ne kadar hafif geçerse de orası sıcak bölgesi ya, evet, ama yine kendini gösterir. Anadolu'da gösterdiği gibi değil de ama orada yine kendini gösterir.
1: Kısa
3: biz
1: süreli.
3: De ona göre yemeklerimizi hazırlarız. Mesela kelle paça yemesi var. Biz yemeği var. Kelle paça, Türkiye'de kelle paça diyorlar. Biz kelle küpe deriz ona.
1: Evet.
3: Kelle küpe bu genellikle kuzu etinden olur. Kellesi, paçası, onlar haşlanır bir tencerede. Sonra o haşlanır, piştiği zaman suyundan alınır. Dövülmüş sarımsak ve sarımsak ve sumak. Onunla kaynatılır, bir sos hazırlanır. Diğer taraftan da kuzu işkembesi böyle paket halinde, kese halinde dikilir veya iğne iplikle dikeriz. Onun içine içli pilav doldururuz. Pirinç, badem, et, üzüm, tarçın, bir takım baharatlar.
1: Mumbar gibi mi?
3: Evet, mumbar değil de kese gibi olur. Kesinlikle. Ve onu gevşek dikilir. O haşlanan et suyunu içine atılır. Onu atıldığı zaman tabii ki pirinç pişir ya, o torbalar, keseler kabarır. O da küpe deriz biz. Evet. İşte oradan kelle küpü olmuş. Bir de kelleyi tam olarak tencereye attığımız için adı kelle küpü olmuş.
1: Kelleye küpe yeme, diyoruz.
3: Evet. Evet. Yeme şekli de tabii ki farklıdır. Özel tabaklarımız var bunun şeyi için mesela. Bir tabakımız var. Bizim bildiğimiz Ramazan pidesinin 5-6 tanesini doğrayabilirsiniz. Çünkü orada bu yemek tek başımıza yemeyiz. En az 4 aile yer. Her dördünde 4 çocuğu varsa düşünün sayıyı. Evet. Bu emeğimiz çok önemlidir kışın. Mesela cırbır aşı var, bulamaç var, pirinç pilavı, bulgur pilavı, bulgur köftesi, içi köfte dediğimiz aynı bizim Sivas usulüdür. Aynı Sivas köftesine benzer, içi köftesine benzer bizim içi köfte.
1: Anadolu'yla benzer lezzet.
3: Benzer, tabii, evet. Tabii, tabii. Bir de pazı çorbasında içi köftemiz var. Bu da bizde sık sık yapılır. Belki haftada bir yapılır kışın. Aynı ıspanak yemeği yapıyoruz ya,
1: evet,
3: Türkiye'de pirinçle.
1: Evet.
3: Biz o daha sulu olur.
1: Pazı yaprağıyla.
3: Pazı yaprağıyla. Evet. Sulu olur. İçine haşlanmış nohut atılır. Ekşili olur. O piştiği zaman yan tarafta da içli köfte hazırlamışız. O içli köfteler bunu içine atarız. Kaynar. Hemen anında servis edilir. Evet. Bu yemeği de çok severiz ve tek başına yenilir. Başka bir şey yapmayız yanında. Pirinç köftesi. Biz gelin budu deriz. Sizin kadın budu köftesi var ya.
1: Evet.
3: Ona benzer ama içlidir. Onu da sık sık yaparız. Bir de zilbiye var. Zilbiye, bu Türkiye'de görmedim onu ama Türkiye'de mücvel gibidir. Sizinkinde burada Türkiye'de
1: kabak mücveri gibi.
3: Kabak ama bizim yağlı kıyma girer ona. Hmm. Yağlı kıyma, soğan, maydanoz, biraz domates, un, biraz maya atılır ve yağda kızartılır. Bunu da çok severdim evet. küçükken. Bu yemeklerimiz oluyor. Bir de şalgam kaynatması. Bu çok önemli. Şalgam kaynatması yine bu Türkiye'de görmedim bu yemeği. Bu daha fazla şifa niyetinde olan bir yiyecektir. Saat 10'dan sonra yeriz. Pekmez, hurma pekmezi suyla kaynatılır. Şalgamlar şöyle enine kesilir.

0: dışına atılır, kaynar, uzun süre kaynar ve onun suyu siyah olur, farklı olur ve çocuklarımıza onu içiriz. Nasıl Kayseri'de pekmez içirirler
1: evet,
0: çocuklara,
1: evet.
0: biz de onu içiriz
1: Evet.
0: şifa
1: Kesinlikle
0: niyetine.
1: şifalı.
0: Türkiye'de kışın bozacı gece, saat 10'dan sonra gezer ya,
1: Evet.
0: bizde de şalgamcı gezer sokaklarda.
1: Kerpük sokaklarında
0: Evet,
1: şalgamcı
0: evet.
1: gezer. Evet,
0: Şalgamcı
1: şalgamcı.
0: gezer.
1: Güzel bir kültür, evet.
0: Bir de neyimiz vardı burada? Termiye. Termiye dediğimiz haliyle bilirsiniz. Türkmenleri orası hurma yeridir. Onu değerlendiririz. Hurmayı çekirdeğinden ayırıyoruz. Tereyağında, yağda ezeriz. Macun haline getiririz. Kimi zaman içine tuzsuz peynir, Urfa baş peynirleri var ya, kelle
1: Evet,
0: peynir,
1: evet.
0: onlardan rendeleriz. Kimi zaman yumurta kırını, kimi zaman ceviz. Ama bunu yaparız. Hem de fakir fukara yemeğidir, ucuzdur.
1: Evet.
0: O her evde bulunur.
1: Bu saydığınız son lezzetler Kerkük'e özgü
0: Evet.
1: lezzetler hocam.
0: Kışın biz
1: Çok güzel
0: genellikle.
1: tariflerdi. Çok
0: Evet.
1: teşekkür ediyoruz. Bir
0: Rahat
1: Kerkük
0: ediyorum.
1: türküsü dinleyelim mi hocam?
0: Olur.
1: Efendim sırada güzel bir Kerkük türküsü var. Kerkük türkülerine gönül vermiş çok kıymetli bir isimden dinleyeceğiz. Salih Turhan sizler için seslendirecek. Saçı sırmalı kız diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Konuklarımız Kerkük Vakfı Sözcüsü, Araştırmacı Yazar Profesör Doktor Mahir Nakip ve kıymetli eşi Müzeyyen Nakip Hanımefendi ile söyleşimiz devam ediyor. Hocam, hızlıca size dönmek istiyorum. Efendim, biliyoruz ki günümüzde de Irak'taki o çoklu yapının en önemli unsurlarından birisi kadim Türkmen kültürü. Bu kadar kadim bir kültür mutfak anlamında nelerden etkilenmiş ve nerelere etki yapmıştır?
1: Şimdi takdir edersiniz ki bu maddi kültürün en masum unsuru mutfaktır.
0: Evet.
1: Yani dile benzemez, ne bileyim tarihe benzemez, tartışması yok, siyaset bulaşmaz. O bakımdan masum kabul ediyorum ben mutfağı ve herhalde yumuşak güç olarak da her zaman başka kültürlere nüfuz etme, başka kültürlerden etkilenme derecesi en yoğun olan bir kültür unsurudur. O bakımdan Türkler Orta Asya'dan çıkıp işte az önce anlattığım gibi Horasan bölgesinden geçerken tabii ki Fars mutfağı çok zengin olmamakla beraber bir kökü var. En azından terminolojisi var. Mesela az önce Müzeyyen Hanım'ın anlattığı kelle paça, kelle Farsçadır, paça da Farsçadır kelime itibariyle.
0: Evet.
1: Ama dilimize girmiş, bizim malımız haline gelmiştir. Dolayısıyla adlandırmalar muhtemelen veya muhtemelen değil Farsçadır ama terkip Türk'ün terkibidir. Dolayısıyla bu terkibi siz Kuzey Irak'a kadar getirdiyseniz elbette siz getirmişsinizdir. Çünkü orada Fars unsuru yoktur. Siz bunu oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla etkilenmemek mümkün değil. Kuzey Irak, biz Türkler oraya geldiklerinde orada da o insansız değildi oralar. Orada da bir Keldani kültürü vardı, Süryani kültürü vardı, Asuri kültürü vardı. Hatta Musul'a çıktığınız zaman şey kültürü var, Bizans kültürü var. Halep'ten etkilenmiştir, Halep'te Bizans kültürü var. Bunlardan bu coğrafyaların etkilenmeme ihtimali yok. En önemli örneği de tatlılardı. Baklava mesela. Baklava kültürü bizde de var. Kerkük'te de var. Hatta güzel baklavalar. O kuru baklavası meşhurdur Kerkük'ün. Fakat evlerde pişmediği için Müzeyyen Hanım onlara temas etmedi. Dolayısıyla bu gibi etkilenmeler tabii ki olmuştur. Yerel malzemeler var. Mesela Orta Asya'da siz pazı bulamazsınız.
0: Evet.
1: Maydanoz yoktur. Efendim ne bileyim marul yoktur. Bunların hepsini biz bu coğrafyada öğrendiğimiz için belki birçoklarının adlarını kendimiz koymuştuk. Mesela havuca Anadolu'da havuç diyoruz. Şeyde Kerkük'te yer kökü diyoruz. Bakın mahalli bir adlandırma koymuşuz biz ona. Bu etkilenmeler. Ama etkilemeler başkalarını etkilemeler daha çoktur. Bağdat kozmopolit bir şehirdir. Kozmopolit bir kültürdür. Bağdat Abbasilerden tabii ki pay almıştır. Zaten Abbasiler kendileri heterojen bir toplumdur, bir medeniyettir. Küçümsenmeyecek kadar büyük bir medeniyettir. Orada Türk'ü de var, Fars'ı da var, Arap'ı da var. Hatta Bizans'ı da var. Mesela doktorların çoğu şeylerin, halifelerin Yahudidir, Keldanidir, Süryanidir. Felsefede mesela Süryaniler önemli bir hizmet bulunmuşlardır. Dolayısıyla onları etkilememek mümkün değil mutfağında. Türklerin özellikle mutfağında. Bağdat yemeklerine baktığınız zaman dolma kelimesi mesela Türkçeden alınmadır zaten. Fiil olarak da Türkçe. Hatta bugün Yunanistan'a kadar uzanmış o. Ondan sonra kelle paçayı Farslardan almamış Bağdat. Türkmenlerden almıştır mesela. O şekliyle vardır. Birçok bu unsurları Bağdat sofralarında bulmak mümkündür. Irak'taki olan Arap kültürü dediğim gibi Bağdat'ta kozmopolit olmakla beraber güneye gittikçe biraz daha Arap kimliğini oluşur. Ama yine mesela ileride bahsedeceğimiz birçok mesela külçe dediğimiz bir yemeğimizin bütün Araplarda da yaygın olduğunu pekala görebilmekteyiz. O yönüyle Bağdat özellikle Irak'taki olan Arap kültürünün bir zenginliği var. Onu kabul etmek lazım. Biz Kuzey Afrika'da da bulunduk. Onların neredeyse mutfakları yok denecek kadar zayıftır. Mısır çok eski bir medeniyettir ama mutfakları çok zayıftır. Neden?
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla unsurlar oraya gitmemiştir. Bağdat kadar kozmopolit olmamıştır. O bakımdan benim kanaatim Kerkük ve Kuzey Irak'ta yerleşen Türkmenlerin mutfak kültürünün en çok etkilediği coğrafya birinci derecede Bağdat ve Bağdat civarındaki olan Arap
0: Arap
1: toplumudur.
0: coğrafyası. Evet efendim. Hocam, Bağdat tatlısı var bir de. Burada satılan o ince ince baklava dilimi şeklinde. O Türkmenlerin mi yoksa Araplara mı ait?
1: Yok, sonradan Türkiye'de mi? İcat edilmiş bir şeydir.
0: Irak'a özgü bir şey değil.
1: Yok, hayır hayır. Irak'ta böyle bir şey söz konusu değil. Irak, Bağdat'a has bir tatlı varsa o da menesime dedikleri bir tatlı var. Bu da aslında Yahudilerin bir tatlısıdır. Evet. Çünkü bu Kur'an'da geçen el menne ve selva kelimesinden geliyor. Bu en güzel Bağdat'ta yapılır. Maddeleri daha çok Kuzey Irak'taki ağaçlardan elde edilir.
2: İran'da
1: da var. Tabii şeyde de Zagros Dağları eteklerinde de var. Dolayısıyla o öyle bir yemekleri var. Yoksa dediğim gibi Bağdat'ın yerli kültürleri çok şeydir. Yani derleme kültürdür. Kabul
0: evet.
1: etmek lazım.
0: Evet. Şimdi tam da bu noktada sözü mutfağın esas sahibine Sayın Müzeyyen Nakib'e devredelim ve Türkmen mutfağının o nefis lezzetlerini kendisinden dinlemeye devam edelim. Az evvel kış yemeklerinden bahsettiniz. Irak'ın kavurucu ve sıcak yaz günlerinde neler yapılır? Hangi lezzetler tercih edilir efendim?
2: Evet, yazın tabii ki sebze bol olduğu için bizde birinci derecede bamya çok önemlidir. Bamyayı çok sever Kerkükler. Haftanın 3 günü bamyayı pişirirler.

0: Ve mutlaka yine kuzu etiyle olur. Türkiye'den farklı, Türkmen elinde sarımsaklı olur. Ekşili sarımsaklı olur. Bamya'yı çok severler ve haftanın 2-3 günü yaparlar. Dolma var. Dolma da aynı Antep dolması. Karışık soğan, patlıcan, biber, kabak, patlıcan hepsi bir arada aynı tencerede sarımsaklı, ekşili, baharatlı ve kuzu etiyle altına da kaburga döşenir. O şekilde pişirilir.
1: Evet.
0: Antep'e çok benzer dolması. Bir de bizim mev yaprağı deriz. Mev herhalde Farsçadan gelmiş.
1: Evet.
0: Yani asma demektir.
1: Evet.
0: Bizim bildiğimiz yaprak. Bu da yaz yemeğidir. Bu dolma yine etsiz yemeğimiz yoktur. Yine kuzu etinden yağlı etle olur. İçine zerdeçal atılır. Salça girmez buna. Tek bir tencerede pişer. Yoğurt sarımsakla yenilir. Genellikle bunu böyle pikniğe gezilere gittiğimiz zaman yaparız bir yemeği. Bazen de okuldan geliriz bir anda bir küçük bir tencere pişmiş hemen bir gölgede bahçenin bir gölgesinde ters çevirip hemen yeriz.
1: Evet.
0: Yani sevdiğimiz bir yemektir bunlar. Bir de dombalanlı çene pilav var. O ya, belli bir mevsimde oluyor. Aynı mantar gibi bir şeydir. Pilavla yenir, pilav üstü. Güzel diyebilirim ama ben sevmem. Yani güzeldi,
1: Evet.
0: sevenler var. Bir de bakre içiyle dereotlu pilavımız var. O da çok güzeldir. Ona da yine köri atarız, sarı kök atarız. Dereotlu hakim gelir bakre içi. O da bizim özel bir yemeğimizdir. Fakat Kerküklerin veya Türkmenlerin sulu kebabı var. Tavsiye ederim Türkiye'de soydaşlarıma.
1: Sulu kebap mı dediniz
0: Sulu
1: efendim?
0: kebap.
1: Evet.
0: Sulu kebap nedir? Kuzu eti haşlamalık doğranır. Güzelce o pişer. Piştikten sonra o etleri alırız, yağda kızartırız. Üzerine zerdeçal atarız. Diğer taraflarda ekmek doğranır, pide. O et suyu gelir, o ekmeğin üzerine dökülür. Sonra etler üzerine dizilir, yoğurt sarımsaklı dökülür. Aynı İskender kebap gibi.
1: Aa
0: Bu
1: evet.
0: Türkmen eli bu yemeği çok sever. Perde pilavımız da var. Bilirsiniz perde pilavı zaten
1: Siirt'teki perde
0: Türkiye'de
1: pilavıyla benzerlik
0: aynı
1: gösteren tavuk
0: benzer.
1: etiyle yapılan değil mi
0: Tavuk
1: efendim?
0: veya bazı etli de olur, etsiz de olur yapılıyor. Perde pilavı kadının kalmış
1: Evet.
0: maharatına. Öyle bir yemedi ama bamya
1: Vazgeçilmeziniz
0: vazgeçilmez.
1: diyorsunuz.
0: Hatta bizim için mesela annemler geliyor, Kerkük bamyası getirirler.
1: Göreye
0: Her
1: özgü
0: bamyayı
1: Kerkük.
0: beğenmeyiz
1: Evet.
0: yani.
1: O da mı
0: Evet.
1: küçük bamya hocam?
2: Yok, iridir. Değil
0: Eri
2: mi?
0: çok eri değil. Böyle,
2: Ortaca,
0: farklıdır.
2: ortaca.
0: Farklıdır yani. Türkiye'dekinden farklı ama biz alıştık tabii. Geldiği zaman hayır demiyoruz.
1: Mahir hocam hangi lezzetleri seviyor efendim? Hangi yemekleri
0: Bamyayı
1: seviyor?
0: çok sever. Sulu kebabı sever. Mev yaprağını sever. Pilavlı fazla
1: Yöreye özgü lezzetlerin hepsini seviyor
0: Evet
1: anladığım
0: sever,
1: kadarıyla.
0: sever,
1: Evet.
0: evet.
2: Milli yemekleri birinci derece
0: Yani
2: tercih. Evet.
0: çocuklarım da burada doğdu, burada büyüdü. Alışkınlar. Yani yaşatırız o
1: Evet.
0: kültürümüzü. Yani dikkat
1: Daim
0: ederseniz,
1: olması dileğimizle
0: evet.
1: inşallah o
0: Bu
1: kültürün.
0: yemekler de yani düşünün sadece bizim mutfağımıza kalmamış. Yani Araplar da etkilenmiş
1: Evet.
0: bu yemekten. Yani bu saydığım yemeklerin hiç de 8-9 tanesini kendileri kullanıyor. Aynı isimle.
1: Evet, aynı
0: Aynı
1: isimle
0: Türkçe
1: kullanıyorlar.
0: isimle
1: Zaten siz de az
0: kullanıyorlar
1: evvel
0: ve
1: bahsettiniz
0: çok
1: hocam.
0: mutlu oluyoruz gerçekten.
1: Evet,
0: Mutlu oluyoruz.
1: kesinlikle.
2: Yalnız Türk mutfağı, Türkmen mutfağının bir özelliği var. Bizde soğuk yemek yok.
0: Evet.
2: Salata var. Yani zeytinyağlı yemek Türkmen sofrasında yoktur.
1: Mesela o Urfa'daki soğuk çorbalar filan
0: Yok.
1: sizde sıcak coğrafya
2: Yani
1: olmasına
2: ayran
1: rağmen
2: sofranın
1: ayran aşı.
2: ayrılmaz evet
0: Ayran.
2: ayrılmaz bir içeceğidir ayran.
1: Evet.
2: Ya özellikle yaz günü koyun yoğurdunu yapılan ayran birinci derecede tercihimizdir. Zaten sığır
0: Dana eti.
2: yapılan dana etinden yapılan etleri de bile birinci derecede tercih etmeyiz.
1: Evet.
2: İkinci derecede tercih edilir. Yoğurdunu da ikinci derecede tercih edilir. Ama koyun yoğurdu olmazsa olmazdır
1: Bizim
2: yani.
1: evde yenmiyor hocam. Kokuyor diye yemiyorlar.
2: Bizim
0: Evet,
2: kızlar da
0: kızım.
2: pek
0: Evet.
2: yani sıcak bakmıyorlar ama
1: Evet.
2: maalesef bugünün
0: Türkülerimize de
2: çocukları.
0: yansımış. Aman aman kasap.
1: Evet
0: Canım
1: yani.
0: ömrüm
1: Evet.
0: kasap. Getir
1: Evet.
0: koyunları görelim
1: Evet.
0: hesap.
1: Doğru. O
0: Orada
1: zaman bir
0: koyundan bahsediyoruz.
1: Evet. Bir türküyle devam edelim o zaman. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan sözleri ve bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var sırada. Cerrev'in kulpu burma. Elif Avcı sizler için seslendiriyor.

0: Bu güzel Kerkük türküsünün ardından Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Peki hocam, biraz da misafir ağırlama geleneğine gelmek istiyorum. O eski sofra kültürü, misafire hürmetin nişanesi olan ikramlar ve o büyük toplu davet yemekleri nasıl organize edilirdi? Düğünlerde, bayramlarda ya da toplu buluşmalarda kurulan sofraların arkasında nasıl bir toplumsal dayanışma ruhu vardı? Bu köklü geleneği sizden dinleyebilir miyiz?
1: Yine Orta Asya'dan biraz bahsetmemiz lazım veya Türk'ün geleneğinden bahsetmemiz lazım. Toplu yemekler bizim adetlerimizden başında gelir. Adetlerimizin başında gelir. Bugün Kazakistan'da, Özbekistan'da da bile gittiğimiz zaman çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte düğünlerde mutlaka yemek var. Yaslarda mutlaka yemek var. Bayramlarda mutlaka yemek var. Ramazanlarda mutlaka davetler var. Şimdi bu batıya doğru gittikçe azalan bir meseledir. Yani batıda hiçbir zaman dini bir münasebette kimse yemek verilmez. Avrupa'da,
0: Evet,
1: şuradan
0: evet.
1: burada. Bunlar daha çok bizde tebarüz eden özelliklerdir. Dolayısıyla aynı bu geleneği biz Türkmenli coğrafyasında da görebiliyoruz. Hatta biraz da abartıya kadar gidebiliyor yani. Mesela bir insanın, yani genç yaşta bir evladı da ölebilir, yaşlı da ölebilir. Hadi yese yaşlılarınki belki çok fazla insanları etkilemez ama genç insanların bile ölümü ister istemez sizi bir sorumluluk altına sokar.
0: Evet.
1: Komşuların dayanışması, komşuların yardımlaşmasıyla mutlaka yemekler verilir.
0: O acıyı hafifletme anlamında tabii.
1: Hafifletme bir de şey, yani ölüye mesela Fatiha okunmasını sağlamak ve
0: Evet.
1: onu iyilikle yad etmek, bunlar çok önemli şeylerdir. Türkmenliğinde şeyler, taziyeler, erkekler camilerde toplanır. Orada yemekler verilir. İkindi namazından akşam namazına kadar. Kadınlar ise evde olur. Şimdi dolayısıyla evde kadınlar için ayrı yemek pişer. Camilerde erkekler için ayrı yemek pişer. Ve mutlaka etli yemeklerdi. Yani yine
0: Evet.
1: kuzu etleri falan olur, pilav olur. Çay ikram edilir, kahve ikram edilir, murra kahvesi ikram edilir. Bunlar çok önemlidir. Bu taziyeler için. Düğünler zaten hiç demeyin onu ya. Hakikaten düğünler mecburidir. Mutlaka koyunlar
0: Şölen
1: kesilir.
0: havasında geçiyor değil mi
1: Şöyle
0: hocam?
1: havasın, davul zırnasıyla. Tabii Kerkük'ün etrafındaki olan köylerde bunlar daha halaylar çekilir vesaireler. Oralarda yemekler ikram edilir. Bu toplu yemekler. Ramazan'da ise hatta birçok gelenekler şu da var. Mesela ben büyüklerimizden hatırlarım. Esnaflı olan büyüklerimiz öğleye doğru eve geldiği zaman pazarda, çarşıda arar. Kim tek başınadır, kim yoksuldur, kim işte ne bileyim yolcudur, başka yerden gelmiştir. Buyurun bizim evde yemeğe gel derler. Onlar da yani bu taş sütü lokanta yok o tarihlerde, eski tarihlerde. Her zaman her evde bir iki tane dışarıda misafir var. Bu Türk'ün geleneğidir. Batı dünyasında böyle bir şey yok. Ben de yurt dışında bulundum. Böyle bir gelenek bizde olmaz.
2: Evet. Evet. Mesela Kerkük'te esnaf, usta yanında çalışan çırağını öğle yemeğine getirir.
0: Evet.
2: Tabii, mutlaka yemek yedirir ona.
0: O
2: Öğle
0: da aile
2: yemeğini
0: kültürünün bir
2: yedirir. Evet.
0: parçası değil mi
2: Evet.
0: hocam?
2: Evet.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla bunun haricinde bir de şeyleri

0: de var yani münasebetlerde de, yani nasıl bir münasebet diyelim, dini münasebetler. Muharrem ayı çok
1: Evet.
0: önemli bir aydır. O Muharrem ayında var. Ramazanlarda dediğim gibi toplu iftarlar var. O toplu iftarlar daha çok fakir fukaraya yönelik olan iftarlardır. O bakımdan bu gelenek bence bu günümüzde biraz abartılı olarak devam ediyor. Bütün hızıyla devam
1: Etsin
0: ediyor.
1: hocam,
0: Evet.
1: güzel hasletler
0: Gayet tabii
1: bunlar.
0: evet. Çünkü kaynaşmanın
1: Evet.
0: çok önemli şeyidir, vesilesidir yani. Evet.
1: Efendim, bu noktada yine sözü Müzeyyen Hanım'a tekrar bırakacağım. Mutfağın bereketine getireceğim. Kerkük Türkmen mutfağında Ramazan'ın ilk iftarından bayram sabahının ilk kahvaltısına, Muharrem ayının o paylaşım ruhuna kadar sofralarda neler değişir? Bugünlere has yemekler, tatlılar ve ikramlıklar gündelik lezzetlerden nasıl farklılaşır?
2: Evet. Şimdi Ramazan'da saymış olduğumuz yemekler tabii ki ana yemeklerdir. Türkmen elinde havalar sıcak olduğu için bizde çorba kültürü yoktur fazla. Fakat 30 gün Ramazan biz mercimek çorbası içeriz.
1: Evet.
2: Tarhana çorbası da var bizde ama o bir yemektir. Yani siz Türkiye'deki gibi değil, Anadolu'daki gibi değil. O bir yemektir. Fakat
1: Çorbanın yanında tarhana çorbası bir yemek
2: o
1: olarak.
2: yemektir. O
1: Evet.
2: ayrı.
1: Evet.
2: Ramazan'da da yapılmaz o
1: Evet
2: aslında
1: efendim.
2: ama bir çorbadır. Fakat 30 gün mercimek çorbası içeriz. Hiç kimse şikayet etmez. Çünkü yıl 1 yıl 12 yıl ayda hiç çorba yapılmaz.
1: Evet.
2: Biz de evde çorba piştiği zaman kim hastadır acaba diye sorarız. Hastaya çorba veririz. Yani bizde hasta evde varsa çorba yapılır. Tabii ki Ramazan'da o saydığımız yiyecekler hepsi devreye giriyor. Bayramda ise Türkmen elinde hemen hemen hepsi %100'ü diyelim. Hep bütün evlerde kuru fasulye, letke, kayısı yemeği, pilav. Bu üçü hem de sabahleyin olur.
1: Bu kayısı yemeği de mi etli bir yemek?
2: Evet
0: Evet,
2: evet.
0: şimdi onu...
2: Kayısı da Malatya kayısı gibi değil. Bu ekşili olur.
1: Evet.
2: Kahverengi ekşili. Yine et pişer. Et kavrulur. Onunla beraber kavrulur. Bademle kavrulur. Su verilir. Şeker verilir. Sulu fazla olmaz böyle. Kısık ateşte pişer. Sevmeseniz de bayramda onu yemek
0: Yani
2: zorundasınız.
0: tatlı bir yemektir ama adeta mecburidir onu
2: Gelenektir.
0: yemek.
2: Bir
0: Evet efendim.
2: kaşıkla onu alacaksınız. Yani yiyeceksin. Ben küçüktüm yemezdim.
1: Sanki
2: Babaannem...
1: biraz Osmanlı lezzeti gibi değil mi?
2: Evet.
1: Var tabii. Evet.
2: Yiyeceksin. Bu bayram yemeğiydi. Mecbur etinden suyundan ben tadardım. Bugüne kadar hep etin suyunu yemişim.
1: Evet.
2: Ama yiyeceksiniz ona.
1: Evet.
2: Pilav da pilav üstü badem, üzüm, tavuk eti kızartılır, konulur. Genellikle sabahleyin. Sabah namazına gider babalarımız, büyüklerimiz. Ev ahalisi hepsi kapıda bekler. Namaz dönüşü ellerini öperiz büyüklerin.
1: Evet.
2: Direkt sofraya oturur. Yani saat 6, 6:30, 7'de biz o yemeği yeriz. Bütün Kerkükler'de bu yemek vardır ve Türkmenlerinde vardır. Bu şeydi. Telhafer'de
1: Vazgeçilmez. Evet.
2: Bulgur şeyde. Onlar bayramda pilav yanında bir de bulgur pilav yaparlar. Ha, bizde yok. Yani
1: Evet.
2: Kerkük'te yoktur ama Telhafer'de
1: Telhafer'de.
2: o var.
1: Evet.
2: Bir de bayramda bizim bir külçemiz var. Bu bir bayrama mahsus bir tatlıdır. Pasta çeşidi. Dışı hafif tuzlu, içi şekerli.
1: Zıt lezzetler.
2: Evet. İçine ceviz, şeker, tarçın, dışı tereyağlı un işte hamur yapılır. Kenarları böyle poğaça gibi şekil verilir ama kenarı böyle
1: Bükülür mü?
2: bükülür. Bükülür. Bu külçe aslında şeyde de var. Azerbaycan'da da. Oradaki soydaşlarımız da külçeyi yapıyor. Adı
0: Şekerim.
2: şekerbura diyorlar. Fakat bilirsiniz oradaki soydaşlarımız sanata, estetiğe çok
1: Evet.
2: düşkünler ve o pastalarına da yansımış. Çok güzel yapmışlar. Şekli çok güzeldi. Ama bir şeyi itiraf etmeliyim ki bizimkinin tadı daha güzeldi
0: Evet.
2: ondan.
0: Evet.
2: Buradan sevgi saygılarımı gönderiyorum oradaki
1: Evet,
2: soydaşlarımıza.
1: bizler de sevgi
2: Evet.
1: ve
2: Yani
1: saygılarımızı
2: bu
1: yolluyoruz.
2: bütün evlerde olur. Herkes külçe yapar. Bu sefer bunun bir dedikodusu da olur. Aa, falan canın külçesi daha güzelidir. O gel dayımlarınki daha güzel, teyzemin daha güzel. Böyle bir
1: Rekabet
2: dedikodusu da
1: ortamında
2: olur.
1: doğru
2: Evet.
1: efendim, doğru.
2: Muharrem ayında ise helise dediğimiz aslında biz halim aşı deriz buna. Bir adı da helise de. Halim aşı da aynısı da Kazakistan'da var. Elim aşı dedikleri. Bu buğdaydan yapılır. Buğday geceden veya sabahtan ıslatılır. Et pişer. et tencereye konur, et haşlanmaya başlanır, buğday atılır içine ve o buğday ezilene kadar o pişer ve o çevrilir. Yani bizim aşuremiz de odur.
0: Aşuremin burada etsiz, etli kısmı yani.
2: Etli kısmıdır. Üzerine yağ dökülür, isteyen şeker de.
1: Keşkekle de bir
2: keşkek,
0: şey. Keşkek
2: evet,
0: zaten içindeki
2: ama
0: keşkek.
2: Buradaki bizim bu helisenin maksat mesela bir mahallede 20 hane var ise 10 aile bunu pişirirse herkes birbirine ikram eder, yemek zorundadır. Yemek zorundadır. Çünkü oradaki ikram değil, oradaki önemli olan Ehl-i Beyt'i anmaktır.
1: Evet.
2: Çünkü nasıl Anadolu'da, Türk dünyasında Ehl-i Beyt'e bir sevgi, hürmet varsa Kerkük'te de, Türkmen elinde de aynı evet. havayı teneffüs edersiniz. Bizim için Ehl-i Beyt çok önemlidir. İnşallah Rabbil Alemin kıyamet gününde Peygamber Efendimiz'i evet. ve Ehl-i Beyt'in şefaatine bizi nail eder.
1: Amin. Amin. Amin. Çok güzel dualar ettiniz hocam. Çok sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Efendim güzel bir Kerkük türküsüyle birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hocam, gelenek dediğimiz şey aslında geçmişle gelecek arasında kurulan en güçlü köprülerden. Türkmenlerindeki o büyük davet sofraları aslında bir toplumun birbirine nasıl sıkı sıkıya bağlandığının en güzel göstergesi. Peki Türkmen yemek davetlerinde genel olarak nasıl bir gelenek ve işleyiş hakimdi?
1: Tabii Türkmenlerin Irak'ta hayat seyirlerine baktığımız zaman çok farklı zigzagları vardır. Yani bir kere Osmanlı zamanındaki olan rahatlık vardı. Fakat 1918'den itibaren bu rahatlık maalesef bir şeye döndü, bir çileye döndü. Ve bir baskı unsuru uygulandı. Ta işte 2003 yılına kadar bu devam etti. Burada

0: toplumun adeta nefes aldığı yer davetler oluyordu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu da bazen bilerek davetler tertiplenirdi. Sırf Türkmenler bir araya gelsin, işte dertlerini dertleşsinler, konuları veya strateji çizsinler kendilerine.
1: İstişare yapsınlar.
0: İstişare yapsınlar. Hatta bölgeler arası. Mesela şimdi Saddam zamanında, hatta Saddam'dan önce de bu böyleydi. Sizin evinizde bir Kerküklü'nün

0: evinde bir telaferliye misafir etmek siyasi sorumluluk getirirdi size. Şimdi bunu ancak bir davetle telafi edebilirsiniz, gündeme getirebilirsiniz. Dolayısıyla davetle bizim için bir menfezdi, bir çıkış yoluydu, bir kaçış noktasıydı. Türkmenler o yönüyle bunu çok iyi kullandılar. Bu birinci nokta üzerinde durmak istediğim son konu olarak. Bir de şunu unutmamak lazım. Mesela Türkmenlerin coğrafyasına baktığınız zaman bugün aşağı yukarı 6 ayrı vilayetin içerisine dağılmışlar. Bu 6 ayrı vilayetin içerisinde çok farklı demografik özellikler var. Musul'a baktığınız zaman mesela Hristiyan unsurlar var. Bu Hristiyan unsurlar Irak'ın asli unsurlarıdır. Keldaniler, Süryaniler, Asuriler, Yezidiler vesaire. Türkmenler bunlarla da kerhen de olsa bir kaynaşma mecburiyetinde oldukları olabiliyordu. Dolayısıyla mesela telaferde kendilerine has bir takım gelenekler de oradan etkilenerek oluşabilmiş. Mesela bulgur kültürü Kerkük'te var. Müzeyyen Hanım saydı onları. Ama oradaki olan mesela bulgur köftesi bizdekinden daha farklıdır. Bu da yöredeki olan etkileşimden kaynaklanıyor. O bir taraftan mesela Hanekin'e baktığımız zaman İran sınırında orada da müthiş baharatlı yemeklerin daha hakim olduğunu görebilirsiniz.
1: Acı seviliyor mu hocam?
0: Türkmen mutfağında acı yoktur. Evet, acılar yoktur ama baharat çok yaygındır. Neden? Çünkü baharat İngilizler zamanında, İngilizler bütün askerleri Irak'ta edebilmeleri için yetmezdi sayı olarak. Hindistanlıları getirmişlerdi. Mesela Kerkük'te de fotoğraflar var. Birçok Hindistanlı asker var. Bu Hindistanlı askerler geldiklerinde yanlarında türlü türlü baharatlar
1: Baharatlar.
0: getirerek ticaret yapılır. Mesela Kaküle kültürünü biz onlardan almışız.
1: Evet.
0: Mesela şeyin mango turşusu. Mesela mango turşusu, belki Müzeyyen Hanım onu daha güzel anlatabilir. Mango turşusu Bağdat'ta çok yaygın bir kültürdür ve Türkmenlere de yansımıştır. İçinde köri var vesaire.
1: Biber.
0: Biber var. Bunlar mesela yemeklerin, özellikle şey yemekler, etli kavurmalı yemeklerin yanında bir garnitör olarak çok yaygın olarak bulunurdu. Kısacası yani Türkmen mutfağı hem etkilenmiş hem etkilemiş
1: Etkilenmiş,
0: arkadaşlar.
1: evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Hanım'a da çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: size teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: keyifli ve güzel bir sohbet oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümümüzde Irak Türkmen mutfağına konuk olduk. Yöreye özgü o eşsiz lezzetleri, köklü yemek kültürünü, dünden bugüne taşınan davet ve ikram geleneklerini çok kıymetli konuklarımızla birlikte dilimiz döndüğünce, gönlümüz el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Bizlere bilgilerini ve gönül pencerelerini açan program danışmanımız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve mutfağın o yaşayan ruhunu bizlerle paylaşan Sayın Müzeyyen Nakip hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kulaklarınızın bizde olduğu, sofralarınızın bereketle, hanelerinizin huzurla dolduğu güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte Türkmenali coğrafyasının bir başka güzelliğinde yeniden buluşmak ümidiyle. Esen kalın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün basketbol tarihinin en büyük oyun kurucusu ve Showtime döneminin mimarı olarak anılan Irvin Magic Johnson'dan söz edeceğiz. O 2.06'lık devasa boyu ve cüssesine rağmen bir oyun kurucunun estetiğine ve kıvraklığına sahip olması nedeniyle basketbolun fiziksel sınırlarını adeta yeni baştan tanımlamıştı. Onu Magic yani sihirbaz yapan asıl mucize 1980 NBA finallerinin 6. maçında yaşandı. Efsane pivot Kerim Abdul-Jabbar sakatlanınca

0: henüz 20 yaşındaki bu genç çaylak onun yerine pivot pozisyonunda sahaya çıktı. Maçı 42 sayı, 15 rebound ve 7 asistle tamamlayarak şampiyonluğu getirdiğinde basketbol severler spor tarihinin en sarsıcı, en ikonik performanslarından birine şahitlik ediyordu. Kimsenin tahmin edemediği no-look pasları ve meşhur gülümsemesi NBA'yi küresel bir eğlence endüstrisine dönüştürdü. Larry Bird ile olan rekabeti ise basketbolun altın çağını başlattı. Bu ikili ligi iflasın eşiğinden alıp zirveye taşıdı. Ancak en büyük sınavını 1991 yılında HIV teşhisiyle sahanın dışında verdi. Emekliliğini açıklasa da mücadelesinden vazgeçmedi. 1992'de Barcelona'da rüya takımın lideri olarak parkelere geri döndüğünde AIDS hastalığına karşı toplumsal bilinci tamamen değiştirmiş, toplumsal önyargıyı da kırmaya çalışmıştı. Kariyerine 5 şampiyonluk ve 3 MVP ödülü sığdıran Magic Johnson sadece bir sporcu değil, zorlukları zarafetle aşmanın da simgesi oldu. Onun mirası bugün her isabetli pasın ve akıl dolu her oyunun içinde yaşamaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas hafızası.

0: saat 11.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini söyledi. İttifakın gücünü de net bir dille ortaya koyan Cumhurbaşkanı, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Mekke İttifakı'na dikkat çekti. Bu ittifak, bölgesel barışa yönelik kolektif bir taahhüttür dedi. Irak Başbakanı Ali Ezzeydi de enerji alanındaki gelişmelere değindi. Türkiye, Ürdün ve Suriye üzerinden dünya pazarlarına uzanan enerji koridorlarının geliştirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla Mekke İttifakı'nın geleceğini ele aldı. Üç ülke, ittifak kapsamındaki işbirliğinin kurumsallaştırılması konusunda anlaşırken, savunma ve askeri komite hazırlıkları da değerlendirildi. Bu kapsamda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Genelkurmay Başkanları Suudi Arabistan'da bir araya geldi. İngiliz The Economist dergisi tarafından yayımlanan analiz haber gözleri Türkiye'ye çevirdi. Dergide yer alan analizde Orta Doğu'nun Osmanlı'dan bir asır sonra ilk kez dış müdahale olmadan kendi kaderini tayin etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu yeni denklemde Türkiye'nin en güçlü oyuncu olarak dikkat çektiği ifade edildi. Türkiye'nin yatırım gündemi New York'taki temaslarda öne çıktı. Ekonomi yönetimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında ABD başta olmak üzere farklı ülkelerden yatırımcılarla görüştü. Türkiye'deki yatırım ve işbirliği imkanları ele alındı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 PISA'da Türkiye'nin gösterdiği başarıya dikkati çekti. Öğrenci başına düşen öğretmen sayısının artırıldığını ve teknolojik altyapının yükseltildiğini belirtti. Bakan Tekin, 28 Şubat darbesiyle sekteye uğratılan meslek liselerinin yeniden canlandırıldığını söyledi. Ortaokulu bitiren 100 öğrencinin 45'i meslek lisesine gitti dedi. İçişleri Bakanlığı'nda siber dolandırıcılık vakalarına hızlı müdahale amacıyla hazırlanan Dolunay projesine ilişkin çalışma toplantısı yapıldı. Bakan Mustafa Çiftçi projeyi dolandırıcılar için çember daralıyor sözleriyle tanıttı. İhbarlara dakikalar içinde müdahale edilecek dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okulun bulunduğu sokaktaki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Saldırganla annesi, babası ve dedesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırıda yaralanan 8 öğrencinin tedavisi tamamlandı. Tedavisi süren 3 öğrencinin ise bilincinin açık olduğu belirtildi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında tansiyon yükseliyor. Suudi Arabistan, ülkenin güneyinde bazı bölgelerde potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımladı. Milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Milli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Van 24, İstanbul 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya 30, Trabzon ve Ordu 22, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Ü, ı, i, fe, ke. Mustafa Kemal Atatürk, baş öğretmen olarak ilk defa burada harf devrimini anlattı. Bu şehir tarihe bu şekilde adını yazdırdı. Sıdk ile terk edelim her emeli, her hevesi. Kıralım hayal ise azmimiz eten kafesi. İnledikçe eleminden vatanın her nefesi. Gelin imdada diyor, bak budur Allah sesi. En önemli şairlerimizden Namık Kemal'in doğduğu şehirdir bu şehir. Çok kısa yeniden anlatalım bu programımızı ilk defa dinleyen dostlarımız için. Bu yayın serimizi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını hatırlamak, farklı farklı oyunların oynandığı o şehirleri tanıtmak amacıyla hazırladık. Anlatırken de küçük ipuçları vererek bu şehrin hangisi olduğunu tahmin etmenizi isteyeceğiz sizlerden. Marmara Denizi ile Karadeniz'de kıyısı olan birkaç şehrimizden biridir bu şehir. Yeşilliği, bağları, sahiliyle cennetten bir köşe gibidir. Nefes almaya gidersiniz bu şehri, denizin engin maviliğini görmeye. Ganos dağları boylu boyunca uzanırken çam ağaçlarının heybeti ve kokusu tüm alana yayılır. Bir yanda huzurlu doğası içinde kamp yapanları görebilirsiniz, bir yanda da muhteşem manzarası eşliğinde yürüyüş yapanları.

batımı ve gün doğumunu kaçırmak istemeyen fotoğrafçılara da rastlayabilirsiniz. Işıklar da denilen bu dağların neden bu adı aldığını hissedersiniz. Bu şehrin türkülerinde bu dağların sesi de vardır. Duman da bastı dağlara, yayıldı ovalara. Beni de duysaydı yârim, gelirdi buralara.

Ganos dağlarının eteklerinde Uçmak Dere köyü karşınıza çıkar. Asırlık çınarlar ve ahşap evler gelenleri büyülerken, yamaç paraşütüne meraklı olanlar köyün bambaşka bir özelliğine yönelirler. Adrenalin tutkunları için sarp kayalıkların üzerinden süzülmek apayrı bir heyecandır Uçmak Dere köyünde. Belki adı da buradan gelmektedir. Taş sokaklarının arasında zamanın nasıl yavaş aktığını huzurla hissedersiniz. Geçmişin ruhu sizi sararken bir müzeye düşer yolunuz. Rakoczi Müzesi'ne. 18. yüzyılda bu şehirde yaşamış bir Macar prensinin evinin Osmanlı ve Macar kültürüyle dolu bir müzeye nasıl dönüştüğüne şaşırırsınız. Bu tarihi yolculuğu Namık Kemal'in evini görmeden sonlandırmamalısınız. Sevgili dostlar, hangi şehirde olduğumuzu hepiniz tahmin ettiniz. Tekirdağ'dayız bugün. Tekirdağ'ın upuzun sahillerinde, rüzgar kokan sokaklarında dolaşırken, o sokaklarda oynanan çocuk oyunlarını anlatacağız sizlere.

İlk oyunumuz Dızdıran Oyunu. Dızdıran oyunu açık havada oynanan bir grup oyunudur. Oyunun oynanabilmesi için kesin bir çocuk sayısı olmamakla birlikte oyunda mümkün olduğu kadar çok çocuk olmalıdır. Oyuna başlamadan önce sayışma ile bir ebe seçilir. Oyunu oynayabilmek için sert olmayan plastik bir topa ihtiyaç vardır. Ebe dışındaki çocuklar aralarında mesafe bırakarak bir duvara dizilirler. Çocuklardan 5-6 metre uzağa bir çizgi çizilir. Ebe olan oyuncu bu çizginin arkasına geçerek topu arkasına saklar. Sonra da ebe, "Dız dız dızdıran, kimdir beni kızdıran?" diyerek bir çocuğa doğru topu atar. Bu arada çocuklar vurulmamak için sağa sola doğru kaçar, eğilip zıplarlar. Eğer ebe ilk atışta hiçbir çocuğu vuramazsa yine ebe olarak kalır. Aynı tekerleme ile ikinci atışını yapar. Bu arada vurulan olursa ebe ile yer değiştirir. Bu benzersiz şehrimizin sokaklarında birçok çocuğun "Kimdir beni kızdıran?" diye bağırdığını duyarsak şaşırmayalım sevgili dostlar. Sırada yine açık havada oynanan bir oyunumuz var. Tekirdağ'ın mis gibi havasında çocuklar tabii ki kendilerini açık havaya atarlar. Oyunumuzun adı Kızgın Taş Oyunu. En az 4-5 çocukla oynanır. Çocuk sayısı arttığında oyun daha da hareketlenir. Oyunda avuç içi büyüklüğünde bir taş kullanılır. Çocuklardan biri sayışmayla ebe seçilir. Ebenin görevi gözlemcilik yapmaktır. Oyunda önce bir başlama çizgisi çizilir. Tüm çocuklar başlama çizgisine göre sıralanır. Ayaklarının arka uçları çizgide olacak şekilde çizgiye ters dönerler. Ebe oyunda kullanılacak taşı çizginin arkasına doğru atar. Ebenin verdiği başlama komutuyla herkes gözlerini kapatır ve geri geri yürümeye başlar. Bu yürüme sırasında çocukların taşa değmemesi gerekir. Çocuklar taşa değmeden taşın bulunduğu noktayı aşabilirlerse tüm çocuklar başlama çizgisine geri dönerek oyuna yeniden başlar. Eğer taşa değen olursa o çocuk oyunu kaybeden çocuk olur. Şehrimizin en dikkat çeken yerlerinden biri olan plajlarında sadece yazın değil, dört mevsimin keyfi bambaşkadır. Doğayla iç içe olmanın huzurunu doyasıya hissedersiniz. Sıradaki oyunumuz Tekirdağ'ın bu geniş plajlarında oynanan bir oyun, Kumda Çelik Oyunu. Oyunu oynamak için önce kumdan kale yapmak gerekir. Kum yaklaşık 50 santimetre bir alanı kaplayacak kadar olmalı, dağ gibi şekillendirilmelidir. Kumun tepesinde elin girebileceği kadar bir boşluk bırakılır. Boşluğun etrafında yığılmış kumlar bulunur. Kumların arasına çocuklardan biri bir çubuk saklar. Bu arada diğer çocuklar çubuğu saklarken bakmamalıdır. Çubuk saklanınca diğer çocuk çubuğu arar.

Çubuğu arayan çocuğun kuma bir defa dokunma hakkı vardır. Eğer ilk dokunuşta çubuğu bulursa, çubuğu saklama sırası ona geçer. Bulamazsa, çocuk bir sonraki oyunda da oyuna devam eder. Her sokağa buram buram deniz kokan bu benzersiz şehrimizdeki Kapaklı Kazak Gölü de görülmeye değerdir. Müthiş bir dinlenme yeri olan gölün çevresinde ailecek hoş vakit geçirebilir, doğa yürüyüşleri yapabilir, eşsiz ağaçlarının fotoğraflarını çekebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz bu eşsiz ağaçlara çıkarak oynanan bir oyun. Oldu bitti oyunu. Oyuna başlamadan önce sayışma ile bir ebe seçilir. Ebe olan çocuk bir ağacın gövdesine kapanır ve daha önceden tespit edilen sayıya kadar sayar. Bu arada diğer çocuklar ağaca tırmanır. Ebe sayma işlemini bitirdikten sonra ağaçlara tırmanan çocuklardan birisini yakalamak üzere tespit ettiği ağaca tırmanır. Diğer ağaçlardaki çocuklar inip ebenin saydığı ağaca dokunabilirlerse bir sonraki oyunda ebe olmamayı garanti eder. Fakat ağaca dokunmadan ebeye yakalanan olursa ebelenen olur. Eğer oyunda tüm oyuncular yakalanmadan ebenin saydığı ağaca dokunabilirlerse bir sonraki oyunda da ebe değişmez. Sıradaki oyunumuz aslında bu güzel şehrimizin güzel çocuklarına uymayan bir oyun. Tembel çocuk oyunu. Birkaç çocukla oynanan bir oyundur. Çocuklar daire oluştururlar. Daire olan çocuklar ortada çömelen çocuğun etrafında dolaşırlar. Dolaşırken şu tekerlemeyi söylerler. Dairenin ortasındaki çocuk da tembel çocuk taklidi yapar ve tekerlemenin sonunda esneyerek ayağa kalkar. Tembel çocuk, tembel çocuk, kalk artık sabah oldu. Her taraf sesle doldu. Sütçü köşeyi döndü. Güneş doğdu, ufuk açtı. Okul vakti yaklaştı. Tekirdağ'ın bereketli toprakları sayesinde mutfağı da bereketli olmuştur elbette. Bu topraklara gelip de köftesini, cizlemesini, sini mantısını, damat paçasını yemeden dönmemelisiniz. Sıradaki son oyunumuz da bu lezzetli yemekleri çağrıştıran bir oyun. Yumurtalı tavuk oyunu. Oyun sahasına arka arkaya çocuk sayısı kadar çukur açılır ve bu çukurlara 7 adım uzaklıktaki çizgiden atış yapılır. Çocuklar sırayla çukurlara atış yaparlar. Toplar çukurlara atılırken bütün çocuklar "Yumurtalı tavuk, yerin kurtlansın!" diye bağırır. Topu çukurundan alarak isabetsiz atış kullanan çocuk, kendisinin çukuruna top sokan çocuğun verdiği cezayı yerine getirmek zorundadır. Bu da genellikle bir hayvanın sesini taklit etmektir. Topu çukura sokan çocuk, ikinci bir atış yapma hakkı kazanır. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna geldik. Benzersiz şehrimiz Tekirdağ'ı tanıtırken, orada oynanan, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarımızdan bazılarını anlatmaya çalıştık sizlere dilimiz döndüğünce. Programımızı hazırlarken, Doçent Doktor Nebiye Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Tekirdağ yöresinde oynanan Geleneksel Çocuk Oyunları adlı değerli eserlerden yararlandık. Oyun bahçesini Özge Karaçöl Özgür ve Murat Baran birlikte hazırladı ve mikrofon başında ben Burcu Aydemir. Haftaya başka bir şehrimizdeki çocuk oyunlarında buluşmak üzere. Esenlikler dileriz.

0: Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Atalardan Armağan.
1: Kültürel çeşitlilik sürdürülebilir kalkınmanın temelidir ve bu çeşitliliğin en canlı hali yaşatılan geleneklerdedir. Ülkemizin belliğini, kimliğini, sesini, rengini oluşturan ve yaşatan değerlerimize yolculuk yaptığımız Atalardan Armağan başlıyor. Peygamber zamanına yakın Bayat boyundan Korkut Ata adında bir kişi yaşadı. O kişi Oğuzların tam bilicisiydi, ne derse olurdu, gaybdan türlü haberler verirdi. Yüce Allah onun gönlüne ilham ederdi. Korkut Ata Oğuz kavminin sorunlarını çözerdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışmayınca yapmazlardı. Her ne buyursa kabul edip sözünü tutarlardı. Dede Korkut söylemiş: Allah Allah demeyince işler olmaz. Kadir Tanrı vermeyince kişi zenginleşmez. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Ecel vakti gelmeyince kimse ölmez. Ölen kişi dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin Karadağ Yunus'u kadar malı olsa, yar toplar yine ister. Nasibinden fazlasını yiyemez. Kabararak sular taşsa deniz olmaz. Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz. Yapağlı yeşil çimen güze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz. Eski düşman dost olmaz. Sevgili dinleyiciler, 2018 yılında Azerbaycan, Kazakistan ve ülkemiz adına UNESCO İnsanlığın Somut

0: olmayan kültürel mirası temsilli listesine kaydedilen Dede Korkut mirasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu programımızda Dede Korkut mirasını halk felsefesi bağlamında ele alıyoruz. Konuğumuz Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Hocam, evvela halk felsefesi nedir ve Türk halk felsefesi toplumun tarihsel tecrübesi, kültürel üretimleri ve etik anlayışı üzerinden nasıl şekilleniyor? Buradan başlayalım, ne dersiniz?
1: Çok güzel, iyidirim. Siz cevabı verdiniz zaten. Okuduğunuz kısım Dede Korkut mukaddimesi baştan sona halk felsefesi
0: çok,
1: zaten.
0: Çok güzeldi değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii, baştan sona halk felsefesi. Dede Korkut bizim için çok çok önemli bir bilge. Niçin? Okuduğumuz kısımda dahil olmak üzere mukaddimeden sonuna kadar o hep bir Oğuz bilgesi olarak anlatır halk felsefesinin ne olduğunu zaten. Tabii ki bizim akademik olarak yaptığımız tanımdan bahsetmiyorum ama anlattığı her şey halk felsefesi. Kısa bir tanımla şöyle söyleyeyim, sonra da örneklemeye başlayayım.
0: Tabii
1: daha
0: ki
1: rahat anlaşılır. Türk kültürünün en eski dönemden en uzak geçmiş itibariyle kolektif olarak ürettiği bütün folklorik ürünler ve bireysel olarak ürettiği ürünlerin tamamıyla oluşan dünya görüşü. Nedir onlar? Şimdi siz masaldır, mittir, halk hikayesidir, atasözüdür, deyimdir, aklınıza ne geliyorsa bu üretimler. Bunlara folklor üretimleri deriz biz. Bu folklor üretimlerinde hep bir felsefeyi güdersiniz. Hep bir hayat anlayışı anlatılır. Toplumlar hayat felsefeleri kendilerini oluştururlar. Buna halk bilgisi diyoruz. Mesela halk bilgisinin içinde ne var? Halk ekonomisi, halk hekimliği, efendim halk mimarisi, halk takvimi, halk matematiği, halk mutfağı, halk etik anlayışı. Tümüyle oluşturduğu bir bütün. Yani halk felsefesi bir şemsiye. Altında da birçok şeyle bir araya gelerek büyük bir yapılanmayı gösteriyor. Ben bunu çocukların legolarına benzetiyorum. Hmm. Küçük legolar
0: evet,
1: var ya.
0: Onlar birleşince
1: evet,
0: bir bütün oluşuyor.
1: Bir bütün haline getiriyor. Dolayısıyla halk felsefesi bir nereden geliyor onu da hemen bir bahsedeyim. Şimdi Orhun abilerine bakıyorsunuz ki ey Oğuz beyleri. Yer çökmedikçe, gökyüzü inmedikçe senin dirliğini birliğini kim bozabilir der mesela. Gene de aynı şey bizim töremizi, yasamızı kim bozabilir diye devam eder. Dolayısıyla siz Orhun abidelerinden bu yana bir felsefeyi getiriyorsunuz. Türk toplumu bu felsefeye göre yaşıyor zaten. Nedir bize düşen göre? Çağımızda tabii teknolojinin etkisiyle veya bir sürü toplumla iletişim etkisiyle bazı yerlerde aksaklıklar yaşamaya başladık. Tıkanmalar oluyor toplumda. Bunu dile getiriyor zaten herkes. İşte bu tıkanmayı gidermek için de bu halk felsefesinin ön plana çıkartması lazım. Ne yapacak bunu? Akademisyen kendi alanında çalışacak. Efendim romancı kendi alanında çalışacak. Sinema kendi alanında. Ama hep birden bir koldan yürüyüp o formatlara geri dönmenin sağlanması gerekiyor. Bu bir amaç olmalı bence. Hı hı. Şimdi bunu Dede Korkut nasıl yapmış? Kendi döneminde Dede Korkut bunu sürekli yapıyor zaten. Anlatılarda milleti toparlamak amacıyla yaptığı sürekli bir anlatı var. Benim bir çalışmam daha var. Dede Korkut Etik İndeksi Halk Felsefesi ve Halk Bilimsel Metaetik Kuram. Ben bunu kendi kuramımla çalışıp içindeki etik felsefesini ortaya koydum. Buna göre Dede Korkut'ta 176 tane etik değer var. Bunun 126 tanesi olumlu, 43 tanesi, 47 tanesi olumsuz. Şimdi bakar mısınız şu olaya?
0: Evet.
1: Yani bir bakalım olaya, böyle bir şey var mı? Hani yani gerçekten iddialı bir kitap bu. Son derece iddialı. Ve her etik değerin bağlamı var. Bağlam nedir? Biz sizinle şu an burada oturuyoruz ya. Hı hı. Bir sohbet gerçekleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Sohbetimizin bulunduğu yer neresi? Saat kaçta oldu? Kiminle? Neden oldu? Ne yaptık? Bunlar hep bağlamı verir. Şimdi Dede Korkut'a baktığınız zaman etik değer havada kalmıyor. Bağlamı var. Kim demiş, ne demiş, nerede demiş, nasıl demiş, hangi hikaye sonucunda oluşmuş? Dolayısıyla bir bağlamla
0: çok
1: anlatıyor.
0: Çok detaylı
1: çok
0: bilgiler
1: detaylı,
0: var.
1: Çok. Hı-hı. Ve bizim ne yapmamız gerektiğini örnekleyen. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela Bamsı Beylek hikayesinde Dede Korkut'un ne kadar önemli olduğunu örnekleyelim. Hı-hı. Bamsı Beylek hikayesinde Deli Karçar var. Şöyle özetleyeyim hemen kısaca. Bamsı Beylek ile Banu Çiçek birbirine aşıklar.
0: Evet.
1: Evlenmek istiyorlar. Ama Banu'nun bir abisi var. Adı da Deli Karçar. Ama bunu biz akli dengesi bozuk anlamında almayalım. Hani halk arasında deli dolu insanlar vardır yani böyle.
0: Evet, düşünmeden hızlı hareket eder.
1: Aynen, aynen öyle. Deli Karçar böyle bir tip. Vermek istemiyor kardeşini. Ve çok garip bir istekte bulunacak Dede Korkut'tan şimdi. Dede Korkut'un gitmesine karar veriyorlar. Neden? Çünkü tamam bilici o. Böyle bir delinin karşısına ikna etmek için ondan başka gönderilecek kimse yok. Gönderiyorlar Dede Korkut'u yalnız giderken bak. Şimdi burada ilk etik değerimiz ne? Ne öğretiyor bize bakın? İki tane at istiyor. Birine binecek, biri yedeğinde olacak. Neden? Çünkü Karçar'la arasında bir problem çıkarsa, o at giderse gümbürtüye geri dönecek.

0: gelmesi için yedek at lazım yanında. Bak, tedbirli ol diyor ilk. İlk yapacağın hareket.
1: Çok
0: tedbir.
1: Önemli.
0: Müthiş önemli. Hı-hı. Yani akıl yürütmek o kadar önemli ki Dede Korkut'ta. Tedbirli ol. Gidiyor Karçar'la görüşmeye. Karçar çok garip bir istekte bulunuyor ondan. Ben diyor 1000 tane deve, 1000 tane koyun, 1000 tane kuyruksuz ve kulaksız köpek. Bakar mısınız? 1000 tane de pire istiyor. Şimdi bu ne demektir? Yapma. Yani ben vermeyeceğim zaten. Ama Dede Korkut bu yani. Bu yapacak bunu zaten yaptı. Şimdi öncelikle bunları söylüyor ve ardından bir kavga ortamı çıkartıyor. Dede Korkut da kılıcını kaldırıyor. Onu öldürecek. Dede Korkut bir dua ediyor. Ellerin kurusun. Ve Karçar'ın eli havada asılı kalıyor kılıçla birlikte. Böyle kalıyor. Şimdi bak hareket edecek edemiyor. Yapacak yapamıyor. Bu sefer diyor ki dede affet beni ya. Affet diyor benim kolum insin aşağıya. Hemen orada bir dua daha okuyor Dede Korkut. Onun kolu aşağı iniyor. Şimdi bu rivayet, bu anlatı. Ha doğru ya bunda değiliz. Neredeyiz? Dede Korkut'un dediğinin Allah tarafından geri çevrilmediğini görüyoruz biz burada. Bu kadar önemli bir insan.
1: İçindeki manaya bakıyoruz.
0: Aynen
1: aslında.
0: Öyle. Manaya hmm. bakıyoruz. Yani doğru ya bu önemli değil. Hmm. Halkın gözünde de bunun bir önemi yoktur. O doğru. Bunları psikologlar baksın. Başkası baksın. Yani biz burada bize ne anlatılmak isteniyor? Hmm. Bu hikaye anlatılmış. Peki işlevi nedir? Üzerimizdeki şey nedir? Buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Öncelikle ne gördük? Bak diyor sen mutlaka yanına bakmak zorundasın sağına soluna bir yere giderken. Tedarikli git. İkincisi bak düşündüğüm başıma geldi. Dolayısıyla şimdi ben ikinci atla döneceğim. Hmm. Ya burada bu olayı yaşadık. Ama burada da ne var? Dede Korkut bir kutsal kişilik de var aynı zamanda. Kolu indirmesine sağlıyor. Olmasaydı şayet ne olacaktı? Sen atınla kaçmak zorunda kalacaktın. Öbürünü alacaktın gelecektin. Şimdi döndüğü zaman da güzel bir kısım vardı. Orayı da belirteyim. Karçar kızı verdi tamam alacak da bunları getirdikten sonra yapacak. Anlaştı Dede Korkut. Dönüyor obaya soruyorlar. Oğlan mısın kız mısın? Şimdi eskiler bizde Orta Asya dönemine hemen değineyim. Kadın ve erkek eşit. Anadolu'ya geldikten sonra kadının erkeğin eşitliği biraz değişiyor. Arap kültüründen etkilenmeyle. Kadın biraz daha eve kapanıyor. Dolayısıyla yazıya geçirildiği yüzyılda böyle bir soru var. Erkek misin, kız mısın? Kızsan kötü cevap gelecek. Sen erkeksen iyi cevap. Hani derler ya halk arasında da hala, bu da halk felsefesi, bu da halk bilgisinin bir sonucu. Hani sessizlik olur, biri kız doğurdu. Yani yazık.
1: Belki oradan geliyor.
0: Tabii tabii, halk felsefesi. Evet. Yani yazık, ömür boyunca sessiz kalacak çünkü. Bak sessizlik, sükut nedir? Altındır. Yani bunlar hep, buna biz kültürün bozuk işlevi diyoruz. Bu da kültür sonuçta. Ama bozuk işlev.
1: Evet.
0: Bozuk iş çünkü sonucu yanlış, bozuk getiriyor.
1: Evet,
0: yanlış algı. Oysa ki bizim öz kültürümüzde Orta Asya'da bu yok. Öyle değil. Kadın erkek eşit. Bamsı'yla Banu güreşecekler birazdan değineceğim. Kılıçlaşacaklar.
1: Evet.
0: Buğra Hatun çıkıp bas bas bağıran bir kadın. Zaten hükümdarın eşi ve babası da hükümdar ayrıca. Dolayısıyla hani alp kadın tipi var orada. Dede Korkut'la ilgili bir başka örneğe daha değinmek isterim. Uşun Kocaoğlu seyrek boyuna bir bakalım. Orada da bir olağanüstülük söz konusu kutsiyeti ortaya koyuyor çünkü. Şimdi Segrek'le Egrek iki kardeşler. Hı. Ama Egrek yaptığı yanlış hatalı bir davranışla kendini ispatlamak için düşmana tedariksiz gittiği için tutsak düşüyor. Segrek de abisinin tutsak düştüğünden haberdar değil. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Biz doğuştan kurtarıcı milletleriz. Bakın böyle bir algı vardır. Gerçekten bazı milletler yönetilir, bazıları yönetirler.
1: Biz
0: yöneticiyiz. Hı hı. Devlet kuranız başından itibaren. Dolayısıyla mağdur olanı her zaman koruruz. Bizim özümüzde bu var. Bakın birileri mağdur durumda olsun, suçlu bile olsa biz halk olarak onu korumaya kalkarız. Bu da halk fikri çünkü buradan geliyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla söylemezler tutsak olduğunu anne baba evlatların diğer evlada. Çünkü onda koruma zihniyeti var ya gidecek savaşmaya çocuk. Bir tane kalmış kayıp mı edeyim yani? Söylemiyor, gizliyor. Gizleniyor fakat bir çocuğa tokat atıyor o terbiye vermek için yani böyle gezme diye. O da diyor ki öksüze vurulur mu? Bakın bu da halk fikri. Öksüze niye vuruyorsun? Sen diyor bana vuracağın kadar git tutsak olan abini kurtar önce.
1: Oradan çıkıyor gerçek.
0: Oradan gerçek ortaya çıkıyor. Hmm. Çocuk da yollara düşüyor abisini bulup kurtarmak için. Bunu haber alan düşman diyor ki Türklerin en hassas yönü nedir? Karşısındaki insanın birilerine kötülük yaptığını söylemek. Hah öyleyse diyor tek başına Egre'yi şuraya bırakın. Bırakıyorlar bozkıra. Tamam. Segrek geldiğinde ona deyin ki bu adam herkesin yemeklerini çalıyor, ekmeklerini çalıyor. Hırsız bu deyin. Nasıl olsa öldürecektir diyor. Çünkü biliyor yani mazlumu koruyacak. Söylüyorlar ya şurada bir adam var. O durmadan herkesin özellikle fakirlerin ekmeklerini çalıyor. Çocukları aç bırakıyor. Allah bizimki durur mu? Hemen gidiyor tabii. Ama bilmiyor ki o abisi. Onu bilmiyor. Bu arada Egrek de yatmış uyuyor orada. Kopuzu da yanında yalnız. Kopuz çalıyor. Bütün kahramanlar kopuz çalar zaten. Kopuzu da yanında böyle yatmış. Aa bir bakıyor Segrek diyor ki ben bunu öldüremem. O arada uyanıyor abisi zaten. Bak diyor Mere kafir. Sen diyor ekmek çalarmışsın, hırsızmışsın. Ben seni öldürürdüm. Ama bak diyor kopuzu taşıyorsun. Dede Korkut'a hürmeten, kopuza hürmeten seni öldürmüyor. Şimdi bakın Dede Korkut'un kıymetine, bakın kopuzun kıymetine.
1: Evet.
0: Yani bu bir nedir? Halk felsefesinin devamlıdır. Bunu taşıyan insanın zarar vermeyecek bir insan olduğunu düşünüyor. Böyle bir etik felsefesi var. Ha, bir de türbesinden bahsedeyim. Nerede Dede Korkut? Hani
1: türbesi,
0: bu önemli. Evet,
1: evet.
0: Nerede, yeri nerede? Şimdi ilk önce Kazakistan Kızılordu'da, Sri Derya kenarında bir türbe ve mezar vardı. 1933'lerde burada bir sel çıktı, Sri Derya taştı. Dolayısıyla orası yıkıldı. Şimdi oraya Korkut Ata'nın muzolesi yapıldı. Şöyle o kadar güzel ki dört taraftan kopuz şeklinde bir
1: evet,
0: anıt.
1: Evet, ben de kopuz var evet, mı diyecektim kopuz. İçinde.
0: Dört taraftan kopuz şeklinde, rüzgar estiği zaman da sesi kopuz şeklinde çıkıyor. Ona göre inşa edilmiş.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir
1: evet.
0: Şeyi var. Bizde de var türbesi. Bir kümbetimiz var bizim de. Bayburt'a bağlı Masat Köyü'nde bir kümbet. Orada da Dede Korkut'un mezarı olduğuna da. Hatta mezar da var. Çok uzun bir mezar, büyük bir mezar var. Bir de Dede Korkut'un gömülürken sol ayağı dışarıda gömülmüştür. Şöyle hikayesinde.
1: Bilinçli bir şekilde
0: tabii
1: mi?
0: Bilinçli, kendisi diyor zaten. Bakın etik felsefesini göreceğiz burada. Şimdi Dede Korkut bin yıl Azrail'den kaçtığı için sürekli Sri Derya'nın üzerinde kalıyor. Kardeşi yemek getiriyor, Ağrımak. Yemek getirdiğinde Dede Korkut'un ayağı kardeşine değiyor yanlışlıkla. Ve Dede Korkut kendini o kadar suçlu hissediyor ki çok ayıp bir şey yaptığını. Hani bedensel temas yasak kesinlikle, kardeşle özellikle. Bunu çok çirkin geliyor ona. Ve ömrü boyunca bunu unutamıyor. Diyor ki ben mezara girdiğimde benim sol ayağımı dışarıda bırakın. Çünkü harama dokundu. Kardeşime dokunmaması gerekirdi onun. Bu kadar kendince bir etik felsefesine sahip bir insan. Ve tabii evet rivayete göre ya bedenini cezalandırıyor. Değmemesi gerekiyor bunun buraya diye. Ona göre de sol ayak dışarıda bırakılarak gömülüyor.
1: Peki halk fikirlerini somut örnekler üzerinden açıkladınız biraz aslında
0: evet.
1: Ama örneğin eski Türklerde ölüm adetleri de var. Bu açıdan bize
0: tabii,
1: ne anlatıyor
0: çok
1: mesela
0: güzel bir konu,
1: adetleri?
0: Müthiş bir konuya değindiniz ki kaldı ki o adetler ne kadar form değiştirse de halk fikri aynı kalarak. Zaten böyle olur. Halk fikri aynı kalır. Form değişir. Yani siz çağa göre vesaireye göre farklı şeyler uygularsınız ama oradaki halk fikri aynı kalır. Şimdi öncelikle eski Türkler ne yapıyorlarmış ölü olduğunda ona bir bakalım isterseniz. Önce çadıra koyuyor. Öldün ya. Önce sen çadıra koyuyorsun. Neden? Çünkü çadır senin mekanın olarak kabul ediliyor. Hani orası senin evet. Artık mekanın orası olacak. Şimdi bu iklimde biz dört iklim görüyoruz. Çok şanslıyız. Yani en güzel bir şey herhalde buraya göç etmiş olmamız. Dört iklimi görüyor olmamız açısından. Çünkü çok zorlu şartlar. Mesela -60'a düşüyor kışın. -60'da toprağı kazmanız ya hayal bile edemezsiniz evet. Böyle bir şey. Hani yer demir gök bakır bu bir gerçektir Türk kültüründe. Gerçekten yer demirdir. Gerçekten gök bakırdır. Kızıla döner çünkü. Gittiğim için, bulunduğum için bildiğim bir coğrafya. Öncelikle binalardan çıkışta bir ara yer mutlaka antre vardır. Orada bir soğuğa alışın diye. Yoksa direkt çıktığınızda kör oluyorsunuz. Şaka değil yani. Gerçekten
1: çok,
0: kör oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok ciddi
1: sert
0: bir iklim.
1: İklim şartları.
0: Sert. O nedenle kışın ölü gömmeniz mümkün değil. Kışın ölmeyecek mi insanlar? Ne olacak?
1: Evet,
0: bekleyecek
1: doğası,
0: hali yok. Ölecek yani.
1: Doğası.
0: Kışı yazı yok. Öldüğü zaman ağaçların üstüne konuyor. Bir tabut gibi kapalı tahtalara ya da bezlere, bezlemeyip de o zaman deri var. Derilere sarılarak ağaç tepelerine asılıyor. Neden?
1: Hayvanlardan korumak için.
0: Börtü böçük yemesin şey olmasın. Şimdi bu anlatacağım tören kışın öldüyse kışında yapılıyor. Gömüleceği gün tekrarlanıyor aynı tören. Yani yazın. Aynı töreni tekrar edersin. Bu bizim şey gibi düşünün. 3'ünde, 7'sinde, 41'inde vesairesin evet. Yaptığımız rutin tekrar var ya
1: evet.
0: Onun gibi düşüneceksiniz.
1: Sayılar peki neyi anlatıyor?
0: Ha, sayılar şu. Şimdi evrenle birlikte bir kozmos ilişkimiz var bizim. Aynı sayı formal sayılar deriz biz bunlara. 3, 7, 9, 41 evet. Gibi. Bunlar evrenle kurduğumuz bağlantısı. Gökyüzü 7 kat.
1: Evet.
0: Yeraltı 7 kat. Oğuz boylarına göre değişir. Bu sadece Oğuz değil. Hakaslar, Televi

0: Kürtler, bütün Türk boyları için söyleyebilirim bunları. Hazarlar, onlar için farklı farklı algılayışımız. 9 olur, 7 olur, gökyüzünün yerleri. Ve bulunduğumuz evren algımız da değişik bizim. İlk dönemde mesela yatay dünya anlayışımız var. Tepede, yerde ve ortada olmak üzere insan orada da yaşıyor. Diğer dönemde bir dönem daha ilerledikten sonra dikdörtgen şeklinde bir dünya yaratıyoruz ve yuvarlağın içine koyuyoruz kendimizi. Hayat ağacının mesela kökleri yukarıda, gökyüzünde, yaprakları yeryüzünde. O ağacın üzerindeki her yaprak birer insan. Yaprak düştüğü zaman sen de ölüyorsun. Böyle bir anlayış var. Dolayısıyla hani bu evren algısı değiştikçe bizim yapacağımız işlerde bu evren algısına göre sayılarımız da değişiyor. Hı hı. Şimdi buradaki halk fikri ne? Neden koyduk ölüyü bu çadıra ve etrafında 7 kere neden dönüyoruz bunu? Çünkü sen kozmos algısıyla hareket ediyorsun. Onu kozmosa hediye ediyorsun yani. Ölen kişi bu artık senindir diyorsun. Buradaki halk fikri bu birinci eylemdeki. Şimdi diğer bir halk fikrine bakalım. Ölen kişinin bütün eşyalarını ya gömüyorsun onunla birlikte ya da dağıtıyorsun. Bakın bizde hala vardır, evet. Değil mi? Dağıtırız. Niçin dağıtıyorsun? Buradaki halk fikri ne? Şimdi biz ölümün sirayet ettiğini düşünüyoruz. Eşyalara sindiğini, o eşyalarla başka birini de öldürebileceğini, onlarla vasıtaya giren, ilişkiye giren başka birisine de zararlı olabileceğini düşünüyoruz o dönemde. Şimdi tabii gayet normal bir şey eşyayı dağıtmak, hatta sevaptır eşyasını dağıtmak. O dönemde bunu düşünüyoruz. Dolayısıyla atıyla birlikte kişiyi de gömüyoruz. Bu gömme Mısır kültüründe de var biliyorsunuz. Bir ikinci alt fikri orada, dirildiği zaman sevdiği eşyaları kullanabilsin. Yani bunu yapabilsin. Çünkü onu biz seviyoruz. Sevdiğimiz insana da bunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki halk fikri bu.
1: Ölümden sonraki hayatı.
0: Hayatı için. Neden at birinci dereceden kurban? Onu da anlatayım. At bizim için çok önemli. Niçin? Çünkü savaşlarda galibiyetimizi sağlıyor. İlk atı ehlileştiren toplum biziz. Türkler.
1: Evet.
0: Şimdi biz savaşçı bir toplumuz. Neden? Çünkü mecburuz. Coğrafyamız onu gerektirmiş. Olduk bittik böyle olmak zorundayız. Kendimizi korumuşuz. Bir savaşta da at çok önemli. Bir kere düşmandan yukarıdasın, tepesindesin, kolayca onu etkisiz hale getirebiliyorsun. İkincisi çok hızlı hareket etmeni sağlıyor. Hiç insanın yürümesiyle koşması at bir olur mu?
1: Tabii.
0: Dakikada gidebiliyorsun. Dolayısıyla kurbanların başında geliyor. Neden? Çünkü sen Tanrı'ya en çok sevdiğin, en çok kıymet verdiğin şeyi kurban edersin. At onun için onların başında geliyor. Bir başkasından bahsetmek istiyorum gene haklı fikri olarak bu ölü gömme törenlerinde. Bütün dünyada birleşir bu halk felsefesini oluşturan kısım. Neden bu ölüleri gömerken sen bu ritüelleri gerçekleştirmek zorundasın? Ard arda bunları teker teker birer de. Çünkü eğer ard arda gerçekleştirmezsen bunun tam anlamıyla teşekkür edeceğini düşünmüyorum. Nasıl ki biz bugün vefat etti hemen tabii artık şeylerle kurumlarla çalışıyoruz. Vefat etti hastanedeyse ya cenaze işleri bunu üstleniyor vesaire öyle oluyor.
1: Evet.
0: Ama tık tık tık tık değil mi?
1: Evet.
0: Yani en ilk namaza kadar
1: evet.
0: Değil mi? İlk namaza kadar yani nasıl olduğunu anlamadan pat diye giden bir şey. Bu da öyle. Aynı süreci bakın tutmuşuz orada. Hem ölünün kokmaması, şey yapmaması açısından hem de halk fikri olarak bir an önce toprağı buluşturmak durumundayız. Fikrinin evet. Devamlılığı var burada. Evet, çok örnek var tabii ki verebileceğimiz.
1: Yine farklı bir soruyla devam
0: evet.
1: Edelim. Dede Korkut kitabında adaletli devlet anlayışı,
0: evet.
1: Eşitlikçi sosyal
0: düzen,
1: özgür
0: güzel.
1: Dini yaşantı
0: çok
1: ve
0: güzel.
1: Alplik geleneği üzerinden Türk dünyasının Hı-hı. ortak etik kodlarını nasıl yansıtıyor?
0: Çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi benim zaten çalışma alanım bu. Ben Dede Korkut Halk Felsefesi'nin iki cilt halinde yayınladım bütün etik felsefesiyle. Bunu çalıştım. Şimdi yaptığım çalışmanın sonucunda gördüğüm şu. Dede Korkut'ta evrensel bir etik felsefesi var. Öncelikle adaletli bir devlet yapısı, eşitlikçi bir sosyal düzen, özgür bir dini yaşantı ve alplik geleneği üzerine oluşturulmuş. Bunu bir örnekle hemen anlatayım isterseniz. O dönemlerdeki yaşantı içinde haraçlar toplanıyor. Ülkelerden haraçlar geliyor.
1: Vergi
0: Oğuz'a
1: gibi,
0: vergi
1: mi?
0: Gibi. O onları koruduğu için, onlara şey yaptığı için vergi geliyor Oğuz'a. Şimdi gene vergi gelmiş Gürcistan'dan bir şeyde. O vergi geldiği zaman normalde bütün beylere dağıtılır. Bakın adalet sistemine göre bütün beyler bu vergileri eşit bir şekilde alırlar.
1: Paylaşırlar.
0: Bu Bayındırhan bunları paylaştırır. Fakat o yıl gelen vergi paylaşılacak bir şey değil. Bir at, bir kılıç, bir de çomak geliyor. Şimdi ne demek? Hepsinin tabii anlamı var. Atla kılıç savaş demek. Çomak da hani çomak sokmak. Bugüne kadar seninle aramız iyiydi ama çomak sokuyoruz artık, bu ilişki yürümeyecek, çomak girdi içine anlamında. Yani savaş ilan ediyor aslında Gürcistan bir anlamda bu şeylerle. Ama önemli değil orası. Şimdi bu mevzu ne? Biz bunu beylere nasıl paylaştıracağız? Bu mevzu bu.
1: Evet.
0: Dolayısıyla paylaşamayacağını görünce Bayındıran çok üzülüyor. Ay Allah, ne yapsak acaba? Tabii ne yapıyorlar? Dede Korkut'u çağırıyor. Tamam, bilinci Dede Korkut olduğu için. Geliyor Dede Korkut. Diyor ki bak hanım, bu her beye bunu paylaştırmamıza imkan ihtimal yok. Biz sadece bir tane beye bunu verelim. Ama o beye verirken de o bey gitsin Gürcistan'ın sınırına, bize karavulluk yapsın. Yani askerlik yapsın, korusun o sınırı. Tamam diyorlar, Begil'e hediye ediyorlar. Şimdi bizim burada gördüğümüz halk felsefesi ne? Hükümdar öyle adaletli olacak ki hiçbir beyini üzmeyecek. Bakın burada Gürcistan'ın sana savaş açmasının bir önemi yok Bayındırhan için. Beylerim üzülecek diyor. Ay, yani bakın hassasiyete kadar, bakın. Evet. Ve Oğuz'da bütün paylaşımlar adaletle yapılıyor. Adaletli paylaşım. Adaletli paylaşımın olmayacağı anda da gördüğünüz gibi bir akılcı çözüm yolu buluyor. Şimdi böyle sorun çıkmaması için ellerinden geleni yapıyorlar. Aynı örneği biz Dirse Han'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Aynı örneği Salur Kazan'ın oğluna davranışında da görüyoruz. Uruz'un babasına isyanı var mesela. Sen bana öğrettin mi ki töreyi benden bekliyorsun karşılığında? Bir babaya sen hana nasıl isyan ediyorsun demiyor. Haklısın oğlum, gel öğreteyim diyor. Yani böyle bir etik anlayış, böyle bir adalet anlayışı var.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: size.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Hani bey dediğim erenler, dünya benim diyenler, ecel aldı, yer gizledi, fani dünya kime kaldı? Gelimli gidimli dünya, sonu ölümlü dünya. Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Doktor Sacide Fikret Çobanoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dede Korkut'un günümüz teknolojisi bağlamında Dede Korkut'a uygulanışını, Dede Korkut kültür evrenlerinin Metaverse'deki tasarımlarını bir sonraki bölüme bırakıyoruz ve Korkut Ata'nın duasıyla sizlere veda ediyoruz. Şimdilik. Yerli karadağların yıkılmasın, gölgeli büyük ağacın kesilmesin, taşkın akan güzel suyun kurumasın, kanatlarının uçları kırılmasın. Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun. Aksakallı babanın yeri cennet olsun. Hakkın yandırdığı çırağın yana dursun. Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin. Hanım hey!

Kültürel miras geçmişi bugüne, bugünü geleceğe taşır. Hatırlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu yapımı olan Atalardan Armağan programını sizler için Aysel Baynal hazırladı. Teknik yapımda Mehmet Ayçiçeği görev aldı. Spikeriniz ben Tülin Bilen. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Erdoğan, terörsüz Türkiye ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir dedi. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Süreci İzleme Komisyonu'nun süratle kurulacağını söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, komisyon sürecin takibiyle ilgili sorumluluğunu yerine getirecek dedi. Fon soruşturmasına ilişkin olarak da kimsenin gözünün yaşına bakılmadan kimin kusuru varsa ortaya çıkarılmalıdır açıklamasında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. MÜSİAD Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununun muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi.
2: Spor.
0: Sayın dinleyiciler, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buhsenaz Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buhsenaz Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amilli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasındaysa Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amilli futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31 ve Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Efendim merhaba, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Toprağın Sözü programına hoş geldiniz. Programımızın yapımcısı Sayın Gülşen Ayvaz ve hazırlayan sunan ben Galip Umut Özdil. Bu hafta ana konumuz hayvancılıkta verimlilik ama nasıl? Bildiğiniz gibi

0: Hayvancılıkta verimliliğin, hayvan sağlığının ve tabii ki işletme ekonomisinin de diyebiliriz temelinde doğru ve dengeli beslenme yer alıyor. Rasyon hazırlamadan yem analizine, kaba ve kesif yem dengesinden su tüketimine, buzağı beslemeden sıcaklık stresine kadar pek çok başlık üreticinin hem maliyetini hem de elde ettiği verimi doğrudan etkiliyor. Aslında bugün biraz hayvan besleme derken hepimizin maliyetini de konuşacağız. Bugün programımızda hayvan beslemede doğru uygulamaları, üreticilerimizin sık yaptığı hataları ve yem maliyetlerini daha etkin yönetmenin yollarını ele alacağız. Ayrıca tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneğinin yani hepimizin bildiğiyle kısa adıyla TÜSEDAD'ın çalışmalarını ve 3-4 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 5. çiftlik zirvesini konuşacağız. Konuğumuz TÜSEDAD'ın çok değerli Genel Sekreteri Doktor Elif Öztürk. Elif Hanım hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum Umut Bey. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, var olun. Hayvancılıkta doğru besleme Elif Hanım neden bu kadar önemli? Sadece verimi mi etkiler? Bu işin öneminden bir başlayalım da hem de bu fakire bir atlık bir zemin olsun. Onun üzerine
1: Estağfurullah.
0: kuralım efendim. Buyurun.
1: Estağfurullah. Hayvancılıkta doğru besleme, evet, sizin de bahsettiğiniz gibi çok çok önemli. Aslında hayvanın sağlıklı olması önemli verim açısından. Bu da sağlıklı insan gibi değerlendirilebilir aslında. Nasıl insanlar sağlıklı olduklarında daha iyi çalışabilirler, aktivitelerini daha iyi gerçekleştirebilirler. Ruminant hayvanlar için de, yani işkembesi olan, sütünden etinden faydalandığımız hayvanlar için de sağlıklı olmaları çok önemli. Sağlıklı beslenen hayvandan da verimde bunun karşılığını, cevabını alabiliyoruz aslında. Ruminantlarda, yani süt ve etinden faydalandığımız hayvanlarda da beslemenin doğru yapılması işletmenin verimliliği ve ekonomisi açısından çok
0: Doğrudan
1: temel
0: etkili diyorsunuz.
1: unsurlar. Yani siz hayvanlarınızı doğru besler, sağlıklarına da önem verirseniz bu hayvanların genetik kapasitesindeki maksimum verim seviyesine
0: Bu da
1: ulaşabilirsiniz.
0: para demek, kar demek
1: Bu da
0: tabii ki.
1: para demek, kar
0: Kar
1: demek.
0: demek.
1: Yani doğru besleyeceksiniz ki doğru verime ulaşabilirsiniz. Bu açıdan çok önemli.
0: Rasyon kavramını hep duyuyoruz. Çiftçilerimiz de biliyor ama takdir edersiniz geniş bir kitleye de hitap ediyoruz. Dolayısıyla böyle çok terminolojiye girmeden ama hepimizin anlayabileceği dilde bir hani rasyon ne anlama gelir, nedir önemi biraz da bunu rica ediyorum sizden.
1: Şimdi rasyon dediğimiz şey aslında birçok kişi bunu yem karması, hayvana verilen işte yem vesaire gibi düşünürken işin akademik anlamdaki tanımı bir hayvanın 24 saat içerisinde tükettiği toplam yem miktarı demektir. Ama genelde şöyle bir kavram karmaşası yaşanıyor. Rasyon deyince hep aslında kesif yemler akla gelip işte yemin içerisindeki mısır miktarı ya da işte arpa miktarı, buğday miktarı gibi. Bu o değil. Yani hayvanın bir günlük besin maddesi ihtiyacını karşılayacak içeriği içeren hayvana tükettirdiğimiz yem miktarı demek rasyon.
0: Anladım. Burada özellikle kaba yemle kesif yem arasındaki farkı da size sormak istiyorum. Hani biri normal hani çayır meradan aldığımız biri fabrika yemi falan deniyor ama sanırım hani çiftçilerimizin bu konuda bilmesi gereken bu konudan hani bu benim çok basitçe söylediğim tanımlamadan farklı şeyler de var. Ne dersiniz?
1: Kaba yemle kesif yemin farkı da şudur aslında, özetle söyleyeceğim ki birçok kişi bunu biliyordur. Kaba yemler işte mısır silajı, çeşitli otlar, bu otların kurutulmuş halleri, saman gibi örneğin ya da kuru yonca otu gibi, kuru fi otu gibi daha çok balyalanmış şekilde, kurutulmuş şekilde hayvanlara verilen yemler kaba yemler. Bunlar kesif yemlere nispeten daha düşük protein ve enerji içerirler. Kesif yemlerde, zaten isminden de anlaşıldığı gibi yoğun yemlerde denir buna. Bunlar daha yüksek miktarda protein ve enerji içerirler. Ve bir hayvanın verim verebilmesi için günlük olarak belirli bir çok temelde enerji ve protein ihtiyacını karşılamanız gerekir.
0: O zaman
1: Bunu,
0: bir analiz mi yapmak gerekiyor o
1: evet,
0: rasyonu hazırlamadan önce?
1: rasyonu hazırlayabilmeniz için, daha doğrusu hayvanınıza İstediğiniz verimi hayvanınızdan alabilmek için hayvana vereceğiniz besin maddelerini de çok iyi bilmeniz ve de bunu karşılayacak şekilde beslemeniz lazım.

0: Elif Hanım, bu çiftçi şartlarında hani çiftçinin kendisini bilebileceği bir şey mi, mutlaka bir uzmana mı
1: Yok
0: danışmak
1: yani
0: lazım?
1: herhangi bir yeme, kaba yeme ya da kesif yem ham maddesi ne diyeyim, bir buğdaya, arpaya ya da bir yoncaya bakarak sizin bunu tahmin etmeniz mümkün değildir. Tabii ki kitabi olarak bir yoncanın ya da bir arpanın kitabi olarak ne kadar protein ya da enerji içerdiği belirlidir. Ama bu o arpanın ya da o yoncanın yetiştirdiği iklime, yetiştirildiği toprak kalitesine, sulama durumuna vesaire, tohumunun özelliğine, ki siz çok daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Bütün bunlara göre değişir. Dolayısıyla siz hayvana vereceğiniz yemlerin mutlaka ve mutlaka besin maddesi içeriklerini bilmek zorundasınız. Buna enerji, protein değil, diğer vitamin içerikleri, özellikle mineral içeriklerinin de mutlaka bakılması gerekir. Temelde kuru madde ve sudan başlayarak tüm besin maddesi içeriklerinin bilinmesi şart.
0: Bütün bu söyledikleriniz, özellikle bu yem analizi konusunda, büyük işletmeler için mi geçerli? Ve benim 10 hayvanım var, bunları yine yapmak zorunda mıyım?
1: Şöyle, 10 hayvanı olan bir işletmenin elbette bütün bu analizleri yaptırması maddi anlamda da oldukça yük getirecektir. Dolayısıyla bu noktada ya yani mesela yoncanın ham proteini bellidir aşağı yukarı. Bunu bilmesi en azından gerekir. Şu anda internet Deniz Derya'ya bile sorsanız zaten bunu verecektir. Ama artı şöyle şeyler var. Ziraat fakültelerinin hayvan beslemanı bilim dallarında bu analizlerin yapıldığı laboratuvarlar var. Oldukça düşük ücretlere bu analizler yapılabiliyor. En azından yılda bir kere hani aldığınız yoncanın ya da işte aldığınız kaba yemlerin analizlerini yaptırabilirsiniz. Kesif yemler için de şöyle bir şey var. Eğer dışarıdan fabrika yemi alıyorsa, ki bu dediğiniz gibi işte on başlık gibi küçük işletmeler kendi yemlerini, kesif yemlerini üretmiyorlar, dışarıdan alıyorlar. Zaten aldıkları bu yemlerin besin maddesi içerikleri beyana tabi olduğu için aldıkları yerlerden bu besin maddesi içerik analiz sonuçlarını mutlaka alsınlar.
0: Anladım. Suyu da bir besin maddesi olarak görüp bundan sonra en azından bizler hayvancılığı ve yem sektörünü konuşurken mutlaka konuşmamız gereken bir konu mudur suda? Ne dersiniz?
1: Su diğer besin maddeleri kadar belki de onlardan daha önemli bir konu hatta. Başta söylediğim gibi aslında hayvanları, çiftlik hayvanlarını da diğer tüm hayvanları da kendimiz gibi görmeliyiz. Biz nasıl su içmeden yaşayamazsak hayvanlar da su içmeden asla yaşayamazlar. Ama ne yazık ki belki de ülkemizdeki özellikle küçük işletmelerde verim düşüklüklerinin sebepleri hem besleme yani diğer besin maddelerinin, yemlerin çok iyi irdelenmemesi. İkincisi ise su. Yani biz hayvanlarımızı da çiftliğimizdeki ya da işletmemizdeki ya da köyümüzdeki hayvanları da görmüşsünüzdür. Böyle korkunç, kirli, uygun olmayan yerlerden su içerler genellikle. Tam tersi, bu hayvanların hem su ihtiyacının karşılanması için hem de yine sağlıklarının korunması için mutlaka temiz su içmeleri gerekiyor ve yeterli miktarda su içmeleri gerekiyor.
0: Ne kadar çok hani fabrika yemi, kesif yem verirsek o kadar çok hayvan hızlı kilo alır deniyor. Şimdi bu doğru mu, yanlış mı ve hangisi ise cevabınız neden efendim? Buyurun.
1: Şimdi besi sığırlarında amacımız nedir? Hayvana kilo aldırmak. Ama bu kilo aldırmak aslında hayvanı yağlandırmak değil, kas miktarı yani et miktarını arttırmaktır. Ve bunu sağlıklı olarak yapmamız gerekir. Besi hayvanları elbette süt hayvanları kadar uzun süre yaşamıyorlar. Onlar 18 aylık civarında kesiliyorlar. Bunun da tabii bir sürü ayrıntısı var. Ama şöyle bir şey var. Fazla kesif yem vermek fazla kilo almasını sağlamak demek değil. Yine başta söylediğim gibi öncelikle bu hayvanın sağlıklı olması lazım. Ve besicilikte, süt sığırcılığında da aynı şekilde önemli olan o hayvanı ekonomik olarak beslemek. Siz kesif yemi çok fazla verdiğinizde birincisi işkembede yani rumende sağlık problemlerine yol açarsınız. Çünkü işkembede yoğun bir mikrobiyota var. Yani mikroorganizmalar var. Ve bu mikroorganizmalar sayesinde bu hayvanlar bu yemleri sindirip besin maddelerinden faydalanıyorlar. Öncelikle o düzeni bozmamanız gerekiyor. Asidoza neden olabilirsiniz. Çok fazla kesif yem verirseniz. İkincisi de kesif yemle verdiğiniz fazla enerjiyi zaten tıpkı insanlarda olduğu gibi fazla enerji alırsanız ya da hayvana verirseniz yağlandırmış olursunuz
0: Anladım.
1: hayvanı. Yani kasa çevrilmez. Et olmaz, yağlı bir
0: Yağlı.
1: hayvan olur.
0: Bunun da bir ekonomik değeri yok.
1: Hiçbir değeri yok. Çünkü kesimlerde yağsız kesim üzerinden
0: Şimdi,
1: fiyatlandırılır genellikle.
0: değil mi?
1: Evet.
0: Yağsız. Şimdi efendim aslında bakacak olursanız bir sorun vardı süt ineklerinde doğru besleme nasıl planlanmalı diye ama verdiğiniz yanıtların içerisinden bunun iyi kötü yanıtı cevabı çıktı diye düşünüyorum ama atladığımız bir şey varsa mutlaka söylemem gereken bir şey var diyorsanız hani her ineğe aynı miktarda mı verilir diye buyurun efendim.
1: Şimdi şöyle, öncelikle şunu ayırt etmek lazım. Az önce biraz bahsetmeye çalıştım. Besi sığırlarıyla süt sığırlarının beslenmesi birbirinden tamamen farklıdır. Yani her ikisi de sığır olmasına rağmen elde edilecek ürün farklı olduğu için çok farklı beslenirler bunlar birbirinden. Ama süt inekleri de kendi içlerinde dönemlerine göre farklı beslenir. Yani hayvan doğduğunda buzağıyken farklı bir besleme uygulanır, düveyken farklı bir besleme uygulanır. İşte aşım zamanı farklı, gebelikte farklı, doğumda farklı,
0: Farklı,
1: laktasyonda
0: zaten
1: farklı.
0: farklı.
1: Tüm bu dönemlerdeki besin maddesi ihtiyaçları farklıdır ve bunları karşılayacak rasyonu hayvana vermemiz gerekir. Büyük işletmelerde yapılması gereken şudur, işte laktasyonun belirli bir döneminde olan hayvanlar genellikle ayrı bir bölmede, işte gebeliğe yakın olanlar ayrı bir bölmede tutulup buna göre besleme yapılır. Çünkü her hayvanı biz tek tek beslemiyoruz
0: Evet.
1: sonuçta, grup halinde besliyoruz. Küçük işletmelerde de işte 15 başlık, 20 başlık, zaten o hayvanların sahibi olan kişi hayvanlarını çok iyi tanıdığı için ona göre bir besleme planlayacaktır.
0: Peki, koyun ve keçiler için temelde neler söylersiniz? Yani programın ana omurgası bu değil ama burayı da atlamayalım efendim.
1: Yok,
0: Buyurun.
1: tabii ki koyun ve keçi aslında bizim ülkemiz için de çok önemli, biliyorsunuz. Aslında biz koyunculukla geçmişte ayakta duran
0: Küçükbaş
1: ve
0: ülkesiyiz denir.
1: evet,
0: Buğdayla
1: Küçükbaş
0: koyun gerisi
1: ülkesiyiz.
0: oyun denir. Evet.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla koyun ve keçi de bizim için çok önemli. Koyun ve keçiler ama görüyorsunuzdur zaten genellikle hani merada otlayarak daha çok beslenirler ama elbette bunun da bir intensif besiciliği yapılıyor. Yani hem süt elde etmek için hem de yine kırmızı et elde etmek için. Aslında çok farklı değil. Koyun ve keçilerde de tıpkı sığırlarda olduğu gibi dönemsel besleme yapılır. Onların da besin maddesi ihtiyaçları hangi verime yönelikse ona göre hazırlanır rasyonları. Bu şekilde onlarda, yani sığırlardan çok farklı besleme yapılmaz. Ha, onların farkı nedir? Sığırlarda gebelik 9 aydır. Koyunlarda bu 5 aydır, koyunlarda ve keçilerde. Dolayısıyla hani besleme dönemlerinde bir farklılık
0: Pardon.
1: var. Ağırlık farkı olduğu için ona göre besin maddesi ihtiyaçlarını hesaplanır ve ona göre rasyonlar hazırlanır onlara da. Ama şey olarak aynı, sindirim sisteminde çok büyük bir farklılık yok
0: Yoktur.
1: onlarda da. Onlar da ruminant sonuçta.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bizim yıllar önce bir buzağlar ölmesin kampanyamız vardı. Sonra ben bu konuyla ilgili başka bir yayın için araştırma yaparken ne kadar çok kampanya yaparsak yapalım buzağı ölüm oranlarımızı düşüremediğimizi gördüm resmi kaynaklardan yani bu kadar da rahatım. Bu nedenle bu konuyla buzağı beslenmesini yan yana getirdiğimizde sanırım hani işin uzmanı olarak şu konular önemlidir diyeceğiniz notlar çıkar diye düşündüm ne dersiniz?
1: Buzağı ölümleri halen daha ülkemizde ciddi bir sorun. Kitabi olarak bir işletmede %5 buzağı ölümü, bu maksimum %8'e kadar kabul edilebilir sınırlar deniyor. Öncelikle buzağının nerede doğduğu çok önemli. İlk beslemeden önce onu söylemek istiyorum. Temiz bir ortamda doğması lazım mutlaka buzağının. Yani bu işletmenin büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakalı bir şey de değil. Yani 3 tane ineğiniz varsa ve bunun bir tanesi gebeyse, onun doğumu başlamadan önce, ki bu ineklerin sahibi bunu bilir, en azından altına bir saman, temiz ve ayrı bir bölmeye mutlaka alması gerekir. Bu
0: Gördüğümüz
1: birincisi.
0: görüntüler de çok öyle değil Elif Hanım. Siz de
1: Evet.
0: görüyorsunuzdur
1: Ben
0: muhakkak.
1: onun için bunu öncelikle
0: Söylediniz.
1: beslemeden
0: Evet.
1: önce vurgulamak
0: Anladım,
1: istedim. Çünkü
0: anladım.
1: bir doğum gerçekleşiyor orada. Hem ananın hem de buzağının sağlığı için mutlaka temiz bir ortamda doğumun gerçekleşmesi lazım. İkinci ve en önemli konumuz nedir? Kolostrumdur. Yani
0: Yani
1: ağız
0: sütü.
1: sütüdür. Yani
0: Evet.
1: inek doğum yaptıktan sonra ya da bir dişi doğum yaptıktan sonra ilk 7 gün meme bezinden salgılanan özel bir sıvıdır bu. Aslında biz bunu süt olarak nitelendirmiyoruz. Halk arasında buna ağız
0: Ağız
1: sütü
0: sütü.
1: deniyor. Evet, ağız sütü de diyebiliriz buna ama bu kolostrumdur ve yoğun miktarda, özellikle ilk 24 saatte çok yoğun miktarda bağışıklık maddesi içerir. Çok çok özetle, bu yeni doğmuş bir buzağının ilk

0: aşısıdır.
1: Ne
0: Ve
1: güzel bir ifade.
0: buzağının bunu mutlaka ve mutlaka alması
1: Gerekir.
0: gerekir. Çünkü buzağı doğduğunda dünyadaki hiçbir mikropla karşılaşmamıştır henüz. Dolayısıyla hiçbir mikroba bağışıklığı yoktur. Bu 7 gündeki gelen ağız sütü buzağının bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlayıp mikroplara karşı bağışıklık oluşmasını sağlar.
1: Sağlar.
0: Mutlaka bu kolostrumun yani ağız sütünün mutlaka ve mutlaka içilmesi lazım buzağa.
1: Sanki Elif Hanım, hani sahadaki tespitleriniz bu konuda çok büyük bir eksiğimiz olmadığını, çiftçimizin bu konuda bilinçli olduğunu ben öyle hissettim ama bilmiyorum tabii
0: Çok
1: doğru.
0: çok çok doğru hissetmişsiniz. Çünkü bu zaten hani işte biz şimdi kolostrum diyoruz, bağışıklık sistemi diyoruz. Bunun çok ayrıntısı var. T lenfosit, B lenfosit vesaire. Ama bizim atadan, dededen zaten bu işi bilen, 2-3 tane bile ineği olan kişiler bilir ki işte bir inek doğurduğu zaman en az 7 gün annesiyle birlikte bu buzağı olmalı ve onun sütünü de mutlaka içmelidir ve bunu mutlaka içirirler zaten.
1: Peki, tabii silajın ne olduğunu, önemini, özellikle yem maliyetlerini düşürmedeki etkisini çiftçilerimiz biliyordur. Ama ben de şunu hep duyuyorum. Bu silaj iyi, bu silaj kötü. Ya da şuradan alın, şuradan almayın. O zaman dedim ki Elif Hanım'ı bulmuşken bu iyi silaj ne, kötü silaj ne? Belki biraz bu konuda çiftçilerimize bilgi vermek gerekebilir. Ne dersiniz?
0: Evet, silaj çok çok önemli beslemede gerçekten. Temel sebep ne? Özellikle kış aylarında kuru ot olmuyor, bulunması
1: Yani.
0: zor oluyor. Eğer yazdan bir hazırlığınız yoksa. Ot saklamanın bir yöntemidir silaj çiftlik hayvanlarında. Aslında silaj dediğimiz şey turşu. Bizim evde yaptığımız turşuya
1: Turşu.
0: çok benzer bir şey. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Yazın yeşil otları. Bu silaj deyince genellikle mısır olarak algılanır ama buğday silajı da yapılır, arpa silajı
1: Hızlı
0: da
1: yapalım.
0: yapılır. Gövdeleriyle birlikte işte başak bağlama aşamasında vesaire. Aslında özellikle kışın hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla biz silaj yaparız. Bunları silaj çukurlarında yapıyoruz biliyorsunuz. Bunun yapılması ayrı bir uzmanlık alanıdır. Ve kaba yemdir silajda. Ve rasyonun büyük bir kısmını oluşturur silaj. Burada dikkat edilecek nokta nedir? Birkaç tane nokta var. Birincisi silajını yaptığınız otun kaliteli olması lazım. Yani besin maddesi içerinin iyi olması lazım. Silajın çok düzgün kapatılması lazım. Çünkü burada bir fermentasyon gerçekleşiyor ve bir noktada fermentasyonun bitmesi lazım ki bitmezse çürümeye
1: Çürüyor zaten.
0: başlar. Çürümüş bir şey de hayvana yediremeyiz. İkincisi de küflenmeye çok dikkat etmek lazım. Küflenme dediğimiz şey içeride oluşan mantarların salgıladığı mikotoksinlerdir. Bunlar da hayvanlar için zehirlidir. Dolayısıyla küflenmiş hiçbir şekilde hiçbir yemi buna silaj da dahil yedirmememiz lazım. Silaj da küflenme neden önemli. Su içeriği yüksek bir yem olduğu için küflenme daha hızlı gerçekleşebiliyor. Bunda mutlaka dikkat etmek gerekiyor buna.
1: Anladım, anladım efendim. Rasyon değiştirdim diyor mesela çiftçimiz. Ya da değiştireceğim diyor. Birdenbire olur mu bu? Kademeli bir geçiş mi yapılmalı? Bu rasyon değişikliği konusunda neler söylersiniz efendim?
0: Şimdi ben işim ya da uzmanlığım gereği nerede konuşursam konuşayım ilk başta bugün de söyledim zaten şunu söylerim. Hayvanları kendimiz gibi düşünmeliyiz aslında. Çiftlik hayvanlarında sindirim sisteminin sağlığı çok önemli elbette. Ama biz nasıl yurt dışında çok uç bir yere gittiğimizde mesela uzak doğuya gittiğinizde hiç bünyemizin alışık olmadığı bir şey yediğimiz zaman nasıl sindirim sistemimizle ilgili sıkıntılar yaşarız? İşte çiftlik hayvanlarında da aynı durum söz konusu. Yani belirli bir yeme alışmış bir hayvana tamamen bambaşka bir şey verirseniz ve bunu alıştırmadan yaparsanız hayvan da sindirim sistemi
1: Kademeli
0: problemine.
1: geçeceğiz o zaman.
0: Evet, sindirim sistemi problemine yol açarsınız. Sindirim sistemi problemi demek de verimin düşmesi demek zaten direkt oradan etkiler. Dolayısıyla az önce bahsettiğim o dönemsel beslemede de nasıl yemler değişmesi gerekiyor bunu anlattım. Aynı şekilde yem değiştirirken de alıştıra alıştıra bunları değiştirmemiz gerekiyor mutlaka.
1: Mevsim değişikliklerinde mutlaka rasyonu değiştirmek gerekir mi? Çünkü kışa yaklaşıyoruz biliyorsunuz.
0: Özellikle yaz sıcağında rasyona müdahale etmek gerekiyor. Çünkü sıcak havalar verimi doğrudan etkiliyor. Yem tüketiminde de düşmeye neden oluyor. Yem tüketiminin düşmesi de yine verimi olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla hem rasyona yapılacak bir takım müdahalelerle

0: de hayvanın bulunduğu ortamı fiziksel olarak serinletmeye çalışarak verimi düşürmemeye çalışırız biz.
1: Anladım.
0: Ama yeme de yani rasyona da müdahale gerekir mutlaka bununla
1: Anladım.
0: ilgili
1: Yine bunun
0: olarak.
1: tabii ki profesyonel
0: Elbette.
1: ellerle. Şimdi efendim günün sonunda herkes tabii ki cebine bakıyor. Dolayısıyla yem maliyetlerimiz de ortada. Hani bunu TÜİK'in rakamlarında bile görmek mümkün. O nedenle daha ucuzunu tamam daha ekonomik olanını belki hani kullanmak bir noktaya kadar çözümdür değildir ben bilemem. Ama şu soru herhalde önemli çiftçimiz için. Ben yem maliyetini düşürmek için neler yapmalıyım derse çiftçimiz cevabınız ne olur?
0: Şimdi yem maliyetini düşürmek büyük küçük bütün çiftliklerin temel amacı olması gerekiyor zaten.
1: Aslında.
0: Aslında burada yem maliyeti demek yerine süt maliyetini düşürmek ya da
1: Anladım.
0: daha verimliliğe odaklı üretim yapmak lazım. Şimdi süt üretiminde özellikle maliyetin yaklaşık %67-68'ini yem maliyeti oluşturuyor. Yani yem oluşturuyor. Ama kalitesiz ve ucuz yemi hayvana yedirdiğiniz zaman da hayvanı sağlıksız beslemiş oluyorsunuz. Günün sonunda size verim düşüklüğü ya da kalitesiz süt olarak dönüyor. Dolayısıyla hem kaliteli yem hem de maliyeti düşürebilecek unsurlarla hayvanı beslemeniz lazım. Bu da ne demek? Özellikle kaba yemi kendiniz yetiştireceksiniz. Bunun için de büyük çiftlik olmanıza gerek yok. Küçük bir köyde yaşayan 5 tane ineği olan kişi de hayvanını meraya çıkararak ya da varsa küçük bir arazisi oraya işte yonca ekerek, samanını oradan elde ederek vesaire mutlaka kendi kaba yemini üretirse eğer o zaman sütün maliyetindeki düşüşü mutlaka gözlemleyecektir. Buna
1: Anladım.
0: dikkat etmek lazım. Ama ucuz yem derseniz benim aklıma gelen kalitesiz yemdir. Yeterince enerji protein içermeyen ya da işte küflenmiş vesaire yem olabilir. Dolayısıyla kalitesiz yem asla kullanılmamalı hayvanlarda.
1: Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş da programımızı sonlandırıyoruz ama açılışta sizi hem TÜSİAD Genel Sekreteri olarak zaten çok değerli dinleyenlerimizi duyurduk. Hem de bir cümleyle de olsa 5. Çiftlik Zirvesi'nden de söz ettik. O konuları da açıkta bırakmayalım. En başta hani bilmeyenler için TÜSİAD hangi alanlarda faaliyet gösterir, üreticilerimize, hayvancılık sektörüne hangi katkıları sağlar? Şöyle çok kısaca rica edebilir miyim?
0: TÜSEDAT yani tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği ülkemizde büyükbaş hayvancılık yapan üreticilerin ortak sesi olarak faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü. 2004'te kurulmuş TÜSEDAT ve 2004'te kurulduğunda özellikle Trakya'daki büyük işletmeler özünde kurulmuş. Daha sonra 2019 yılında bir tüzük değişikliğine gidilmiş ve ilk kurulduğunda 2004'te hem Trakya bölgesindeki işte büyük işletmeler bir araya gelerek bunu kurmuşlar. Hem de şöyle bir şart koşmuşlar. 50 baş ve üzerinde sağmalı olan çiftlikler buraya üye olabilir diye. Sonra bunu Türkiye geneline yaymışlar ve 2019 yılındaki tüzük değişikliğiyle bu 50 baş ve üzeri sınırı kaldırılmış. Yani kaç hayvanınız olursa olsun
1: TÜSİAD
0: TÜSEDAT'a
1: üyesi
0: üye
1: olabiliyoruz.
0: olabiliyorsunuz.
1: Niye üye olayım ben TÜSİAD'a Elif Hanım?
0: TÜSEDAT'a şunun için üye olabilirsiniz. Şimdi öncelikle dediğim gibi büyük küçük üretici ayrımı yapmaksızın biz tüm üreticilere rehberlik ediyoruz.
1: Ki en önemli şey bilgi.
0: Evet, en önemli şey bilgi. Bizim çeşitli platformlarımız var. Bu platformlardan üreticilerin dediğim gibi küçüklü büyüklü tüm üreticilerin soruları bize ulaşıyor ve sorunları da aynı zamanda bize ulaşıyor. Bu kendi çiftlikleriyle ilgili olabilir, bürokrasiyle ilgili olabilir, yönetmelik mevzuat vesaire bunlarla
1: Çözüm
0: ilgili
1: yolu
0: olabilir.
1: gösteriyorsunuz, yol
0: Bunlarla evet
1: açıyorsunuz.
0: onlara yol açıyoruz. Sorularına cevapları hazırlıyoruz. Bu birincisi. İkincisi lobi faaliyetlerimiz çok güçlü bizim biliyorsunuz. Her ay maliyet hesaplıyoruz örneğin. Bu neden önemli? Biliyorsunuz süt fiyatı
1: Çok
0: her
1: tartışılan
0: ne
1: bir konu.
0: kadar evet referans fiyat vesaire olsa da evdeki hesap çarşıya uymuyor. Her çiftliğin maliyeti aslında birbirinden farklı. Ve bu referans fiyatı açıklanan kurum da her ay maliyet açıklıyor ama neye göre açıklıyor, nasıl bir hesaplamaya göre açıklıyor bunu bilemiyoruz ve kendi açıkladığı maliyete göre bir referans fiyat açıklıyor. Ama biz TÜSEDAT olarak da bir maliyet her ay açıklıyoruz biliyorsunuz.

0: Biz bunu bütün Türkiye'deki çiftliklerden alıyoruz ve özel bir programımız var. Her şeyi dikkate alarak biz bunu bütün
1: Ve bilimsel
0: girdileri
1: bir kurul var bunları hesaplayan,
0: aynen
1: eden, değil
0: öyle
1: mi efendim?
0: maliyet
1: Evet.
0: komisyonumuz var, bilim danışma kurulumuz var. Dolayısıyla bizim maliyetimizin arkasındayım.

0: Ve bu şekilde de hani onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ayrıca gene dediğim gibi üyelerimize danışmanlık hizmetlerimiz var. En önemlisi de bence bir sivil toplum örgütünün yapması gereken şey de dayanışma ve ortak güç oluşturma. İşte çeşitli medya kanallarında üreticilerin sorunlarını dile
1: Dile
0: getiriyoruz.
1: getiriyorsunuz.
0: Dile getirmekle kalmıyoruz. Bizim özelliğimiz bence diğerlerinden sorunlara da çözüm. Diyoruz ki böyle bir sorun var. Bu sorunu çözmek için de şöyle şöyle adımlar
1: Yapmak lazım.
0: atılabilir. Bu bizim önerimizdir şeklinde faaliyetlerimiz var. Bahsettiğiniz gibi bir de her yıl bu sene
1: Evet.
0: beşincisini
1: Yılın sonu, değil mi?
0: düzenleyeceğimiz
1: 3-4 Aralık efendim.
0: 3-4 Aralık'ta her yıl olduğu gibi yılın son ayında hem bir önceki yılın değerlendirmesini yapacağımız hem teknolojik gelişmeleri anlatacağımız çiftlik
1: Nerede
0: zirvemizi
1: efendim?
0: gerçekleştireceğiz. Bu yıl Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. Artık oraya taşındık. Neden? Biz bunun başlangıcını Boğaziçi Üniversitesi'nde yapmıştık. İlk 2 yıl orada yaptık ama o kadar büyük bir ilgi gördü ki sonra Bursa'daki Hektaş tesislerine gittik ama geçen yıl oraya da sığamaz hale geldiğimiz için yaklaşık 1400-1500 kişi katılımcımız oluyor çünkü. Bu yıl artık Haliç Kongre Merkezi'ndeyiz. TÜSEDAT 5. Çiftlik Zirvesi olarak herkesi de bekliyoruz oraya
1: Tam onu
0: 3-4
1: soracaktım
0: Aralık'ta.
1: Elif Hanım. Şimdi hani 1400-1500 sığmadık dediniz. 2000'den fazla bir beklenti varmış takip ettiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Şimdi herkes dediniz ya. Hani illa TÜSEDAT üyesi mi olmak zorundayım? Ya da TÜSEDAT üyesi değilim ama bir hayvancılık işletmem var. Ya da ben sadece merak ediyorum. Sadece hani nasıl katılabilirim, nasıl başvurabilirim? Özetle sorun bu.
0: Şimdi bu çiftlik zirvesine katılım için hayvanınızın olmasına, çiftçi
1: Hı.
0: olmanıza hiç gerek yok. Sadece bu işi merak eden, bambaşka bir işle uğraşan bir kişi de bizim çiftlik zirvemize
1: Katılabilir.
0: katılabilir. Bununla ilgili bir web sitemiz var, tüsedatçiftlikzirvesi.com şeklinde. Oradan başvuru yapılıyor sadece. Zaten işte gelin gelmeyin, kişi seçme falan gibi bir şeyimiz yok. Bizim derneğimizin de zirvemizin de kapısı herkese her zaman açık. Özellikle bilgi paylaşımına çok önem verdiğimiz için. Dolayısıyla bu zirveye de sadece başvuru yapmaları yeterli. Herhangi bir sınırlamamız yok. Zaten buraya gelen bazı kişilerde geçen yıllardan tecrübemiz gerçekten sadece bu işi merak ettiği için ya da işte ben bu işe nasıl başlarım, başlasam mı, acaba bu sektör ne durumda, bunu öğrenmek için gelen de birçok ziyaretçimiz oldu. Sadece zaten adımız Çiftlik Zirvesi ama sadece hayvancılık yapan değil, bu işin mekaniğini yapan işte makinacılar, yemciler vesaire bir sürü alt dalımız var biliyorsunuz hayvancılıkta kullanılan, tamamı orada oluyorlar.
1: Yani şimdi bunlar sadece katılımcı mı? Yani şunu merak ediyorum. Şimdi tabii bilimsel programı içerikleri falan az önce söylediğiniz gibi web sayfanızda duyurursunuz. Bir de işin şu tarafı var. Ben orada hani sizin sektöre de girdi sağlayan firma temsilcilerini, ürünlerini falan görebileceğim bir ortam da olacak mı?
0: Elbette. Aynı zamanda bir fuar alanımız da var. Standlarımızın olduğu bir alanımız da var. Burada işte bu hayvan beslemede kullanılan tüm ham maddeleri ve katkı maddelerini üreten firmalar olacak. Veteriner sağlık hizmetlerine girdi sağlayan firmalarımız da olacaklar. İş makinalarıyla ilgili çiftliklerde birçok iş makinesi kullanıyor biliyorsunuz. Onlar olacak. Çünkü hayvancılık öyle bir tarımın öyle bir dalı ki her şeyi birden kapsıyor. Yani bitkisel üretimi de kapsıyor. Bu işin mekaniğini de kapsıyor. Bu işin sağlığını da kapsıyor. Dolayısıyla işin içinde sağlık sektörü de var. Mekanik sektör de var. Bitkisel
1: Üretim
0: üretimle
1: de var.
0: ilgili kısım da var.
1: Elif Hanım çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. 3-4 Aralık 2026 İstanbul Haliç Kongre Merkezi 5. Çiftlik Zirvesi'ne, TÜSEDAT'ın düzenlediği bu önemli zirveye herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Bir kez daha sizlere teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ediyorum Umut
1: Sağ
0: Bey.
1: olun, var olun ve değerli dinleyenlerimizin huzurlarından ve kulaklarından saygıyla ayrılıyoruz efendim. Bu haftalık bu kadar bizden. Önümüzdeki hafta toprağın sözünde görüşmek dileğiyle. Neşeniz bol, ürününüz de bereketli olsun. Kalın sağlıcakla.
2: Toprağın Sözü.

8 Nisan 1933, Völkischer Beobachter gazetesi. Devlet mekanizmasının milli unsurlarla ihyası, memurluk kanunu kabul edildi. Rayh hükümeti, memurluk mesleğinin milli esaslara göre yeniden düzenlenmesine dair beklenen kanunu dün ilan etmiştir. Yeni kanun uyarınca 9 Kasım 1918 tarihinden bu yana Marksist ve Yahudi nüfuzunun etkisiyle memuriyete getirilmiş olan ve liyakat şartlarını taşımayan unsurlar devlet bürokrasisinden tamamen temizlenecektir. Kanunun ayrı paragrafı uyarınca ayrı soyundan gelmeyen kamu çalışanları emekliye sevk edilecektir. Bu adımla Alman devlet mekanizması yabancı etkilerden arındırılarak yeniden hak ettiği milli şerefe kavuşturulmaktadır. 9 Nisan 1933, Fossische Zeitung gazetesi. 7 Nisan 1933 tarihli kanun çerçevesinde devlete sadakatinden şüphe duyulan, komünist veya sosyal demokrat örgütlerle ilişkisi tespit edilen memurlarla ari ırktan olmayan personel görevden el çektirilecektir. Yasadan etkilenen yükseköğretim görevlileri, hakimler ve idari memurlar için öngörülen süreç, İşleri Yürütme Bakanlığı tarafından takip edilecektir. Birinci Dünya Savaşı'nda cephede bizzat savaşmış olan kamu personeli için yasada öngörülen bazı istisnai hükümler saklı tutulmuştur. 13 Nisan 1933 Cumhuriyet Gazetesi. Almanya'da tasfiye devam ediyor, profesörler ve hakimler işten alındı. Almanya'da tatbikine başlanan yeni personel kanunu sebebiyle Berlin, Frankfurt ve Breslau üniversitelerinde müteaddit profesörün vazifelerine son verilmiştir. Memuriyetten çıkarılanlar arasında dünyaca tanınmış tabipler ve hukukçular bulunmaktadır. Hükümet, memuriyet kadrolarını tamamen milliyetçi unsurlarla doldurmak kararındadır. Hariçteki matbuat bu kararları şiddetle tenkit etmekteyse de Berlin hükümeti kararından dönmeyeceğini bildirmektedir. 10 Ekim 1933, Akşam Gazetesi. Alman profesörleri İstanbul Üniversitesi'nde. Almanya'da kabul edilen son kanunlar neticesinde kürsülerinden ayrılmak mecburiyetinde kalan yüksek ilim adamlarından bir kısmı marif vekaletimizle mukavele imzalamışlardır. Dün şehrimize gelen Profesör Schwartz ve arkadaşları İstanbul Darülfünun'un ilmi seviyesini yükseltmek için mesaiye başlayacaklardır. Mülteci profesörler Türkiye'nin kendilerine gösterdiği misafirperverlikten dolayı minnettar olduklarını beyan etmişlerdir. Yukarıda paylaştığımız birçok Alman bilim insanı ve akademisyeni doğrudan hedef alan, dönemin Alman ve Türkiye gazetelerinde çıkan haberlerde bahsedilen kanun çerçevesinde, Profesör Schwartz'ın referansıyla Türkiye'ye gelen bir başka isimden, Türkiye'de Batı tarzı müzik eğitiminin çağdaşlaşmasında ve müzik öğretmeni yetiştirme sisteminin kurulmasında öncü rol oynamış Alman besteci, piyanist, orkestra şefi ve müzik eğitimcisinden, Profesör Eduard Suchmayer'den bahsedeceğiz sizlere. Eduard Suchmayer 3 Ağustos 1890'da Mainz yakınlarında bulunan Nachenheim'da varlıklı bir iş insanı olan Karl Suchmayer'in oğlu olarak doğar. Annesi Amelia Goldschmidt, ebeveynleri Yahudilikten Protestanlığa geçmiş olan bir ailenin kızıdır. Eduard Suchmayer, ileride ünlü bir yazar olacak olan kardeşi Karl'la birlikte Katolik inancıyla büyütülür. Annesi piyano, kardeşi ise cello çalan Eduard, 6 yaşında piyanoyla tanışır ve 12 yaşında da beste yapmaya başlar. 1900 yılında aile Mainz'a taşınır ve Eduard burada orta öğretimini tamamlar. Mezun olduktan sonra 1908'de Münih ve 19...

1909'da Berlin'de hukuk eğitimi alır. Eğitimine paralel olarak Berlin'de Robert Kahn ve James Quast'tan özel piyano ve kompozisyon dersleri almaya başlar. Ayrıca Köln Konservatuvarı'nda Lazzaro Uzielli'den piyano, Fritz Steinbach'tansa orkestra şefliği dersleri alır ve piyanist olarak halka açık ilk konserini Ekim 1913'te Köln'de verir. Ertesi yıl Mainz Tiyatrosu'nda orkestra şefi olarak çalışmaya başlar ve orkestra şefliği eğitimini tamamlar. O yıl orkestra şefliği sınıfının en iyi öğrencilerine verilen Wüllner armağanını kazanır, Mendelssohn ve Bach yarışmalarında da ödüle layık görülür. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle kardeşiyle birlikte gönüllü olarak cepheye gider. 3 yıl cephede savaştıktan sonra ağır yaralı olarak yurda döner. Cephedeki başarılarından dolayı 1918'de kendisine 1. ve 2. sınıf Demir Haç madalyası verilir. 1918'den sonra ilk olarak Frankfurt am Main'da serbest piyanist ve orkestra şefi olarak hayatına devam eden Schumacher, 1923'ten itibaren Mainz Konservatuvarı'nda bir piyano sınıfını yönetir ve aynı yıl Mainz Wiesbaden Yeni Müzik Derneği'ni kurar. Ancak Schumacher, geleneksel müzik çevrelerinin işleyişinden memnun değildir. Burjuva kültürüne karşıt olarak amatör müziği teşvik eden gençlik müzik hareketine ilgi duymaya başlar. Reformist pedagog Martin Luzerke'nin etkisiyle klasik müzik çevresinden uzaklaşır ve konser piyanisti olarak yürüttüğü kariyerini bırakır. Luzerke, Kuzey Denizi'ndeki Juist Adası'nda Schule am Meer, deniz kenarındaki okul adını verdiği açık hava eğitim kurumunu yönetmektedir ve Schumacher'e birlikte çalışmayı teklif eder. Müzik eğitiminin diğer tüm derslerle eşit tutulduğu ve deneyimsel diğer pedagojik fikirlerle birleştirildiği okulda müzik öğretmenliği, okul kurusu ve orkestra şefi olarak çalışmaya başlar. 1933 yılında hükümeti ele geçiren Hitler rejiminin tek tipleştirme politikası gerekçe gösterilerek 1934 yılında okul kapatılınca Schumacher, Oberhambach yakınlarındaki Odenwald okuluna müzik öğretmeni olarak geçiş yapar. Sonraki yıllarda annesinin Yahudi kökenli olması nedeniyle Schumacher, ulusal sosyalistlerin giderek artan baskılarıyla karşı karşıya kalır. Nazi propagandası onu melez, yarı Yahudi ve hatta tam Yahudi olarak fişlemiştir. Ve maalesef Schumacher 1935 yılında Reich Müzik Odası'ndan da ihraç edilir. Aynı yıllarda Türkiye'de yüksek öğrenim alanında devrim niteliğinde yapılan atılımlar çerçevesinde Atatürk'ün büyük önem verdiği müzik alanındaki çalışmaları yönlendirmesi için dönemin kültür müşaviri Cevat Dursunoğlu tarafından Almanya'da yürütülen uzman arayışı sonucunda Paul Hindemith'e ulaşılır. 21 Mart 1935 tarihinde konservatuvar kurulması ve Türkiye'de müzik kültürünün organizasyonu işleri için Berlin'de imzalanan anlaşmayla Hindemith Türkiye'ye davet edilir. Hindemith, konservatuvarın kadrosunu mesleklerinde birinci sınıf uzman sanatçılardan seçer. Sahne sanatları bölüm başkanlığına ünlü Alman opera ve tiyatro rejisörü Karl Ebert, müzik bölümü başkanlığına Köln, Berlin, Leipzig, Weimar operaları orkestraları şefi Ernst Peterios, yaylı sazlar bölüm başkanlığına Berlin Filarmoni Orkestrası, Frankfurt Orkestrası baş kemancısı Liko Amar, şan bölümü başkanlığına Paul Lohmann, piyano bölümüne Eduard Schumacher ve Georg Markowitz önerilir. Kendisine gelen teklifi kabul eden Schumacher de böylece Juist'teki günlerinde tanıdığı ve ileride Türkiye'de evleneceği müstakbel eşi gazeteci Gizel Günter ve kızı Michelle ile birlikte 1936 baharında Ankara'ya gelir. Ankara'ya geldiği gün garda trenden inerken Türk görevlilerle birlikte 1920'den beri tanıdığı Profesör Hindemith ve eşi tarafından karşılanır. Aynı gün öğleden sonra Musiki Muallim Mektebi salonunda Hindemith'le birlikte salonun balkonunda öğrenciler arasına oturarak Doktor Pretorius'un yönetimindeki konseri dinler. Ertesi gün öğleden önce aynı salonda Musiki Muallim Mektebi öğrencisi orkestrasını çalıştırmaya başlar. Eğitimin merkezine koro ve birlikte müzik yapma disiplinini koyar, Türkiye'deki ilk madrigal korosunu ve öğrenci orkestrasını kurarak öğrencilerine sahne üstünde aktif pratik kazandırır.
1936 sonbaharında konservatuvarın açılmasıyla birlikte tiyatro ve opera bölümlerinin koro şefliğiyle Ernst Pretorius'un yönetimindeki Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın piyanistliği görevlerine üstlenir. Eş zamanlı

olarak Hindemith'in vekili sıfatıyla reform önerilerini hayata geçirir. 1938'de Ankara'da bir öğretmen yetiştirme enstitüsü olarak kurulan Gazi Eğitim Enstitüsü, şimdiki Gazi Üniversitesi'nin müzik bölümü başkanlığına atanır. Dönemin Gazi Eğitim Enstitüsü mezunlarının hafızalarına kazınan en önemli ritüellerden biri, toplu derslerin ve toplantıların her zaman Almanca'dan çevirdiği ünlü Dostluk şarkısıyla bitirilmesidir.

Sukmayer Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki görevlerinin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanacak müzik ders kitapları için rapor vermek, radyoda piyano ve oda müziği konserlerinin canlı yayınlarını gerçekleştirmek, müzik bölümü öğrencileriyle Anadolu'nun pek çok yerinde konserler vermek, halk türküsü düzenlemeleri yapmak gibi faaliyetlerde de bulunur. Türk atasözlerini bestelemek, uyarlamak, yabancı şarkılara Türkçe sözler yazmak yoluyla okul şarkıları yazar. Sukmayer çok istemesine rağmen Türk vatandaşlığına geçememiş, hala Alman pasaportu taşıyordur. Türkiye ile Nazi Almanyası arasındaki diplomatik ilişkilerin 1944'te kesilmesiyle benzer konumdaki Almanlarla birlikte 18 ay süreyle Kırşehir'de enterne edilir. Almanya'da kalsaydı belki çoktan bir toplama kampında ölmüş olacağını düşünerek bu koşullarda bile yaşama küsmez. Almanlar arasında müzik yeteneği olanlarla birlikte çok sesli bir koro kurar ve ilk konserini 1945'te savaşın sonunun geldiği günlerde verir. Kırşehir halkı bu koroya ve enterne Almanlara büyük sevgi gösterisiyle cevap verir. 1945'te sürgün dönemi sona erdikten sonra Sukmayer eski görevlerine geri döner. 1946'dan itibaren Ankara Konservatuvarı'nda müzik teorisi dersleri vermeye başlar. Eşi ve evlatlık kızı 1950'de Almanya'ya dönmesine rağmen kendisi Türkiye'den ayrılmaz. Yurdun değişik yerlerine öğrencileriyle birlikte konser gezileri yapar. Okul şarkıları seslendirerek çok sesli müzik kavramını aşılamaya çalışır. Eduard Sukmayer'in hayatındaki en önemli duraklardan biri de Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü'dür. Burası, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Hasanoğlan beldesinde bulunan, diğer köy enstitülerine öğretmen ve müfettiş yetiştiren merkezi bir yüksek köy enstitüsüdür. Ankara'ya 35 kilometre mesafede olan Hasanoğlan'a, Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki yoğun mesaisinin yanında düzenli olarak giden Sukmayer, buradaki Güzel Sanatlar Kolu'nun müzik müfredatını bizzat şekillendirir, öğretmen adaylarına mandolin, keman ve akordeon eğitimi metodolojisi dersleri verir, köy çocuklarının batı enstrümanlarını kolayca kavrayabilmesi için özel parmak egzersizleri ve çalma teknikleri geliştirir. Sukmayer, enstitünün coşkulu ve üretken atmosferine katkı sağlamak amacıyla toplu söylemeye uygun marşlar ve şarkılar uyarlar. Hasanoğlan Yüksekköy Enstitüsü, yerel kültürle batı sanatının harmanlandığı tam bir laboratuvar gibidir. Kurumda Aşık Veysel konuk bağlama öğretmenliği yapmaktadır ve Ruhi Su ses ve müzik dersleri veriyordur. Sukmayer en büyük ideali olan çok sesli köy korolarını da Hasanoğlan'da gerçeğe dönüştürür. Köy kökenli gençlerin ses rengini, batı müziğinin aryaları yerine kendi armonize ettiği Türk halk türküleriyle eğitir. Türk kültürüne büyük bir hayranlık duyan Sukmayer, Türk ezgilerini çok sesli batı müziği formuyla buluşturan bir ustadır. Onun armonize ettiği en ikonik düzenlemelerden biri olan Bursa Sekme Oyun Havası ve Gaziantep yöresine ait olan Hışı Hışı Hançer Boynuna türküsü, çok sesli koro için yeniden düzenlediği ve enstitü öğrencileriyle Anadolu turnelerinde en çok seslendirdiği eğlenceli halk ezgilerindendir.

Sukmayer 1970 yılına kadar Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünün başında kalarak Türkiye'nin en nitelikli müzik insanlarını, bestecilerini ve teorisyenlerini yetiştirir. Öğrencileri arasında İlhan Çangal, Muammer Sun, Hikmet Şimşek, Sayıp Ezgün, Erdoğan Okyay gibi isimlerin yanında Anadolu'nun dört bir yanına dağılan binlerce isimsiz müzik öğretmeni vardır. Onun öğrencileri köy enstitülerinde, Anadolu liselerinde mandolin ve keman çalan nesiller yaratmış, hayatının sonuna kadar da bu öğrencileriyle

mektuplaşarak haberleşmeye devam etmiştir. Hatta bu yazışmalar zamanla o kadar büyük bir hacme ulaşır ki Sukmayer'in fiziksel gücünü aşmaya başlar. Bunun üzerine Gazi Eğitim Enstitüsü'ndeki meslektaşları ve asistanları hocanın bu yükünü hafifletmek ve mezunlar arasındaki bağı kurumsallaştırmak için önce bir haberleşme servisi, ardından da bugünkü Türkiye Müzik Öğretmenleri Derneği'ni kurarlar. Almanya'ya sadece tatil için arada sırada giden Sukmayer, savaş sonunda Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan gelen çok seçkin okullarda görev yapma ve çok para kazanma olanağını reddederek, ikinci vatanım dediği Türkiye'den asla ayrılmaz. 2 Temmuz 1972'de Ankara'da hayatını kaybettiğinde de Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilir. Müzik eleştirmeni Faruk Güvenç ölümü üzerine şöyle yazar. "1936 yılında geldi. Anadolu'nun göbeğindeki bozkıra yerleşti. Sabırlı bir bahçıvan gibi fideler dikti çevresine. Suladı, besledi onları. Eserinin büyüdüğünü, yeşerdiğini, çiçek açtığını gördü. Meyvelerini topladı ve Türkiye'nin her köşesini bürümüş bir öğretmen ormanının ortasında mutlu olarak, yarınlardan umutlu olarak yumdu gözlerini."

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün her hatırladığımızda yüzümüzde hüzünle karışık bir tebessüm uyandıran isimlerini duyduğumuzda sanki mahallemizden bir arkadaşımızla yıllar sonra karşılaşmışız gibi hissettiğimiz Türk sinemasının çocuk yıldızlarından söz edeceğiz. Onlar sadece filmlerdeki karakterler değil, bizim sokaktaki oyunlarımız, okul önlüğümüz ve bazen de gizlice döktüğümüz gözyaşlarımızdı. Zaten Türk sinemasında çocuk yıldızlar dendiğinde hepimizin hafızasında farklı bir sima canlanır. Çünkü o yıllarda her çocuk perdedeki bu küçük kahramanların birinde kendini bulurdu. Kısacası kimimiz Yumurcak, kimimiz Ömercik, kimimiz Sezercik, kimimiz de Ayşecik'ti. Çünkü onlar beyaz perdenin dev isimleriyle yan yana dururken aslında bizden biriydiler. Yani bizim gibi gülüp ağlıyorlardı. Bu küçük oyuncu devlerin başarısında yeteneklerinin de büyük payı vardı. Fakat asıl etkileri hayatın tüm zorluklarını o tertemiz çocuk kalpleriyle karşılamalarından geliyordu. Yoksulluğun ya da ayrılığın içinde bile bir umut ışığı bulabilen bu yıldızlar, Yeşilçam'ın o samimi dünyasının çok kıymetlileriydi. Bugün bile o eski filmlere denk geldiğimizde içimizi ısıtan o tanıdık duygu aslında kendi çocukluğumuza duyduğumuz bitmek bilmeyen özlemin de yansıması. Onlar bize en büyük fırtınalarda bile bir tebessümün neleri değiştirebileceğini ve büyümüş olsak da bir yanımızın hep o çocuk masumiyetinde kalması gerektiğini bugün de hatırlatmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yönetmenimiz Mehmet Birkiye'den söz edeceğiz. Yarım asra yaklaşan yönetmenlik kariyerinin yanı sıra akademik göreviyle sayısız tiyatro insanının yetişmesinde büyük katkıları olan Birkiye, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tamamlar. Mezun olduğu konservatuarda Yıldız Kenter'in asistanlığına başlayan Mehmet Birkiye, sanatta yeterlilik derecesini de bu kurumdan alır. Uzun yıllar boyunca aynı bölümde öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, tiyatronun teorik altyapısıyla sahne pratiğini birleştiren ekolün en önemli temsilcileri arasında yer alır. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve kent oyuncuları başta olmak üzere önde gelen tiyatro topluluklarında sahneye koyduğu onlarca oyun, onun sahne estetiğine, metin analizine ve oyuncu yönetimine olan hakimiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yönetmenlik çizgisinde klasik metinleri çağdaş yorumlarla buluştururken görselliği ve dramatik ritmi her zaman ön planda tutar. Usta yönetmenin sahneye taşıdığı eserler antik tragedyalardan modern dünya klasiklerine ve çağdaş Türk tiyatrosunun nitelikli metinlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. William Shakespeare, Anton Çehov ve daha birçok dünya yazarının eserlerini sahnelerken metnin özüne sadık kalıp seyirciye bugünün dünyasından bakan sarsıcı pencereler açar. Tiyatro sanatı üzerine kaleme aldığı makaleler, gerçekleştirdiği söyleşiler ve katıldığı panellerle tiyatro literatürünün gelişimine kurumsal düzeyde ve kuramsal düzeyde de büyük katkılar sunar. Hem konservatuar koridorlarında hem de sahne üzerinde sergilediği disiplinli, titiz ve yenilikçi çalışma yöntemi Mehmet Birkiye'nin çağdaş Türk tiyatrosunun biçimlenmesinde önemli bir figür olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newsweek dergisine yaptığı açıklamada, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla güvenli ve barışçıl bir gelecek hedeflendiğini de vurguladı. İttifakın gücünü de net bir ifadeyle ortaya koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç devletten birine yapılacak silahlı saldırı tüm taraflara yapılmış sayılacak dedi. Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığının altını çizen Erdoğan şöyle devam etti. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı İran'a, İsrail'e veya herhangi bir üçüncü ülkeye karşı kurulmuş bir ittifak olarak değerlendirmek

etmek doğru olmaz. Bu anlaşma daha güvenli, barışçıl ve müreffeh bir geleceğin inşası için üstlendiğimiz müşterek sorumluluğun bir ifadesidir. Bölge meselelerinin bölge ülkeleri tarafından sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Irak'ta, Yemen'de veya başka bir yerde meydana gelebilecek her hadiseye bugünden otomatik bir askeri senaryo yazmak doğru olmaz, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaş konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu da ifade etti. Erdoğan, gerilimi büyütecek adımlardan kaçınmak ve tarafları müzakere zemininde buluşturmak gerektiğini vurguladı. İsrail yönetimiyle birçok konuda ciddi görüş ayrılıklarının bulunduğunu da belirten Erdoğan şöyle dedi. Son dönemde İsrail'de Türkiye'yi yeni bir tehdit kaynağı olarak sunmaya dönük hatalı bir söylem körükleniyor. Bu söylemin İsrail'deki iç siyasi süreç ve seçim atmosferiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyoruz. Bu dili bölgesel barışa katkı sağlayan sorumlu bir yaklaşım olarak görmüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecini işaret ederek terörsüz Türkiye, ülke için takvim meselesinden öte stratejik bir hedeftir, dedi. Erdoğan, Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Kürtler bizim kardeşlerimiz diyen Erdoğan şöyle devam etti. Bin yıldır beraber iç içe yaşıyoruz. Sevincimiz de bir. Her zaman söylüyorum, Kürtler, Araplar ve Türkler olarak etle tırnak gibiyiz. Kürt kardeşlerimizin huzurunu, güvenliğini ve refahını terör örgütlerinin veya dış güçlerin hesaplarından ayrı tutuyoruz. Türkiye'nin ölçüsü etnik kimlik değildir. Terör, şiddet ve milli güvenliğimize yönelik tehdittir. Bölgemizde hiçbir topluluğun başka ülkelerin vekalet savaşlarında kullanılmasına müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Newsweek dergisinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesini kalıcı olarak gündemden çıkarmak istediklerini söyledi. Erdoğan, PKK'nın fesih ve silah bırakma yönünde aldığı kararları bu bakımdan önemli bir eşik olarak görüyoruz. Ancak asıl olan alınan kararların sahada eksiksiz uygulanmasıdır vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. Kalıcı bir çözüm için istikrarlı bir Suriye'ye ihtiyaç olduğunun altını çizen Erdoğan, oradaki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin tahkimi açısından zaruridir, dedi. Bu sürecin eşit vatandaşlık temelinde ilerlemesini desteklediklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin birliği güçlendikçe bölgemizin güvenliği de güçlenecektir, diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek, dedi. Elazığ'da konuşan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti. New York'ta yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısına katıldı. Türk dünyasını ilgilendiren bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda teşkilatın uluslararası kuruluşlarla işbirliğini güçlendirecek adımlar ele alındı. Fidan, ortak akıl ve yakın eşgüdüm vurgusu yaptı. Türk devletlerinin bölgesel ve küresel sınamalar karşısında birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çekti. Ortak açıklamada da teşkilatın Birleşmiş Milletler'de gözlemci statüsü kazanmasının önemi vurgulandı. Fidan'ın gündeminde ikili görüşmeler de vardı. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Bahreyn, Venezuela, Gine ve Bangladeş Dışişleri Bakanları ile de görüştü. Diplomatik temaslar kapsamında Türkiye ile El Salvador arasında da anlaşma imzalandı. Fidan ve El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill, çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imza attı. Bakan Fidan, ABD'deki düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle de bir araya geldi. Dönüşen dünyada çok taraflılığı yeniden değerlendirmek, bölgesel sahiplenmenin rolü başlıklı oturumun açılışında konuştu. Ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının

0: bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu değerlendirme toplantısında konuştu.
1: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, bunların aynı zamanda partiler üstü bir devlet politikasıyla yönetilmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Milli savunma adı üstünde milli, milli eğitim adı üstünde milli, dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kılan budur. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
0: Aselsan üretimi Korkut 35 hava savunma sistemi operasyonel kabiliyetini sergiledi. Konya'da düzenlenen atış gösteriminde 12 uluslararası savunma heyeti Korkut 35'i izledi. Hava savunma sistemi Korkut, savaş uçakları, seyir füzeleri, havadan karaya füzeler ve helikopterlere karşı etkinlik sağlıyor. Bu kez insansız hava araçlarına karşı savunma kabiliyetine odaklanıldı. Kamikaze, sabit kanatlı, delta kanatlı gibi farklı İHA'ları takip ve imha yeteneği sergilendi. Korkut 35 savunma yeteneğini başarıyla ortaya koydu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel bir sorumluluk olduğunu, birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi. New York'ta pandemilere hazırlık konulu yüksek düzeyli toplantıda konuşan Memişoğlu, Türkiye'nin koronavirüs salgınında küresel dayanışma örneği gösterdiğini belirtti. Memişoğlu, İsrail'in Gazze'de masumların ilaca ve tedaviye ulaşmasını engellediğini de söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerinin ardından kura sürecine geçileceğini belirtti. Bakan Kurum, en sosyal hesabındaki paylaşımında başvuruları topladık, şimdi inceleme süreci başlıyor, dedi. Koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1071 konutun sahiplerinin Ekim ayında kurayla belirleneceğini belirten Murat Kurum, kuranın ardından ilk anahtarların teslim edileceğini ifade etti. 15 bin konuttan oluşan projede tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi, yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmalarında sürdüğünü söyledi.
2: Biz İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya işte ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayiş suçlarında son 5 yılın aynı dönemine göre %13,6 azalma kaydedildiğini açıkladı. Aydınlatma oranlarındaysa artış kaydedildiğini belirtti.
2: Aydınlatma oranları da %99,3'e yükselmiş. Bunun manası şu, faili meçhul herhangi bir olay kalsın istemiyoruz.
0: Ruhsatsız silahlarla mücadelede 64.372 silah ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, 68.310 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Okul güvenliği için 7 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü bilgisine veren çiftçi, 31 bin bahçe görevlisinin illere dağıtıldığını söyledi. Ailelerin de silah güvenliği konusunda sorumluluk taşıdığına dikkati çekti.
2: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
0: Çiftçi, organize suçlarla mücadelede 492 çeteye yönelik 1388 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 1 Ocak-25 Eylül arasında

0: Türkiye'ye iadesi sağlanan suç örgütü elebaşı ve üyelerinin sayısının 714'e ulaştığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele konusunda da suça karışan 7798 kişinin tutuklandığını ifade etti. Bakan Çiftçi'nin gündeminde bir diğer konu başlığı ise trafikti. Yeni trafik düzenlemelerinin ardından makas atma ihlallerinde %93 düşüş yaşandığı bilgisini verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleştiriliyor. Başsavcılık, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadarki yatırımcı hareketlerini istedi. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerinin gönderilmesi talep edildi. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Özat'a denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul, 2 yıl işlem yasağı ve 5 kişi için lisans iptali kararı verdi. Masak çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Tutuklu şüphelilerden Muhammed Yarız'ın mal varlığına yönelik de tedbir uygulandı. Son olarak 4 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Ankara'da jandarma ekipleri bir iş yerine sahte gıda operasyonu yaptı. Halk sağlığını tehlikeye düşüren niteliği değiştirilmiş 104 ton et ve et ürünüyle bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in suikastleri durduracağına dair hiçbir güvence olmadığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için ABD'ye Katar aracılığıyla 7 günlük kesin bir ateşkes planı sunduklarını açıkladı. Amerikan basını Trump'ın teklifi reddettiğini yazdı. Tayland'da şiddetli yağışlar su baskınlarına yol açtı. Hindistan'da yağışların neden olduğu toprak kayması çok sayıda eve hasar verdi. ABD'nin New Jersey ve Hawaii eyaletlerinde de hafta sonu şiddetli fırtına bekleniyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkati çeken açıklamalar yaptı. Ukrayna'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirten Putin, teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Sahadaysa çatışmalar sürdü. Rusya, başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesini vurdu. Ukrayna'da Rusya'ya ait petrol tesisine hedef aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 51'e yükseldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlarla mücadeleye kadar yürütülen çalışmaları anlattı. Spor. Amelie futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amelie futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak. 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde Ümit Milli Takımımız Ukrayna ile karşılaşacak. H grubundaki mücadele bugün saat 19'da başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff revanşında Lyon maçının ardından 4 maç men cezası alan Matteo Guendouzi'nin 4 maçlık cezasında indirime gitti. Buna göre Fransız futbolcunun ikisi 1 yıl ertelemeli 3 maç ceza almasına karar verildi. Böylece Roma maçında oynamayan Guendouzi Aston Villa karşısında forma giyebilecek. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği sponsorluk anlaşmasında konuşan Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatma konusunda görüşeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum Futbol Kulübü teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz'la anlaşıldığını duyurdu. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası sona erdi. Organizasyonun son gününde milli boksörler Hatice Akbaş, Buse Naz Sürmeneli ve Emrah Yaşar altın madalya kazandı. Türkiye şampiyonada 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş sezonun ilk maçlarına çıktı. Fenerbahçe Tarfin, İtalyan rakibi Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup etti. Beşiktaş ise 13 yıl aradan sonra çıktığı ilk mücadelede Valencia'ya evinde 96-94 mağlup oldu. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31 ve Diyarbakır 33 derece. Yol durumu. Kırıkkale-Çorum il sınırı Çorum yolunun 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Resim ve Kadın. Gözlerinizi kapatın. Şimdi zamanın ve mekanın ötesinde bir koridordayız. Duvarlarda bir imparatorluğun son demleri, Cumhuriyet'in ilk heyecanları, Anadolu'nun tozlu yolları ve modern Türkiye'nin ışıltısı asılı. Her bir çerçevede farklı bir yüz, farklı bir duruş ama ortak bir özne var. Kadın.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Resim ve Kadın programına hoş geldiniz. Ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Kara Aslan ve daimi konuğum, değerli hocam Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp ile birlikte bugün Türk resim sanatının en güçlü toplumcu gerçekçi ressamlarından birinin dünyasına konuk olacağız. Toprağın çatlamış yüzünü, yoksulluğun sessiz ağırlığını, Anadolu insanının suskun ama dimdik duruşunu tuvale taşıyan büyük bir sanatçı Neşet Günal ve onun insanın içine işleyen eserlerinden biri olan Çocuk ve Ana tablosunu konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün sizinle birlikte Neşet Günal'ın sanat hayatını ve önemli bir eserini inceleyeceğiz. Ama öncesinde Neşet Günal kimdir? Türk resim tarihinde onu ayrıcalıklı kılan özellikler nelerdir?
2: Evet, Neşet Günal aslında kendi deyimiyle doğum tarihi yok. Aslında pek çok Anadolu köy yaşantısında olduğu gibi doğum tarihleri olmayan insanlardan birisi. Ama özellikle Nevşehir Aksaray doğumlu. Daha önce Nuri Yiğen'den söz etmiştik. O da mesela İstanbul Aksaray doğumluydu. Neşet Günal 46 akademiyi bitirdi. Nuri Yiğen 44'te. Dolayısıyla demek ki aynı çevrenin, aynı ortamın insanlarına bakıyoruz bu anlamda. Dolayısıyla Aksaray doğumlu. Aksaray tabii İç Anadolu'ya baktığımızda verimsiz topraklar olduğunu biz biliyoruz. Bağcılıkla uğraşıyorlar ve 6 yaşında özellikle çok küçük yaşta ailenin geçim yükünü hafifletmek ya da destek olmak için büyük babasının yanına gidiyor. İlkokul öğrenimini büyük babasının yanında yani Koçhisar'da yapacak. Sadece tatilde annemin yanına gelirdim diyor. Gene Neşet Günal'dan alıntı yapıyorum. Ailenin değil annemin yanına gelirdim diyor. Gene hayatında kadınların ne kadar önemli olduğunu gördüğümüz bir sanatçıyla karşılaşıyoruz. Ortaokulu da çok çünkü yoksul bir aile. Çekirdek ailesi çok yokluk içinde. Büyük babasının yanında Koçhisar'da babasının yardımıyla Koçhisar'dan sonra Nevşehir'de ortaokul öğrenimini yapacak. Ve tam ortaokul çağlarında resme ilgisi olduğunu kendisi fark ediyor. Dolayısıyla gerçekten çeşitli işlerde çalışıyor, fotoğrafçının yanında çalışıyor. Bir sürü o yoksulluğu ya da hayata tutunmaya çalışan bir kişi o sırada resme olan ilgisini fark edecek ve bir yanda onun resme ilgisini öğretmenleri de fark edecek. Dolayısıyla bu öğretmeninin desteğiyle çeşitli yarışmalara katılacak. Yani ortaokul yarışmaları, çocuk yarışmaları bunlar ama o dönemdeki yani öğretmeninizin size destek olması, sizdeki yeteneği, sizdeki verimi görmesi çok değerli değil mi? Dolayısıyla onun o küçük yaşındaki öğretmenlerinin desteğiyle resme karşı yeteneğini keşfederek bunu da belediye reisine aktaracaklar. Sonra Nevşehir Belediyesi'nin sağladığı yardımla akademiye resim öğrenmeye gidecek. Bakın yardımla o dönemde belediye reisi önce öğretmeni destekliyor, sonra bu çocuk baktılar ki yetenekli bir çocuk. Belediye reisinin verdiği destekle akademide resim eğitimi için yollanıyor. Yani 13 lira. 13 lira gibi bu da gene Neşet Günal'ın kendi söylemidir. Dolayısıyla 1939, yaşı 16. Dolayısıyla bu kadar küçük yaşta hayatını belirleyecek bir eğitim için daha da büyük bir şehre gönderilip kendi yolunu bulmaya çalışması onun hayatında da sanat hayatında da çok etkili.
1: Sanatçının akademi döneminden de biraz konuşmak isterim sizinle. Neşet Günal'ın akademi yılları nasıl geçti ve ardından Avrupa'ya gittiği bir dönem de var. Hem Türkiye hem Avrupa, oradaki sanat eğitimi, sanat çevresinin onun üretimlerine etkisi nelerdir?
2: Yani şimdi bu Aksaray, sonra Koçhisar, sonra Nevşehir, sonra akademi. Akademideki arkadaşlar ve çevredeki yaşantı ona yabancı geliyor. Biraz da yaş farkı var. Yani 16 yaşına gidiyor. Düşünsenize, diğerleri üniversiteye başladığı çağlar 18-20 belki. Yaş farkı olduğu için biraz kendini ezik hissediyor. Bu da gene kendi sözü. Dolayısıyla bu ezikliği duyduğu için bir türlü alışamıyor. Ama burada akademide Leopold Levi hocalarından biri ve destekliyor. Yeteneğini görüp ona özel ilgi görüyor. Yani bir küçücük çocuk aslında, 16 yaşında bir çocuğa bir hocanın özel ilgi gösterip onun ilerlemesi için çalışması onun hayatında başarıyı getirecek. Leopold Levi sayesinde belki de kendini toparlayıp iyi ve başarılı bir öğrenci olacak. Ama o sırada da tabii ki bir savaş yaklaşıyor. Savaş yıllarında babası ölüyor, annesi, kardeşleri var. Bu çocuk hala çocuk ama bir yandan da aklı ailede kalıyor. Eve de destek olması lazım gibi kendisine vazifeler çıkarıyor. Ama bir yandan akademide çok yoksul. Çünkü aileden doğru düzgün para gelmiyor. Bir yandan para kazanmak, bir yandan da kendini yetiştirmek için. Ve bir yandan da diyor ki resim öğrenmek sorumluluğumdu. Yani bu çok önemli çünkü bunu bir yük gibi görmüyor. Zaten başka belki ileride de söz ederiz. Yani her şekilde, her durumda resim yapmak istediğini, her malzemede resim yaptığını da biz bir yandan görüyoruz. Ve para kazanmak, resim yapmak, bir yandan da küçücük bir çocuk. Bugünkü 16 yaşındaki çocukları düşünün lütfen. Tabii ki bugünün çocukları gibi değil o dönemdeki çocuklar ama henüz çocuk. Kendini yetiştirmek için çok ciddi zaman harcayan biri. Dolayısıyla da 1946 yılında bitirecek akademiyi ve ilk açılan Avrupa burs sınavını kazanacak. Yani gerçekten yetenekli bir ressam olduğunu görüyoruz ve 1948'de duvar resmi ve fresk öğrenimi için gönderiliyor. Burada çok önemli çünkü freskler de duvar resmi de yapacak çünkü.
1: Evet. Sizinle sanatçının üretimleri hakkında ve farklı tekniklerdeki üretimlerini konuşacağız. Ancak öncesinde bugünkü konumuzu oluşturan Çocuk ve Ana isimli esere biraz odaklanmak isterim sizinle birlikte. Ancak öncesinde eser hakkında kısa bir künye bilgisi vermek isterim. Çünkü belki bizimle birlikte bu eseri internetten görmek isteyenler olur veyahut müzeye gidip yerinde incelemek isteyenler olur. Çocuk ve Ana isimli eser 1959 tarihlidir ve günümüzde Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonunda yer alıyor. Tuval üzerine yağlı boya tekniğiyle yapılan çalışma 172'ye 100 santim boyutlarında, ebatlarında diyebiliriz. Değerli hocam, Çocuk ve Ana isimli eseri bizim için biraz betimleyebilir misiniz?
2: Elbette. Bir kere önce boyutlarına takıldım ben. Gerçekten düşünün ki büyük boyutlu çalışıyor Neşet Günal. Bu belki duvar resmi eğitiminden gelen bir alışkanlık. Daha kendini orada yetkin görüyor. Şimdi bu resme baktığımızda aslında yoksulluk içinde bir evi görüyoruz. Çünkü duvarları, sıvaları dökülmüş, kırılmış, çatlamış. O kırılan yerlere dolap gibi kullanmış belki. Ve ön plana geldiğimizde beşiği içinde hiçbir şeyden habersiz beşiğin üstündeki çocuklar için oynasın diye işte boncuklar bir şeyler takılmış belki de onlarla oynayan bir çocuğu görüyoruz. Ve bu beşiği bir yandan sallayan ama sallarken de yani aslında bir çocuğu uyutmak için çocuğunuzla göze iletişim kurarsınız, ninniler söylersiniz. Buradan hiç böyle bir şeyler hissetmiyoruz. Dalgın dalgın uzaklara ya da odanın sınırlarının ötesine bakan bir kadını görüyoruz. Giysilerinden, çıplak ayağından kadının da yokluk içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında Neşet Günal'ın tüm resimleri gibi kocaman elleri, kocaman ayaklarıyla, çünkü ayaklar ve eller çalışan insanın yokluk içinde emeğini çalışarak kazanan insanların göstergesidir. Oradaki yıpranmışlık. Dolayısıyla biz Neşet Günal'ın bütün figürlerinde olduğu gibi burada da çıplak ayaklı bir kadını görmekteyiz. Ama bu çıplak ayak ve ya da giysinin sadeliği, yokluğu gösteren mekanın sıvalarının dökülmesi, kadınla mekanın çok örtüşen bir görüntüde olması Neşet Günal'ın özellikle ilgilendiği grubu, ilgilendiği toplumsal statüyü gösteriyor. Dolayısıyla burada gerçekten zaten Aksaray'da yokluk içinde büyüdü, dedesinin yanına gitti, babası öldükten sonra annesi kardeşlerini yokluk içinde büyütmeye çalıştı, kendisi okuyu yani lisesi ya da üniversitede de hem çalıştı hem resim yapmaya uğraştı, kendini geliştirmeye çalıştı. Kendi yokluğu, kendi hissettiği belki çaresizlik, yoksunluğu Anadolu kadını üzerinden göstermesi de bütün sanat hayatında bir numaralı görünen özellik gibi geliyor bana.
1: Bu anlatımınızdan yola çıkarak aslında sanatçının içinden geldiğim toplumsal ortam ifadesini aslında bunu sıkça dile getiriyor. İçinden geldiğim toplumsal ortam. Bu ifadeyi eserleri üzerinden yorumlayacak olursak bu eserlere nasıl bakmamız gerekir?
2: Yani içinden geldiğim toplumsal ortam bence bu resmin tam da açıklaması gibi. Çünkü belki yine ben annesini düşünerek belki yaptı bu resmi. Çünkü her an yanında olmasa da annesi kardeşleriyle babası öldükten sonra baş başa kaldı. Sanki Neşet Günal dedesinin orada, ardından da akademiye giderek ailenin içinden bir kişi hiç değilse kendini kurtarma çabası içinde ya da ona bu şans verilmiş gibi hissetti belki, ama burada bu yokluk ve yoksunluk içinde hala kalan annesi ve kardeşleri ya da orada çevrede gördüğü herkes. Dolayısıyla içimden çıktığım, içinden geldiğim toplumsal ortam budur. Sıvası dökülmüş mekanlar, eşyasız odalar, aba gibi kalın kumaşlarla sade, süssüz ve yokluk ve yoksulluk içinde hatları sertleşen kadınlar. Onun içinden geldiği toplumun yansıması gibi bana göre.
1: Haklısınız. Bu eserde ana imgesi çok belirgin.

belki de çocuk imgesinden daha öne çıkan şey oradaki kadın portresi. Sanatçının eserlerinde çok fazla kadın ve çocuk imgesini kullandığını biliyoruz. Birçok resminde bununla karşılaşıyoruz. Ana imgesi hangi anlam katmanları içerisinde?

0: vurgusunu görüyorum ben burada. Bu dediğim gibi belki annesi, belki komşusu, belki toplumdaki pek çok kadın. Çünkü unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı sonrasında tüm dünyada ve tabii ki ülkemizde de pek çok yokluk var. Her ne kadar savaşa girmesek de kuyrukların olduğunu falan da biliyoruz. Dolayısıyla o dönemdeki yokluk ve yoksunluk içindeki özellikle de Anadolu'da ve özellikle de daha küçük köylerde, kasabalardaki kadınların çaresizliğini gösteriyor düşünüyorum. Toplumsal değişimler, toplumsal yoklukların içinde sadece, çünkü burada bireysel yokluk değil, bir toplumun da yokluğunu gösteriyor. Dolayısıyla her şekilde çocuğuna bakan, çocuğunu özellikle beşiği bir sekinin üstüne yerleştirerek gündelik hayatta daha baş tacı ettiği çocuklarla anneleri göstermesi açısından da ben böyle de algılayabiliyorum, bilmiyorum.
1: Haklısınız. Bugün Ankara Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonundaki Çocuk ve Ana isimli eserini konuşuyoruz. Tekrar dinleyenlerimize hatırlatmak isteriz. Bu eser hocam sizin de belirttiğiniz gibi yaşam mücadelesine dair çok fazla şey anlatıyor ve bu yaşam mücadelesine dair anlatımı bir yerde sanatçıyı toplumcu gerçekçi noktaya da taşıyor. Sanatçının toplumcu gerçekçilik içindeki yeri ve onu diğer toplumcu gerçekçi ressamlardan ayıran yönleri nelerdir?
0: Yani aslında şöyle bir şey, gene Neşet Günal'ın kendisinden alıntı yapacağım. Gerçekten eserlerine, yaptığı resimlere sefalet edebiyatı diye eleştiren pek çok eleştirmen de oluyor. Çünkü onun resimlerindeki bütün figürler, kadın, erkek, yaşlı, genç demeden hep yokluk içinde ve bu yokluğu hem yüzlerindeki o sert çizgilerden hem kocaman el ve ayaklarından bize gösterebiliyor. Dolayısıyla sefaleti gösteren, yokluğu gösteren bir toplumcu gerçekçi. Herkes böyle değil. Mesela daha önce anlattığımız Nuri İyem'in toplumcu gerçekçiliği, o belki de o 3 yaşında kaybettiği ablasının kocaman kara gözlerinde gördüğü toplumcu gerçekçiliği öyle anlatmaya çalıştı. Ama Neşet Günal gerçekten kendi çevresinden ve toplumundan yokluk ve yoksulluk içinde, ki bunlara da birebir ilk elden tanık olan, bunu yaşamış biri olarak resmetmesi onu diğerlerinden belki de ayırıyor. Dolayısıyla aslında sanatına baktığımızda da pek çok hocasının, tabii ki Leopold Levi burada da devreye giriyor. Ondan sonra Lejar, bir dönem onu da resimde görebiliyoruz. Çünkü akademiyi bırakacak, kendisi bir şeyler öğrenmeye çalışacak. Fransa'ya gidecek, yurt dışına gidecek. Daha konuşmuştuk, duvar resimleriyle eğitim almak için gidecek. Ama dolayısıyla bu savaş sonrasında da kültürel çelişkiler, kültürel sorunlarla kendi topraklarına dönüp kendi yolunu çizmeyi tercih edecek. Gene burada diğer toplumcu gerçekçilerden ayrılan temel farktır bu. Yani dolayısıyla öğrendiği şey akademik gerçekçilik, ama asla kendini akademik gerçekçilikte bulmuyor. Kendi dili başka bir şey. Kendi coğrafyasını, kendi kadınını, kendi insanlarını anlatmak isteyen yeni bir dil oluşturmaya çalışılıyor. Çünkü diyor ki, ben çok beğenilen bir öğrenciydim ama eğitimde hep bir şeyler eksik. O eksikliği kendisi içgüdüleriyle tamamlamaya çalışacak. Dolayısıyla gerçekten bir daha gidecek Paris'e, bu gözle bakacak. Ülkeye döndüğünde de bu gözle görmeye çalışacak. Dolayısıyla işte Lotte, Levi, Lejar gibi sanatçılardan her şeyi öğrenmeye, kendisi diyor ki her şeyi öğrenmeye çalıştım. Anlatım yöntemlerini benimsedim, kendime yakın bulduklarımı benimsedim ama kendi üslubumu, kendi plastik anlayışımı yarattım. Birebir kopyalamadım. Dolayısıyla bu anlamda diyor ki, Fransa'dayken tek kurtuluş yolunun bize özgü olanı bulmak olduğunu anladım ben. Dolayısıyla burada da bize özgü olan, yani kendisine, kendi çevresine özgün olan şey, baktığı zaman Doğu sanatıyla Batı sanatını kendisi birleştirerek bir üslup oluşturmuş. Dolayısıyla da yaşam çabaları, acılar, yoksulluklar, tasalar, resminin ana teması bu yüzden daha çok bunlar olmuş.
1: Evet, içinden geldiği toplumun gerçekliğini sunan ama bir o kadar da acındırma duygusuyla değil, bir durum tespiti gibi sunan bir sanatçıyı görüyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Ve burada da aslında

0: aslında birçok eleştiri farklı bir açıyla bakılması gerektiğini de gösteriyor
1: Gösteriyor.
0: bizlere.
1: Doğru.
0: Sanatçının fresk veya duvar resmi eğitimi aldığından bahsettiniz hocam. Bunu hem bugün incelediğimiz eser üzerinden hem de sanatçının diğer eserleri üzerinden düşünecek olursak, duvar resmi ve fresk veya fresk eğitiminin eserlerine etkisi, katkısı nelerdir?
1: Yani gerçekten bu büyük boyutlu çalışmalar yapıyor. Bence bunlar etkili. Özellikle tabii ki duvar resimlerindeki renk skalası tabii ki normal tuvallerdeki gibi ama daha çok baktığımızda toprak renkler daha çok tercih ediliyor gibi görünüyor. Dolayısıyla Neşet Günal'ın resimlerine de baktığımızda büyük boyutlu, daha çok böyle mat toprak renkleriyle yapılmış resimlerdir bunlar. Ve sanki her biri bu tuval bizim şimdi baktığım resim bile bana duvar resmi hissi uyandıran resimler. Halbuki biz bu duvar resimlerine baktığımızda gene Hacettepe, Ankara Hacettepe'de var. Pek çok yerde duvar resmi olduğunu biz biliyoruz. Bu anlamda duvar resimleriyle bağını bu şekilde söyleyebilirim sanki.
0: Evet, Neşet Günal'ın eserleri üzerine söyleyecek çok şey var. Onun çocuk resimleri, kadın resimleri, Anadolu'yu sunan resimleri ve hepsinden öte halkın yaşamına izleyiciyi ortak eden anlatımlar diyebileceğimiz eserler bunlar. Sanatçının bu eseri hakkında kısaca neler söylemek istersiniz? Bugünün izleyicisi gidip yerinde, müzede bu eseri görmek istese onlara söyleyeceğiniz şeyler neler olurdu?
1: Yani aslında gene Neşet Günal'ı refere ederek şunu söyleyeceğim. Diyor ki doğayla ya da direkt gördüğümle bilinçli bir ilişki kuramadım ben diyor. Doğanın gerçeğiyle resmin gerçeği ayrımını sonradan anladım. Ve bu gördüğümü yorumlayarak biçimlendirme yöntemi geliştirdim diyor. Yani aslında onun kadını çocuğu elbette bildiğimiz gördüğümüz kadındır ama biçimlendirme yöntemi farklıdır. Dolayısıyla bu anlamda resim sanatının bir anlatım sanatı olduğu temel ilkesinden hareket ediyor ve o resimlerinde bu anlatı çok önemli. Yani ben yaptım, kim ne anlarsa anlasın demez, dememiştir. Çünkü pek çok soyut resme baktığınızda sanatçılar çok resimlerini anlatmaktan hoşlanmazlar. Ne görüyorsan odur, siz kendiniz yorumlayın derler ama hayır, Neşet Günal böyle değildir. Dolayısıyla kendi anlatısı anlaşılsın ister. Bu anlamda gerçekten kopmak biçimsel bir kısır döngüye girmektir diyor. Dolayısıyla sanattaki gerçeğin insan ve toplum gerçeği olduğuna inanıyorum diyor. Yine Neşet Günal'a atıfta bulunarak bunları söylüyorum. Dolayısıyla başından beri sanatın toplumsal işlevi olduğuna inandım diyor. Yani bizim çocukluğumuzdan beri hatırlar herkes edebiyat kitaplarımızda vardı. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Neşet Günal burada çok net koyuyor. Sanat toplum içindir. Dolayısıyla ve sanatın yararlılığı ile gerçekliği arasında yakın bir ilişki vardır ve sanatın toplumsal bir işlevi vardır diyor.
0: Evet, bugün Neşet Günal'ın Çocuk ve Ana adlı eserine birlikte baktık. Bir annenin sessiz yüzünde Anadolu'nun yorgunluğunu gördük. Çıplak ayaklarda toprağın sertliğini, bir beşiğin içinde ise umudu. Belki de büyük sanat tam olarak da budur sevgili dinleyenler. Tek bir resimde bir toplumun hafızasını saklayabilmek. Ama biz bu programda sadece bir resimde değil, 13 farklı resimde toplumun hafızasını saklamaya çalıştık. Bugün 13. bölümümüzü ve son bölümümüzü sizlerle birlikte tamamlıyoruz. Ama öncesinde değerli hocamla bu 13 bölümün kısa bir değerlendirmesini de yapmak isterim.
1: Evet, yapalım tabii ki. Öncelikle sürçülisan ettiysek affola diyerek başlayacağım. Çünkü bütün bu yorumlarda evet sanatçılara atıfta bulundum, yayınlara atıfta bulundum. Ama çoğunlukla tabii ki bunlar kendi fikrimiz, bizim fikrimiz. Dinleyenler bunu dikkate alırsa sevineceğim. Bu anlamda tabii ki biz dönemler arası gittik, bir yolculuk yaptık. Ben aslında sanat tarihinin bu halini seviyorum. Zaman atlaması, zaman makinesi gibi. Bir anda 19. yüzyılda Osmanlı yenileşme dönemindeki yenilikleri ve sanatçıların kadına bakışına gördük. Ardından tabii ki Cumhuriyetimizin kadına yüklediği görevlerle sanatçıların kadına bakış açısını gördük. Bundan ne demek istiyorum ya da bunu söylerken neyi kastediyorum diye düşünürsek, yani bir yandan Şehzade Abdülmecit Efendi'den söz ettik. Şehzade Abdülmecit Efendi saraydan bildirdi. Ama öyle bir dönemdi ki Osmanlı modernleşme dönemiydi. Abdülmecit Efendi batıya meraklı bir kişiydi. Dolayısıyla batılılaşan, modernleşen kadının çıkmazını bize gösterdi. Bir yandan Osman Hamdi Bey'i gördük. Osman Hamdi Bey'in en çok kendi döneminde kadınları en çok resmeden sanatçımızdır. Pek çok önemli görevinin yanı sıra. Ardından tabii ki kadın sanatçılarımızın kadınlığa bakışını gördük. Mihrimiş Vük gibi, Müfide Kadri gibi. Dolayısıyla Cumhuriyet'e geldiğimizde ise bir yandan Cumhuriyet kadınının değişimini, Cumhuriyet'in ilkelerini, Cumhuriyet'in öğretmen ve anne olarak kadına yüklediği görevleri ve sanatçıların bunu nasıl görüp nasıl göstermeye çalıştığını. Ardından Kurtuluş Savaşı'nda erkeklere cephede yer alırken kadınların lojistik ya da malzeme taşıyarak nasıl destek olduklarını, bir yandan karınlarındaki çocuklarıyla, bir yandan ellerinde tuttukları çocuklarla cepheye mermi taşıdıklarını gördük. Dolayısıyla bu değişimi, yani neredeyse bir yüzyıllık değişimi resim ve kadın üzerinden gösterdik, anlatmaya çalıştık. Bunu anlatırken de bütün bu değişimi bir yandan görmek, bir yandan göstermek ve bir yandan merak uyandırmak çok önemliydi. Bizim zaten amacımız ilgilenenlere birazcık bilgi vermek, merak edenlere anlatmak ve hiç ilgilenmeyenlere, hiç merak etmemişse bile şu programı dinleyenlere bir merak uyandırıp müzeye gidip bu eserleri yerinde durup düşünmelerini sağlamak. Belki bize katılırsınız, belki katılmazsınız. Ama bu anlamda pek çok okumayla sizin evlerinize, arabalarınıza, her nerede bulunuyorsak biz de kadınlarla konuk olmaktan çok mutlu olduk.
0: Ve burada bir dipnot daha eklemek gerekir. Bizim seçtiğimiz eserlerin hepsi devlet koleksiyonlarında yer alıyor ve haliyle gidip müzelerde bu eserleri görebilirler ve yerinde izleme fırsatlarının olduğunda eklemekte fayda var. Bu 13 bölümde bizler Türk resim tarihinin, sanat tarihinin önemli sanatçılarını ve önemli eserlerini sizlere sunmaya çalıştık. Ve bugün resim ve kadın programımızın son bölümüyle sizlerle birlikte olduk. Bize 13 bölüm boyunca eşlik ederek değerli bilgilerini paylaşan değerli hocam, sevgili hocam, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi, Doçent Doktor Pelin Şahin Tekinalp'e çok çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Programın hazırlanmasında emeği geçen yapımcımız Zühre Saral Gökağaç, sinyalimizde 13 hafta boyunca sesiyle renk katan tiyatro sanatçısı Şahin Ergüney, teknik masada Tolga Kökten ve ben sanat tarihçisi Doktor Muzaffer Karaaslan bir başka programda tekrar buluşmak dileğiyle. Sanatla kalın, resimle kalın ve kadınların hikayelerine kulak vermeyi unutmayın. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasını imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'taki yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde, dedi.

0: Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörler peş peşe başarılara imza attı. Buse'na Sürmeneli ve Hatice Akbaş finalde rakiplerini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu, altın madalya aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Buse'na Sürmeneli'yi ve Hatice Akbaş'ı telefonla tebrik etti. Erdoğan, milli boksörlere olimpiyatlarda başarı diledi. Büşra Işıldar gümüş, Esra Yıldız Kahramansa bronz madalyayla şampiyonayı tamamladı. Erkekler 90 kiloda ringe çıkan Emrah Yaşar da altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Amili futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin tek golü Mbappe'den geldi. Grubun diğer karşılaşmasında ise Belçika deplasmanda İtalya'yı 2-0 yendi. Amili futbol takımımız grubundaki ikinci maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı ağırlayacak. Bursa'da oynanacak karşılaşma 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Konya, Eskişehir ve Van 24, İstanbul, Çanakkale ve Sakarya 25, İzmir 27, Aydın 29, Antalya, Muş ve Bingöl 30, Adana 34, Trabzon ve Ordu 22, Samsun 23, Gaziantep 31, Diyarbakır 33 derece. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Melodili Dakikalar programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

ayrı akşamlara yatır, ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanır, başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

Gün ışığında yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen İş Forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emaneti olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan, ABD'li düşünce kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle küresel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkati çekti. 2024 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. ABD-İran savaşında diplomasi trafiği yeniden başladı. Taraflar arasında New York'ta yapılan görüşmelerde savaşı sona erdirecek aşamalı bir çözümün ele alındığı öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da ABD'ye 7 günlük somut bir plan ilettiklerini açıkladı. Şimdi karar ABD'nin önünde dedi.

Ülkemizin kuzey iç ve batı iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla, Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Bizim Eller programını dinliyorsunuz.

0: Bizim Eller programını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
2: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Ana Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler, şimdi

dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Gönül yıldızlarına hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
2: Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın. En görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder. Uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları.

Ah bu türküler, türkülerimiz. Ana sütü gibi candan, ana sütü gibi temiz. Türkülerde tüter, dal dal, yayla yayla köyümüz.

Anto.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan hafif.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Sevinci paylaştık radyoyla, zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci, siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçluların yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen iş forumu kapanış programında konuştu. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dil Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, Türkçemiz sadece anlaşma vasıtası değil, tarihimizin, kültürümüzün ve ortak hafızamızın taşıyıcısıdır. Bizlere düşen görev, Türkçemizi geçmişten aldığımız büyük mirasın bir emanetidir.

Emanet olarak korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, terörsüz Türkiye sürecinin üretim ve yatırımla güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Terörsüz Türkiye, namluların değil, fabrika bacalarının tüttüğü Türkiye'dir, dedi. Celal Adan, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 21. Müsiyat Expo'nun gala yemeğinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili konuştu. Birileri istiyor ki şehit cenazeleri gelmeye devam etsin, dedi. Şehitlerin haklarına ve hukuklarına halel getirilmeyeceğini söyledi. Bakan Uraloğlu, Isparta'da AK Parti İl Başkanlığı'nda konuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türk dünyasına ortak hareket çağrısı yaptı. Çok sayıda mevkidaşıyla görüşen Fidan, El Salvador'la çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasına imza attı. Bakan Fidan,

Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. 2024, 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. 2025, 1964'ten bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. CHP'nin yeni yasama dönemi öncesinde milletvekilleri kampı Bolu Abant'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyledi. Dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır dedi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü daha tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutukluların sayısı 51'e yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın uluslararası yankıları devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adalet ve barışın sesi olduğunu söyledi. Gazze'de İsrail'in suçlarına karşı bu çağrılara ihtiyacımız var, dedi. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusuyla Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bu arada Marmara Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı. Haberleri dinlediniz.

Burası kısa dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Başka haberler merkezi manşetlere sığmayan, aceleyle geçilip unutulan ama hayatın tam ortasında duran haberleri gün yüzüne çıkarıyor. Gündemin kıyısında dolaşanlar için. Başka haberler merkezi her salı Türkiye saatiyle 13.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi.

0: Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurguladı. Filistin'e destek mesajını yineleyen Erdoğan, bir kez daha Filistin halkı yalnız değildir dedi. Erdoğan, İstanbul'da Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı kapsamında düzenlenen iş forumu kapanış programında konuştu.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil. İşledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir. Asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta artış beklediğini söyledi. Eylül ayı ihracatında sevindirici rakamlar göreceğiz dedi. Bolat, TRT'nin iletişim sponsoru olduğu Müsiat Expo Fuarı ziyaretinde konuştu. İhracatta yıl sonu hedefine ulaşılacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin, tarihinin, kültürün ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar ifadelerini kullandı. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Erdoğan, ana dilimiz, Türkçemiz, binlerce yıllık köklü geçmişimizden süzülüp gelen büyük bir medeniyet birikimini barındırıyor. Asırlar boyunca farklı coğrafyalarda farklı milletlerle temas ederek zenginleşen Türkçemiz, şiirden edebiyata, bilimden sanata kadar hayatımızın her alanında milletimizin duygu ve düşünce dünyasına tercüman olmuştur, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı. Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Mesajında bugün bize düşen Türkçemizin zenginliğini korumak, onu doğru, güzel ve güçlü bir şekilde yarınlara taşımaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını belirtti. Yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek, dedi.
2: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 18. Milli İrade Buluşması'nda güvenlik politikalarına ilişkin verileri açıkladı. Asayişten organize suçlara, okul güvenliğinden siber suçlara mücadeleyle kadar birçok başlıkta yürütülen çalışmaları anlattı. Çiftçi yurt dışına kaçan suçluların iadesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü söyledi.
3: Biz İçişleri Bakanlığı olarak başarıyı yalnızca operasyon sayılarımızla veya işte ele geçirdiğimiz suçlularla ya da yaptığımız denetimlerle ölçmüyoruz.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi asayiş suçlarında son 5 yılın aynı dönemine göre %13,6 azalma kaydedildiğini açıkladı. Aydınlatma oranlarındaysa artış kaydedildiğini belirtti.
3: Aydınlatma oranları da %99,3'e yükselmiş. Bunun manası şu: faili meçhul herhangi bir olay kalsın istemiyoruz.
0: Ruhsatsız silahlarla mücadelede 64.372 silah ele geçirildiğini söyleyen çiftçi, 68.310 kişi hakkında işlem yapıldığını ifade etti. Okul güvenliği için 7 bakanlığın ortak çalışma yürüttüğü bilgisini veren çiftçi, 31.000 bahçe görevlisinin illere dağıtıldığını söyledi. Ailelerin de silah güvenliği konusunda sorumluluk taşıdığına dikkat çekti.
3: Eğer evimizde silah varsa bunu çocukların erişemeyeceği, ulaşamayacağı bir yere saklamak lazım. Bir çelik kasa olabilir, bir dolap olabilir. Yani evdeki silaha sahip çıkmak da artık devletin görevi olmasa gerek. Aileler bu noktada üzerine düşeni yaparlarsa ben daha isabetli olacağını değerlendiriyorum.
0: Çiftçi organize suçlarla mücadelede 492 çeteye yönelik 1388 operasyon gerçekleştirildiğini belirtti. 1 Ocak 25 Eylül arasında Türkiye'ye iadesi sağlanan suç örgütü elebaşı ve üyelerinin sayısının 714'e ulaştığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturması derinleştiriliyor. Başsavcılık Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadarki yatırımcı hareketlerini istedi. Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların bilgilerinin gönderilmesini talep etti. Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu, Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. MASAK çalışması kapsamında da 2,5 milyar liralık işlem teşebbüsü durduruldu. Tutarı yaklaşık 750 milyon lira olan birçok hesaba el konuldu. Son olarak 4 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, güneş ve rüzgar enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payının %34'ü aştığını söyledi. Bayraktar, yatırımlara kesintisiz devam edileceğini belirtti. Türkiye'nin bu alandaki vizyonunu COP31 zirvesinde güçlü bir şekilde ortaya koyacağız diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı 1 Ekim'de başlayacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri 13. yargı paketi. Düzenlemelerle aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması hedeflenecek. Tütün kullanımını azaltmaya yönelik yeni tedbirler de gündemde olacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milli eğitim, dış politika ve milli savunmanın günlük tartışmaların dışında tutulması gerektiğini söyledi. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubu değerlendirme toplantısında konuştu.
4: Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim konusunda, dış politika konusunda, milli savunma konusunda bunların günlük siyasal malzeme konusu olmadığını, bunların aynı zamanda partiler üstü bir devlet politikasıyla yönetilmesi gerektiğini savunan bir partiyiz. Milli savunma adı üstünde milli. Milli eğitim adı üstünde milli. Dış politika bizim beraber olmamız, Türkiye'nin çıkarlarını savunmamız gereken bir politika olduğunun bilincindeyiz. Diğer partilerden bizi ayrı kılan budur. Biz ülkenin çıkarları söz konusu olduğunda diğer sorunları bir kenara bırakmasını biliriz. Önemli olan Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada saygınlığını kazanmasıdır. Önemli olan sağlıklı politikaları sürdürebilmesidir.
0: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, incelemelerin ardından kura sürecine geçileceğini belirtti. 15 bin konuttan oluşan projede tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Kira bedeli 1 artı 1 konutlarda 10 bin, 2 artı 1 konutlarda 12 bin, 3 artı 1 konutlarda 15 bin, 4 artı 1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da Tançalan'a ait otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen iki araç bulundu. Kara Haydar'ın araçlarındaki kolilerin içine sakladığı 934 milyon lira değerindeki döviz ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 ile Türk Hava Kuvvetleri'nde milli uçak dönemi başlıyor. Hürkuş 2 envantere giriyor. İlk uçakların kabul faaliyeti için 28 Eylül'de tören düzenlenecek. Yılın geri kalanında da uçakların teslimatı sürecek. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan küresel krizlere dikkat çekti. Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları tarafından düzenlenen diplomasi atölyesinde gençlerle bir araya geldi.
5: Peki niye Türkiye 100 yıl gibi bir hedefi ciddiye alalım? Yani zengin olacağız, güçlü olacağız, ne olacak yani? Bu Türkiye'nin ekonomik olarak daha güçlü olmasından, daha müreffeh olmasından daha büyük bir mesele. Dünyada bu kadar dengesizlik, bu kadar... İşte İsrail'in soykırımı yaşanırken, bu kadar savaşlar yaşanırken, bu kadar adaletsizlikler sürüp giderken bunlara seyirci kalmak bizim DNA'mızda olmadığı için biz güçlü olmak zorundayız.
0: Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen Aile Fest, Rami Kütüphanesi'nde kapılarını açtı. Türkiye'nin en kapsamlı aile buluşması Aile Fest, konserlerden atölyelere, oyunlardan sahne gösterilerine kadar birçok etkinlikle 7'den 70'e herkesi bir araya getiriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dijitalleşen dünyada ekransız zamanlara duyulan ihtiyacın altını çizdi. İstanbul'da kültür yolu heyecanı başladı. 400'den fazla etkinlikle kentin birbirinden farklı noktasında sanatseverler bir araya geliyor. Kentte 5 gastronomi rotası belirlendi. Ziyaretçiler hem sanat ve kültüre doyacak hem de İstanbul'un tadına varacak. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in soykırımcı Netanyahu ile yaptığı görüşmeye Yunanistan'dan sert eleştiriler geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edilen Netanyahu ile verdiği samimi pozlara Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz yorumları yapıldı. Washington-Tahran hattında diplomasi trafiği güvensizlik ortamında devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in suikastleri durduracağına dair hiçbir güvence olmadığını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ukrayna'nın müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirten Putin, teklifleri değerlendireceklerini söyledi. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, Türkçe'yi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu söyledi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesine başvurular sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Savaşı'na dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Spor. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta milli takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Mücadelede görev alacak hakemleri UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom ve Karşıyaka Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. Başkent ekibi mücadeleyi son saniyelerde bulduğu basketle 73-72 kazandı.

0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Edirne ve Bilecik dışında Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'le Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı ileride beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 12, İstanbul ve Diyarbakır 17, İzmir 18, Tokat 14, Bursa 15, Muğla 16, Antalya 21, Adana ve Şanlıurfa 23, Konya 13, Kayseri 11, Trabzon 19, Kars 6, Gaziantep 19 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale Çorum il sınırı Çorum yolundan 34. kilometresinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Sakarya Bilecik yolunun 21 ile 22. kilometreler arasında yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor. Malatya Havaalanı yolunun ilk 18 kilometresindeki yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan merhaba. Yayınımızı dinleyen herkese mikrofonda Doktor Var programından sağlık, mutluluk ve enerji dolu bir gün diliyoruz sayın dinleyenlerimiz. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyor, yaşam kalitemizi artıracak ipuçlarının peşine düşüyoruz. Program yapımcımız Eda Kotanoğlu, mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu hafta size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Can Berk Satır. Hep mikrofonda Doktor Var diyoruz, peki hangi doktor var? Tabii ki programı her hafta olduğu gibi sizler için büyük bir özveriyle hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy. Hocam hoş geldiniz bu haftada TRT stüdyolarına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta bir ebeveynin ya da bir yetişkinin hayatında karşılaşabileceği endişe verici anlardan birini, bir çocuğun nöbet geçirdiği anları, sebebini, sonuçlarını, o anki endişemizi, paniğimizi, o anda neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. Aklımıza takılan tüm soruları uzman konuğumuza soracağız. Hemen tanıtmak istiyorum sizlere uzman konuk doktorumuzu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan. Hoş geldiniz TRT stüdyolarına Sayın Arhan.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel tanıtımınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. Asıl ayağınıza sağlık, şeref verdiniz efendim. Her hafta olduğu gibi bu haftada programımıza bilimsel gelişmelerle başlıyoruz. Hocam nedir son haftanın bilimsel gelişmeleri?
1: Şimdi Amerikan Kanser Derneği bir paylaşım yaptı. Nemlendirici, serum, parfüm, deodorant, makyaj, bir sürü bir şeyler kullanıyoruz. Kozmetik ürünleri kullanıyoruz. Bunlar ne kadar kanser yapar veya kanser yapar mı? İnsanların kafasında bu tür sorular var. Ben bir estetik hekim olarak diyorum ki normalde kozmetik çok kullanılıyor. Özellikle gençlerde kullanmayın. Cildinizde 3 tane kullanmanız gereken şey var diyorum. Güneş kremi, nemlendirici, bir de temizleyici bir şey akşamları. Cildinizi çok da temizlemeyin de diyorum. Niye? Cildimizde bir mikrobiyata var, bakteri var. Onların dengesini bozduğunuzda akne falan hepsi çok daha fazla olur. O yüzden sadece bu üç ürünü kullansak yeter ama çok fazla kullanılıyor. Burada sosyal medyanın da etkisi var. Peki işte parabenler kansere neden oluyor, birçok şeyler kansere neden oluyor diye bir durum var. Evet, kozmetik ürünlerinin kullanımının kanseri artırdığına dair tam güçlü kanıtlar yok ama kanıtlar var. Niye burada Kanser Derneği tam bu işleri bilemiyor? Çünkü bu uzun süre kullanım gerekiyor bu ürünleri. Uzun süre kullandığınızda. Mesela saç boyalarıyla ilgili de çıktı biliyorsunuz. Saç boyalarının kanser içerisinde işte kansere neden olan maddeler var. Ama bu diyelim ki siz o saç boyasını yılda bir yaptırıyorsunuz. 6 ayda bir yaptırıyorsunuz. Ama onu uygulayan kişi, yani mesleki olarak onu uygulayan kişi bir kere o havayı soluyor. Orada daha fazla biraz daha mesleki maruziyetten dolayı işte mesela radyolojiyle ilgili radyologlar veya o teknisyenler normalde bizden bir iki yıl daha erken emekli olur. Çünkü o maruziyetleri falan vardır yani. Burada da öyle bir durum söz konusu. Bunları eğer bir de doğal organik diye falan da pazarlayanlar da oluyor. Fark etmiyor bunların içerisinde. Yani bir şeyi pazarlama aracıdır doğal organik. Hiçbir şeyin doğal organiği falan kalmadı zaten. Onlara kesinlikle inanmasınlar. Ama bu bir kansere neden olabilir ama çok uzun süre kullanım gerekir. Ama endokrin bozucu fonksiyonları da vardır bunların. Onlara da dikkat etmek gerekir. Mümkün olduğunca az ürün kullanmak gerekir. Bunlar cilt bariyerini de inceltiyorlar. Yani gençlerde cilt bariyerleri çok kötü geliyor. Mesela aknesi varsa bir gencin bu aknenin hijyen eksikliğinden olduğunu düşünüyor. Akne hijyen eksikliğinden değildir. Hijyen eksikliğinden olduğu için arkadaşlarına 18 yaşında çocuk, 17 yaşında ergen, psikolojik olarak da çok strese giriyor, cildini daha çok temizliyor. O tüm influencerların ne söylediyse her gün birini kullanıyor ve cilt bariyerlerini daha çok bozup tamamen bir kısır döngüye giriyorlar. O yüzden ne olur kozmetik ürün mümkünse hiç kullanmasınlar. Yani bir doktora gitsinler, akne tıbbi bir problem, doktora gitsinler, zaten doktor uygulamadan işte tedavi uygular. Bir bu araştırma var. Bir de pancar suyunun gebelikte böbrekleri koruyabilir mi diye yeni bir araştırma yayınlandı. Kidney International Reports'ta yayınlanan bu araştırmada da evre 2-4 kronik böbrek hastalığında bulunan 108 gebe kadında yapılmış bu araştırma. Şimdi pancar suyunu biz daha önce de zaten öneriyorduk. Yani mutlaka pazara gidin, bir pancar, o kırmızı pancarlardan alın, turşusunu yapın.

0: Salataları ekleyin. Çünkü içindeki nitrat nitrik okside çevriliyor. Mesela etleri de kırmızılaştırmak için nitratla muamele ediyorlar ama o zararlı olan kısmı. Bunlar nitrik okside. Yani doğal olarak pancardan aldığınız şey nitrik oksit. Nitrik oksit bizim kan damarlarında en istediğimiz şeydir. Çünkü herkeste neredeyse damar sertleşmesi var. Bende daha fazla var. Benim daha fazla pancar suyu içmem lazım mesela. Damarların olduğu yerde mesela kalple ilgili bir şey varsa her zaman biz böbreklere de bir bakarız. Yani mesela hipertansiyonun nedenlerinden birçoğu da böbrekten kaynaklanır. Oradaki süzme fonksiyonu. Yani vücutta su atılımının olduğu yer. Burada da standart bakıma ek olarak bu kronik böbrek yetmezliğinde pancar suyu kullanıyorlar. Bu pancar suyunun da nitrik oksitten dolayı ciddi olaylarda azalma, yani istenmeyen olaylar evre 2-3 böbrek yetmezliğinde azaldığı gözlenmiş. Zaten biz pancar suyunun hem böbreklere hem kalp damarlarına iyi geldiğini nereden biliyoruz? Bir önceki araştırmalardan zaten biliyoruz. Vaktiniz varsa pazara gidin, o pancarlardan, kırmızı pancarlardan alın, turşusunu yapın, yemeğe katın. Nasıl yapıyorsanız yapın ama turşu en yararlısı. Fermente olduğu için yararı çok çok daha fazla.
1: Çok da hocam aslında lezzetli, özellikle haşlayınca yaygınlaşmaya başladı. Salatasını da tüketiyor artık
0: Evet,
1: insanlar.
0: biraz
1: Ben de
0: bazen çok
1: seviniyorum.
0: tatlı gelebiliyor. Orada bir ekşi falan bir şeyler atmak lazım içerisine. Mesela limon tuzu atarsanız kırmızılığını da daha çok artırıyorsunuz. Başka bir tarif verecektim de şimdi vazgeçtim. Reyhan şurubu da aynen yapabilirsiniz. Bir sürü saçma sapan şeyler içiyoruz ya. Onun yerine diyorum ki reyhanı istediğiniz zaman alın. Kırmızı suya koyun. Kaynamış suya koyun. İçine 3-4 tane şey açın. Limon da sıkabilirsiniz. Limon tuzu da atabilirsiniz. Çok güzel de rengi olur. Reyhanın kokusu da güzeldir. İçine bir iki tane de tarçın atın. Dolaba koyun. Çocuklara kolalı içecekler yerine, saçma sapan içecekler yerine azıcık da şeker atabilirsiniz tadı için. Limon da koyabilirsiniz. Onlardan verin. Fıstık gibi içecek, değil mi?
1: Evet.
0: Osmanlı şerbeti gibi bir şey tarif ettim aslında.
1: Ne güzel anlattınız hocam ama asıl konumuz çocuklarda nöbet, evet, epilepsi. Bu hafta bunu konuşacağız. Ne
0: Şimdi
1: kadar acı değil mi hocam? Yetişkinlerde bile gördüğümüzde çok üzülüyoruz. Bir de çocuk versiyonunu konuşacağız bunun şimdi.
0: Ebru hocam iyi ki davet etmişiz. Çünkü bazen aileler de ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yani her türlü nöbet olaylarında bir nöbeti ayırt etme var. Ne nöbeti geçiriyor? Çünkü mesela ilk başa geldiğinde ne nöbeti geçiriyor bu çocuk diye bir şey var. Tamam, nöbet geçirdiğinde aileler bu arada şöyle bir hassasiyetleri var. Çocukken daha çok hemen doktora götürürler. Daha çok üzerine titrerler. Benimki mesela 20 yaşına geldi. Şu anda çok üzerine titremiyorum. Ama küçükken azıcık bir şey olsa doğrudan hastaneye giderdik, değil mi hocam?
1: Kesinlikle İbrahim
0: Ama
1: Hocam.
0: 20 yaşından sonra çok gitmiyoruz gibi
1: Artık
0: geliyor.
1: yetişkin olarak gördüğümüz
0: Evet,
1: için
0: kendi
1: herhalde
0: gitsin
1: kendi
0: diyoruz.
1: sorumluluklarını
0: Peki
1: hatırlamıyor.
0: hangi durumda hangi nöbeti düşünmemiz lazım? Yani çocukta neler oluyorsa mesela epilepsi nöbeti nasıl olur?
1: Öncelikle verdiğiniz bilgilere çok teşekkür ediyorum. O tarifi deneyeceğim hocam.
0: Reyhan şurubu
1: Reyhan
0: çok
1: şurubu
0: güzel bir şeydir.
1: mutlaka deneyeceğim. Pancarı da artık günlük şeyimize girdi gerçekten de. Nöbeti nasıl anlarız? Hani ya da her nöbet epilepsi mi İbrahim hocam? Bir kere her nöbet epilepsi değil. Beyinden kaynaklanan bu epileptik nöbetler, siz biraz önce bahsettiniz, hani epileptik olmayabilir her nöbet. En çok motor bulgularla tanıyoruz. Nasıl oluyor? Vücudun bir tarafında ya da her yerinde, tüm vücutta olan kasılmalar, buna eşlik eden bilinç değişikliği, o esnada etraftakilere yanıtsız olması. Eğer böyle halk arasında bildiğimiz sarı nöbeti dediğimiz büyük nöbetse idrar kaçırma gibi bulgular da olabiliyor. Bunlarla tanımak çok kolay nöbeti. Ama sadece bir bilinç değişikliği olup fark edilmeyecek şekilde üzerine eşyalarını bir çekiştirme, sadece boş boş bakma, elin yani yaptığı işi birdenbire bırakıp, yemek yiyorsa birden bırakıp boş bakma, ağız çapırdatma, gözleri yukarıya doğru dikme şeklinde nöbetler de oluyor. Bunlar fark edilemeyebiliyor. Büyük nöbetleri çoğunlukla fark ediyorlar. Nöbet ne? Beyindeki hücreler aniden hep birlikte senkron bir şekilde anormal elektriksel bir yayılım yapıyorlar. Bu anormal elektriksel yayılım elektrik kaçağı gibi düşünelim. Beynin hangi bölgesinden kaynaklanıyorsa işte ona göre bulgular veriyor. Absans dediğimiz dalma nöbeti ise tüm beyinde birden oluyor. Ama beynin yan bölgelerini tutuyorsa bilinç kaybı yapıyor. Arkada bir görme merkezine yakın bir yerdeyse görme bulanıklığı, görememe gibi bulgular yapabiliyor. Bütün bulgular bir nöbet bulgusu olabiliyor. Tek nöbet epilepsi kabul etmiyoruz. Çünkü nöbetin güneş çarpması da nöbet yapar. Sadece

0: İlk nöbet artı yardımcı tanı koymada yardımcı bazı tetkiklerimiz var. Bunlardan en çok kullandığımız elektroensefalografi. Beynin bu elektriksel aktivitesini kafa üstüne yerleştirilen elektrotlarla biz görüntüleyebiliyoruz şu anda. Yani yıllardır yapıyoruz. Bununla birlikte görüntülemeyle tek nöbet artı EEG bozukluğu varsa da epilepsi denebiliyor. Epilepsinin tanısı bu şekilde konuyor.
1: Peki başka nöbetler olur mu? Epilepsinin dışında geçirilen başka nöbetler var mıdır?
0: Tabii ki non-epileptik, yani epilepsi dışı dediğimiz psikojenik nöbetler olabiliyor. Bunları psikojenik nöbetleri en çok ergenlik döneminde görüyoruz.
1: Konversif.
0: Konversif gibi, yetişkinde daha konversif diyoruz. Biz hani
1: Konversif dediğimiz şey, yani etrafın bazen ilgisini çekmek için.
0: biraz
1: Mesela
0: öyle.
1: yeni gelinlerde olur. Mesela yeni gelinler olduğunda biraz daha dikkat çekmek için. Kaynanasının yanında da kalıyorsa zaten, eskiden vardı, şimdi kaynanasının yanında kalan yok zaten. Herkes ayrı evlerde. Daha ilgi çekmek için, ilgisi azaldığında eşi veya işte başkalarının, hastaneye giderler. Ne oldu? Aslında bir şey yoktur. Ama orası ağrıyordur, burası ağrıyordur, nöbet geçirmiştir. Bazen de gerçekten ciddi krizler de
0: Bunu ifade
1: olabilir.
0: şekli oluyor gerçekten. Bizde çocukluk çağında dediğim gibi daha ergenlik ve erişkinliğe geçerken oluyor. Buna yalancı nöbette diyoruz. Aslında artık altında şöyle hani nasıl depresyon, nasıl kaygı bozukluğunun altında bir takım kimyasal değişiklikler var İbrahim Hocam. Anlaşıldı ki bu yalancı nöbetlerin de altında bir takım kimyasal değişiklikler var. Yani elektriksel değil, kimyasal bozukluklar var. Onlar da işte ciddi şeylere de yol açıyor. Kendilerini yere atıyorlar, çırpınıyorlar. İdrar kaçırma bile oluyor. Dilini ısırma, dilini koparan yalancı nöbet bile olan var. Bunun da yalancı nöbet mi değil mi, epileptik nöbet mi tanısını Atakan'da EEG bağlıyken beyindeki dalgaların değişimiyle kesin tanıyı altın standart görebiliyoruz, koyabiliyoruz. Bir ikincisi senkop dediğimiz ani bayılmalar epileptik nöbetle karışıyor. Burada da sebep çoğunlukla aç kalmak, uykusuz kalmak ve uzun süre bunun üzerine ayakta kalmayla birlikte beyne giden damarlardan giden kan akımı bozuluyor. Önce bir tipik olarak şu oluyor. Bir gözü kararıyor. Gözünün önüne bir şeyler, cisimler geliyor. Ardından başı dönüyor ve aniden yere düşüyor. Aslında tam bir bilinç kaybı olmuyor bunlarda ama etrafta söylenenleri duyuyor. Ancak beyin oksijenlenmesi tam olmadığı için yanıt veremiyor. Tam bir bilinç kaybı olmuyor senkopta. Bu tür şeyler olabiliyor. Bebeklik çağında çok daha farklı epilepsiyle karışan durumlar da var tabii ki. Hani onlar bir takım hareket bozuklukları, ani sıçramalar olabiliyor. Bunların kesin ayrımı içinde biraz önce bahsettiğim videolu EEG monitörizasyon dediğimiz uzun süreli izlem yapmak gerekiyor. Kesin tanısını koymak için de.
2: Peki epilepside titreme olur mu Sayın Arhan?
0: Tabii olur. Yani titreme, kasılma mutlaka olur. Sıçrama gibi olabilir Funda Hanım. Bazı epilepsi türlerinde sabahları çok fark edilmez, sakarlık zannedilir. Ani kolda, bacakta, özellikle ellerde sıçrama olur. O kadar kısadır ki bu. Yani 0,5-1 saniye arası olduğu için hiç aile de fark etmez. Bunu ancak sorgulayarak bilebiliyorsunuz. Bazen büyük bir nöbet geçirerek, sara nöbeti geçirerek acile gelirler. Bu ergenlik çağındaki çocuklar aileyi sorguladığınızda der ki evet hocam sabah uykudan uyandığında elinde bazen sıçrama oluyor, elindeki bardağı düşürüyor, kalemi düşürüyor diye söylerler. İşte bu da bir epilepsi türünün epilepsinin nöbet şekli oluyor. Miyoklonik nöbet diyoruz hani bu daha tıbbi adıyla sıçrama şeklinde, titreme şeklinde, kasılma şeklinde nöbetler oluyor. Evet.
1: Ağızda köpürme genelde ekranlarda da veya filmlerde de öyle bir şey olur. Bu
0: Evet.
1: arada şunu da söyleyeyim. Ankara'da bir AVM var. İsmini vermeyeyim. O AVM'nin çıkış yolunda, tabii bu 10-15 yıl öncesinden falan bahsediyorum, 2-3 kez rastladım. Bir adam vardı orada. Orada arabalar geçtiği güzergahta çok güzel rol yapıyordu. Ağzından köpük gelerek en azından orada durdurmasını sağlıyordu. Öyle bir şeyler de vardı. Ama ağzından köpük getiriyordu.
0: Belki bir ilaç kullanıyordur hocam.
1: Muhtemelen.
0: Yani nöbet anında ağızdan köpük gelme ya da salya akması aşırı fazla olur. Çünkü o büyük nöbet, sara nöbeti dediklerimiz de olur. Diğer böyle küçük beynin bir bölgesinden kaynaklanan nöbetlerde çok olmuyor. Ya da sadece dalma nöbetlerinde. Büyük nöbetlerde tüm vücut kasılıyor. Tüm vücut kasılırken bir boğazdaki solunum, üst solunum yolu ve alt solunum yolu birleşme yerinde de kasılma oluyor. Ve onlara bağlı tükürük tabii ki

0: ve sekresyonlar yutulamadığı için dışarıya akacak. Bir süre sonra da çok kasıldığı için de tabii ki o köpük şeklini de alabiliyor. Sara nöbetlerinde bu olur. Olabilir. İdrar kaçırma. Büyük abdestini kaçırma da olabiliyor. Ama dediğim gibi ağızdan kaçırma bir ilaçla çok rahat simüle edilebilir. İşte bu da yalancı nöbet, dikkat çekme nöbeti oluyor maalesef.
1: Ne güzel aydınlattınız bizi. Ben de şahsen bilmiyordum hangisi nöbet,
0: Yapılabilir.
1: ya da Allah korusun bir çocuk, kendi çocuğumuz da olabilir, nöbet geçirirse nasıl ayırt edeceğiz? Gerçekten bu ne yapıyor diye herhalde bakarız, böyle anlamayız ne olduğunu. Allah korusun bütün çocuklarımızı. Peki o zaman geçelim, o nöbet anında ne yapmalıyız değil mi hocam? Bunu soralım.
0: Nöbet anında bir kere
2: Nöbetin durumuna göre bir soralım. Mesela diyelim ki kasılmaları olan bir nöbet var. Bu arada şunu da sorayım. Nöbetler genelde okulda falan mı oluyor yoksa evde mi oluyor? Yani bunun bir istatistiği bir şey var mı?
0: stres altında daha çok oluyor.
2: Okulda
0: Çünkü
2: daha mı çok uzun?
0: okulda, dışarıda, dış ortamda stres olduğu, kaygılı olduğu ortamda çok daha sık görülüyor. O nedenle de hani okuldakilerin de bilgilendirmesi mutlaka gerekiyor. Ebeveynler kadar öğretmenlerin de gerçekten bilgilendirmesi gerekiyor.
2: Evet.
0: Arkadaşların da. Mesela kasılmalı bir nöbet. Bu işte büyük nöbet oluyor. Biz halk olarak çok paniğiz biliyorsunuz. Onu yapmamamız gerekiyor. Biraz soğukkanlı olacağız. Kasılmalı bir nöbet geçiriyorsa bir kere hastayı önce rahat bir yere, batıcı, kesici bir şey olmayan, sert olmayan bir zemine alıp hemen yan çevireceğiz. O kasılmayla demiştik ya, boğazdaki solunum yolu kasları da kasılıyor ve tükürük sekresyon ağızda birikip solunum yoluna kaçabilir. Bunu önlemek için yan çevirmemiz mutlaka şart. Sağ ya da sol fark etmiyor. Ardından şunu söylüyoruz, yanlış birçok uygulama var. Ağzını açıp dili geriye kaçmasını engellemeye çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Dil geriye zaten yan çevirince kaçmaz kesinlikle. Ve hastaya da kendinize de zarar verebilirsiniz. Bu dili geriye kaçmasını engellemek için ağzına bir şey sokarsanız. İkincisi, pozisyonunu verdik. Üzerinde sıkı bir giysi varsa onları çıkarmalıyız mutlaka, çocukta ya da yetişkinde. Artık herkesin elinde 24 saat ekran var. Yapabiliyorsak videolayalım ki hekime danıştığınızda hani nöbet şeklini nasıl tedavi edeceğimizi yönlendirecek bir video kaydı elimizde bulunması çok önemli. Tüm vücudu içe alacak şekilde bir video çekilmesi. Eğer nöbet şeyler 3-5 dakika yazıyor ama 3 dakika süren nöbet bilin ki uzayacaktır. 3 dakikaya geçecek gibi ise de hemen 112'yi arayıp hastanın sevkini hastaneye 112 ile yapmak lazım. Kendi aracınızla da değil. Çünkü bu şudur, artık hastane yatışı gerektirecek bir nöbete dönüşebilir demektir. Ama sakin olmak, pozisyon vermek ve sakıncalı bazı ağzını açmak, dilini geriden çıkarmak. Ha bazen de soğan, işte kolonya, eter gibi şeyler koklatılıyor. Bu bilakis şuna yol açıyor. Solunum yollarında kasılma, spazm yaparak soluk alıp vermesini de güçlendiriyor. Bunları da yapmamak gerekiyor. Ateşli nöbetlerde ne oluyor? Anne babalar üzerine hemen suyu boca ediyorlar. Bu da soğuk su üstelik de damarlarda kasılmaya yol açarak çocuğun nöbet süresini uzatabiliyor. O nedenle su dökmek, ağızdan bir ilaç vermeye çalışmak aspirasyonu artıracağı için yapmamak gerekiyor. Sakıncalı davranışlar bunlar.
2: En çok
0: Nöbet
2: en
0: anında.
2: çok
0: En çok
2: yapılan da
0: yapılanlar
2: onlar.
0: da bunlar maalesef.
1: Özellikle hocam geceleri küçük çocuklar değil mi? Grip oldukları
0: Evet.
1: zaman, ateşleri çıktığı zaman ilaç
0: Hemen.
1: etki etmezse çocuk uykuda titremeye başladığında hemen ne yapıyor anne babalar, ne yapması
0: Suya
1: gerekiyor?
0: tutuyorlar maalesef değil. Hani üzerini çıkarıp ateşliyse ateş düşürücüyü o anda vermemek lazım. Zaten ateşli olduğunu biliyorsa öncesinde vermek lazım. Ateş düşürücüler nöbeti engellemez. Bir çocuğun eğer beyni ateşli nöbet dediğimiz nöbetlere yatkınsa ateş düşürücü bunu engellemez. Beyine giden o mikropların yarattığı bazı kimyasal maddeler beyindeki nöbet geçirme odaklarını uyarır ve zaten geçirir. O nedenle üzerini çıkarıp hani yine nöbet geçirme andaki pozisyonu vermeleri lazım. Üzerine soğuk su vesaire ılık suyla yapmalarının artık bir anlamı yok nöbet geçirdiyse. Yine 112 ile acile gitmelerini öneriyoruz. Artık nöbet geçirecekse geçiriyorlar zaten Funda Hanım. Yani buna engel olamıyorsunuz.
1: Uyusun diye bırakmamak gerekiyor değil mi yatakta?
0: kesinlikle yok, kesinlikle diye. Ve 3 dakikayı geçtiyse kesin hastaneye götürmek lazım. Çünkü uzamış nöbet dediğimiz hastane yatışı gerektiren nöbetlere sebep olabiliyor. Bu da çocuğun artık hayati tehlikesi. Nöbetin tüm vücuttaki sistemlere zarar vermesine neden olabiliyor. O nedenle öyle bırakmamak lazım.
1: Hocam ne kadar önemli bilgiler paylaşıyoruz. Soğan, sarımsak, kolonya kesinlikle. Hiç bilmezdik mesela, koklatmak gerekiyor diyebiliriz,
2: evet,
1: değil
2: kolonya
1: mi?
2: Kolonya özellikle hemen koklatmak lazım ama spazm yapıp yapıyor. Daha fazla
0: nefes alıp şey yapar.
2: Yani bir de yan yatırma. Yani genelde dik olup ağzından işte dilini çekme gibi falan olur. O anda mesela ısırırsa seni de ısırabilir. Tabii. Mesela bazı hastanelerde de yanlış uygulamalar yapılır. Abeslangı bu ağzın çenesini ısırmasın diye öyle hı-hı yapılır ama yan yatırıldığında zaten bu risk ortadan kalkıyor. Yani önce airway dediğimiz solunum yollarını halletmemiz lazım. Yani önce bir soluk alsın. Soluk alması için de ne yapmamız lazım? İşte dilini çıkarmamız lazım diye düşünürüz ama yan çevirdiğimizde zaten oluyor. Yani önce bir ağzı vardır. Hı-hı. Ağzını yaptık. Solunum yollarını açtık. Ondan sonra işte circulation falan dolaşımın gider ama önce sınavlarda da çok sorulur. Her türlü soruda mesela tıp fakültesinde, evet, TUS'ta da dahil olmak üzere solunum yollarını aç varsa bilin ki şık odur zaten. Direkt onu işaretleyebilirsiniz. Soruyu okumanıza bile gerek yok. Genelde de birçok da sorulmuştur zaten. Peki hocam mesela tip 1 diyabet. Çocukta var. Hipoglisemi veya hiperglisemiye girdi.
0: Evet.
2: Çünkü nöbetler nedir? İşte bayılma nöbeti en sık görülen, hiperglisemi, hipoglisemi, epilepsi nöbeti. Yani bunlar 4-5 tanesi zaten en sık görülen nöbetlerdir. Çocuklarda da sık görülüyor mu hiperglisemi, hipoglisemi gibi nöbetler?
0: Tabii yetişkin kadar değil bu hı-hı şeyler ama çocuklarda da hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşüklüğüne bağlı nöbetler oluyor. Diyabet ve diğer metabolizma hastalıkları nedeniyle geliyorlar. Hastaneye geldi, artık aileden çıktı Funda Hanım. Aile gerekeni yaptı, işte pozisyonunu verdi ama hastaneye getirdi. İlk yapılacak ne? Hava yolunu açtık dedik. Oksijeni hemen takıyoruz nöbet devam ediyorsa. Ardından mutlaka sebep ne olduğu önemli değil. Hemen serumu takıyoruz. Serumu da özellikle şekerli serum dediğimiz dekstrozu takıyoruz ki hipoglisemiye bağlı bir nöbeti engelleyelim diye. Yani çocuklarda da ilk akla gelmesi gereken aslında hipoglisemi gerçekten de. Diğer vitamin eksiklikleri de oluyor bebeklik çağında, işte B6 vesaire ama hipoglisemi çok önemli bir sebep gerçekten de. Hı-hı. Bununla da epilepsi olmuyor tabii ki. Hani tek bir nöbet ve hipoglisemiye bağlı, kan şekeri düşüklüğüne bağlı bir nöbet, buna epileptik nöbet kabul etmiyoruz. Onu tedavi ediyoruz. Ama acil serviste nöbet ilacı bile vermeden ilk yaptığımız şekerli serum takmak olması gerekiyor. Oksijenden hemen sonra gerçekten. Kanlarını da bu arada alıyorsunuz zaten.
2: Peki epilepsi teşhisi konuldu çocuğumuza. Bunun nöbetinin daha az geçirmesi için yapmamız gereken bir şeyler var mı?
0: Epilepsi tanısını koyduktan sonra İbrahim Hocam aslında çocukluk çağında bazı epilepsi türleri iyi huylu diyorum ben. Çocukluk çağında olup geçiyor. Yani çok ağır da değilse o epilepsi türleri, bazıları ilaçsız bile düzelir ama epilepsi tanısını koyduysanız bu nöbet ataklarını, epileptik nöbet ataklarını engellemek için ilk yaptığımız şey nöbet ilacı vermektir. Nöbetleri engelleyici ilaç, yani direkt epilepsi ortadan kaldırıcı değil, nöbet önleyici ilaç vermektir. Her hastada yapmayabiliyoruz dediğim gibi. Nöbet sıklığına, epilepsinin türüne ve epilepsinin şiddetine bağlı olarak da. Çocukluk çağında bildiğimiz bir tıbbi adı rolandik epilepsi olan en sık gördüğümüz epilepsi türü var. Bunda eğer hafifse belki bir nöbetle bitecek. Bizim verdiğimiz ilaçların da çok fazla yan etkisi var. Çocuğun algısını, dikkatini, öğrenmesini çok etkilediği için kar zarar oranını şey yaparak nöbet ilacı başlayıp başlamamayı aileyle birlikte karar veriyorum ben bu tür hastalarda. Ama biliyorsam ki çocuğun beyninde bir yapısal bozukluk var, metabolik bir hastalık var, sebep olabilecek ciddi bir şey varsa mutlaka nöbet ilacıyla başlıyoruz tedaviye. Onu da düzenli kullanmasını, yan etkiler açısından takip etmemizi, çocuğun nöbetini durdurdu mu durdurmadı mı, bunları da aralıklı takiplerle çocuk nörolog olarak izliyoruz mutlaka.
1: Peki bu hastalık genetik midir Sayın Orhan?
0: Genetik olduğu, artık genetik birçok sebep olduğu anlaşıldı. Öğrencilere anlatırken de gösteriyorum. 1970'lerde bir epilepsi sebebi grafiği var. var. Çoğu bilinmeyendi. Şimdi o bilinmeyenlerin %80'i epilepsi de genetiğe kaydı. Çünkü genetik teknolojisi çok ilerledi. Sadece tanı değil Funda Hanım, tedavide de kullanıyoruz. Çünkü kişiselleştirilmiş tedavi dediğimiz tedaviler çıktı. Direkt genetik bozukluğa hedefleyen tedaviler çıktı ve bunlarla birlikte nöbet ilaçlarına ihtiyaç duymadan sebebi tedavi edebiliyoruz. O nedenle genetik inceleme mutlaka yapılması gerekiyor. Genetik şu demek değil ama çok

0: üzülüyor aileler. Hangimizden oldu? Anneden, babadan mı diye. Bu şu demek değil. Anne ya da babadan illa olmak zorunda da değil. Çocukta yeni bir genetik bozukluk ortaya çıkıyor. Bir de novo deniyor. Anne baba sapasağlam da olsa yeni bir bozukluk ortaya çıkabiliyor maalesef. Bunda da İbrahim Hocam, beslenme, çevresel
1: Epigenetik.
0: faktörler, epigenetik o kadar etkili ki. Yani anne baba sapasağlam ama çocukta genetik bozukluk ortaya çıkabiliyor. Ama genetiğin çok çok majör bir sebep olduğu artık günümüzde biliniyor. Epilepsi de maalesef.
1: Peki bayılma nöbeti de çok sık oluyordur hocam. Orada ne yapmaları lazım?
0: Sen kop.
1: Sadece epilepsi nöbetini konuşmayalım. Yani en çok
0: Tabii.
1: da onlar da oluyor.
0: Evet, sen kop. En çok da çocuklarda çok olmaz ama ergenliğe doğru oluyor maalesef. Bir kere beslenme çok önemli. Bayılma nöbetlerinde hani bunu düzenli olması gerekiyor. Uzun süreli aç kalmamaları gerekiyor. Ve hani uykusuzluk da çok etkiliyor maalesef. Uykusuz kalmamaları gerekiyor ve uzun süre hani sıcaklık, ayakta kalmak, onları da yapmak gerekiyor. Eğer bir çocuk biraz önce bahsettim, bayılmanın öncesinde bir baş dönmesi, göz kararması olur. Bunu hissettiyse olduğun yere otur diyorum ben. Ki bayılıp da hani ani düşüp de bir travmaya maruz kalmaktansa olduğun yere otur, beyne biraz kan gitsin, beyin oksijenlensin ki senin bayılman engellenmiş olsun. Uzan ya da otur. Ayaklarını da yukarıya kaldırmak gerekiyor. Direkt hani ayaklardan dolaşımı beyne doğru kaydırmak için bayılma nöbetlerinde bunu yapmak gerekiyor.
1: Allah'tan orada bildiğimiz doğruymuş. Yani genelde
0: Tabii,
1: bunu
0: o doğru.
1: vatandaşlarımız da genelde bunu
0: Evet.
1: yapar. Yani bir bayıldıysa hemen bir yere yatırırlar. Ondan sonra bacaklarını kaldırırlar. Yani doğru yaptığımız işler de var. O
0: Evet,
1: kadar da
0: ama
1: kötü değil.
2: oksijenlenme dedi hocamız, biraz da açmak lazım değil mi? Bayılanın
0: Tabii.
2: üzerine eğilip de oksijenini de azaltmamak gerekiyor. Halkımız ne
0: Ortamın
2: yazık ki özellikle çarşıda pazarda görüyoruz, hemen bir böyle etrafını çevirir insanlar ama değil mi? Tam
0: bunu
2: tersini
0: yapmamak
2: yapmak
0: gerekiyor.
2: gerekiyor.
0: Evet,
1: Açılım,
0: ortamı.
1: ben doktorum demek lazım
0: Evet,
1: orada.
0: kesinlikle onu
1: Açılmak
0: yapmak
1: lazım
0: gerekiyor.
1: zaten
0: Evet,
1: orada
0: son
1: hakikaten.
2: dakikalarımız. Peki, nöroloji uzmanına geldiler, başvurdular. Uzun süreli tedaviler var mıdır? Hayatının sonuna kadar bu hastalıkla mücadele eden var mı? İstatistikler
0: Tabii
2: nedir?
0: var. Epilepsinin %70'ini biz bu nöbet ilaçlarıyla tedavi ediyoruz. Bir ya da iki ilaçla. %50'si bir ilaçla ama %70'i de iki ilaçla bitebiliyor. Ama bazı sebebe göre değişmekle birlikte epilepsi türleri var Funda Hanım. Bunlar adına dirençli epilepsi diyoruz. Yani ilaca direnç gelişmiş epilepsi. Bunları tedavi edemiyoruz. O zaman ilk yapmamız gereken, acaba ameliyat gerektiren bir beyinde bir nokta var mı? Bir yer var mı? Onu araştırıyoruz. Uzun süreli bir süreç bu. Eğer ameliyatlık bir yer varsa, tek bir odak varsa orayı ameliyat ederseniz %90'ın üzerinde epilepsi tedavi etmiş oluyorsunuz. Ama bunu yaptınız. İşte MR'lar, video, EEG monitörizasyon vesaire, ameliyatlık bir odak yoksa sebep maalesef bu ömür boyu sürebilir. Bunu da ketojenik diyet duymuşsunuzdur. Ketojenik diyet ama bu tedavi şekli. Yağlı diyetle, yağı yüksek, karbonhidratı düşük ve proteini çocuğun gelişimine uygun şekilde düzenlenen diyetlerle tedavi edebiliriz. Bir de epilepsi pili diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Daha elektriksel uyarım veren bir pil. Çocukta beyin içine değil, hemen göğüs üzerine, cilt altına yerleştirilip aralıklı olarak beyni elektriksel uyarı veriyor ve ben şöyle diyorum, beyin hücrelerini eğitiyor. Artık nöbet geçirmeyelim, artık nöbet geçirmeyelim diye zaman içerisinde, yıllar içerisinde etkili olan bir tedavi şekli var. Bu şekilde oluyor ama bu çocuklarda maalesef dirençli epilepsilerde nöbet yaşadığı sürece devam edebiliyor.
2: Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Kapanışı yapalım yavaş yavaş.
1: Belki de hocamın oradaki bir altını çizmek lazım. Önce bir soğukkanlı olmak lazım dedi ya hocamız. Panik yapmadan önce bir soğukkanlı olup hastaneye bile gelse bazen yapabileceğimiz kısıtta. Sizin de orada yapabileceğiniz sadece duruşunu değiştirmek. Başka çok fazla bir şey yok. Ondan sonra 112'yi aramak. 112 de zaten Türkiye'de yani yurt dışındaki ilgiler gibi falan değil. Çok hızlı geliyorlar. Tabii o anda dakikalar geçmez. Size uzun gelir, görecelidir Einstein'ın dediği gibi. Yani size yarım saatte geldi dersiniz ama normal 6-7 dakikada gelmiştir. Ki ortalaması bildiğim kadarıyla 8-9 dakika falandı. O zaman uzun gelir size. Ama dediğim gibi mutlaka hemen 112'ye de haber verin. Ne olur ne olmaz.
2: Sayın dinleyenlerimiz, bu hafta nöbet geçiren bir çocuğa ilk müdahale nasıl olmalı? O saniyelerle yarıştığımız anda neler yapmalıyız? Bunları konuştuk. Uzman konuk doktorumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nöro

0: Nörolojisi uzmanı Profesör Doktor Ebru Arhan'a çok teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim Funda.
0: Ve her hafta olduğu gibi programı sizler için hazırlayan Doktor İbrahim Ersoy'a da çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Unutmayın ki en büyük zenginliğimiz sağlığımızdır.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı, ihracat artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada soykırımcı İsrail'e de sert tepki gösterdi. Erdoğan, savaş suçluların yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, hesap verecekleri mahkeme salonlarıdır dedi. İşgalci Siyonist İsrail'in maskesini indirmekte kararlı olduklarını belirten Erdoğan, ne yaparlarsa yapsınlar geri adım atmayacağız diye konuştu. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Sermaye piyasası kurulu da Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirildiği ve 5 kişinin lisansının da iptal edildiği bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasındaki önceliğin mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu söyledi. Akın Gürlek, fonlardan para çıkışı en yüksek olandan başlamak üzere 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu açıkladı. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirtilen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları durduracağına dair hiçbir güvence bulunmadığını söyledi. Pezeşkian, müzakere masasının önündeki en büyük sorunun güven eksikliği olduğunu kaydetti. Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir ateşkes planı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise teklifi reddettiğini duyurdu. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Trump'ın Kasım ayında İran'a yeni bir operasyon dalgası başlatabileceğini öne sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen genelkurmay başkanları toplantısında da askeri ve teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Tarihe kara leke olarak geçen Mora katliamı unutulmadı. Bundan 205 yıl önce 1821 yılında Yunanistan'ın güneyindeki Mora Yarımadası'nda 10 binlerce Türk katledildi. Edirne'de düzenlenen etkinlikte Mora katliamının kurbanları anıldı, Yunanistan konsolosluğuna siyah çelenk bırakıldı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aranın ardından düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı güreşçi Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş final karşılaşmasını izledi. Erdoğan burada Tanzanya'da doğan ve yetim kaldıktan sonra Türkiye Büyükelçisi tarafından evlat edinilen 11 yaşındaki güreşçi Osman'la da bir süre sohbet etti. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: yazdırdın kendine. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuatcan Bayramoğlu. Bu heyecan verici yolculuğumuza elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, içeriklerimizi titizlikle bizle birlikte yayın hazırlarken teknik masada ise Nuri Göktaş, sesimizin size en berrak ve pürüzsüz haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Bize canlı yayında ve sonrasında ulaşmak, görüşlerinizi paylaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun internetin ulaştığı her noktada Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izlerimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle yeryüzünden gökyüzünün en derin köşelerine, oradan da zihnimizin sınırlarını zorlayan yapay zeka vadilerine uzanan, 3 duraktan oluşan ve ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Ama her şeyden önce bugün masamızda hangi heyecan verici başlıkların yer aldığına isterseniz hep birlikte bir göz atalım. Bugün uzay teleskoplarının gözünü kamaştıran devasa dijital gözleri, Mars'ın derinliklerinde saklanan gizemli lav nehirlerini ve insanlığın 50 yıl önce başlattığı o çılgın ay yolculuğu biletlerini konuşacağız. Ardından rotamızı yeryüzüne çevireceğiz. Arama kurtarma çalışmalarında devrim yaratması beklenen dalgıç kıyafetli cyborg hamam böceklerini, damarlarımızda dolaşacak mikroskobik ilaç taşıyıcılarını ve Avrupa'nın dev teknoloji şirketlerine karşı başlattığı veri savaşlarını inceleyeceğiz. Son durakta ise yapay zekanın hayatı

hayatımızı nasıl baştan aşağı değiştirdiğini ele alacağız. Bizimle dertleşen akıllı asistanlardan karşısındaki otoriteye göre karakter değiştirebilen dil modellerine, yapay zeka ile kurduğumuz dostlukların getirdiği yalnızlık sarmalından cephelerde tek başına karar veren otonom silahlara kadar ucu açık pek çok etik sorunun cevabını sizlerle birlikte arayacağız. Evet değerli dinleyenler, hazırsanız kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor.

Evet, yolculuğumuzun ilk durağı insanlığın her zaman büyük bir merak ve aslında huşu ile izlediği o sonsuz karanlık olan uzay. Gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz o küçük ışık noktaları aslında milyarlarca yıllık geçmişin ve bir nevi çözülmeyi bekleyen sayısız sırrın habercisi. İşte bilim insanları da bu sırları çözmek adına şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük gözü gökyüzüne çevirmiş durumdalar. Şili'deki Cerro Pasco tepesinde yer alan Vera Rubin Rasathanesi, gökyüzünün şimdiye kadar çekilmiş en kapsamlı hareketli görüntüsünü oluşturmak üzere bu büyük, çok büyük bir göreve başladı. Bu projenin kalbinde tam 3200 megapiksellik devasa bir kamera yer alıyor. Günlük hayatta kullandığımız en gelişmiş akıllı telefonların kameralarının genellikle 12 ila 108 megapiksel arasında değiştiğini düşündüğümüzde, bu kameranın çözünürlüğünün ne denli inanılmaz bir seviyede olduğunu aslında daha iyi anlayabiliriz. Bu devasa göz her 40 saniyede bir gökyüzünün derinliklerinden yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yakalıyor ve her gece yaklaşık 10 terabayt veri üretiyor. 10 yıl sürecek bu tarama boyunca Güney Yarımküre semaları her birkaç gecede bir yeniden fotoğraflanarak evrenin adeta dev bir hızlandırılmış filmi çekilecek. Peki, bu devasa çözünürlük insanlığın ne işine yarayacak değerli dinleyenler? Aslında bu sorunun yanıtı çok uzağımızda değil. Bir futbol stadyumundaki binlerce seyircinin aynı anda panoramik bir fotoğrafının çekildiğini düşünelim. Bu kamerayla çekilen fotoğrafta işte tribündeki herhangi bir seyircinin elindeki simidin üzerindeki tek bir susam tanesini bile çok net şekilde görebildiğinizi düşünün. Bilim insanları bu yetenek sayesinde Güneş sistemimizdeki milyonlarca yeni asteroidi ve kuyruklu yıldızı tespit edebilecekler. En azından bunun iddiasında ve hayalindeler diyebiliriz aslında. Bu da dünyamıza yaklaşma potansiyeli olan gök cisimlerini çok önceden fark edip önlem almamızı sağlayabilir deniyor. Yani bu dev göz bir nevi gezegenimizin erken uyarı sistemi olarak çalışabilir bilim insanlarına göre. Ancak tabii bu noktada zihnimize bazı sorular da takılmıyor değil. Gökyüzünü bu denli kusursuz ve kesintisiz bir şekilde tarayabilen, her saniye değişen, her hareketi kaydeden bir teknoloji. Yarın bir gün sadece yıldızları ve asteroidleri izlemekle mi yetinecek gerçekten? Yoksa yeryüzündeki her bir bireyin, her bir aracın hareketini milim milim takip edebilecek küresel bir gözetleme ağının teknolojik temelleri mi atılıyor teknoloji şirketleri tarafından? Bilimin keşif arzusu ile güvenlik politikalarının sınırları arasındaki ince çizgi gelecekte nasıl şekillenecek? Gerçekten oldukça önemli bir soru bu. Tabii bu soruyu aklımızın bir köşesinde tutarak komşu gezegenimiz Mars'a doğru sessiz bir uçuş gerçekleştireceğiz şimdi. Mars uzun yıllardır insanlığın ikinci adresi olarak gösterilen kızıl ve soğuk bir çöl. Bugüne kadar Mars'ın jeolojik olarak tamamen ölü, sönmüş bir gezegen olduğuna inanılıyordu. Ancak NASA'nın görevini tamamlamış olan InSight uzay aracından elde edilen sismik veriler bu tezi aslında kökünden sarsacak yeni kanıtlar sundu. Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Mars'ın yaklaşık 24 kilometre derinliğinde geniş bir magmatik sistem bulunuyor olabilir. Bilim insanları sismik dalgaları analiz ederek Mars'ın kabuğunun altında tıpkı Dünya'da olduğu gibi dikey olarak entegre olmuş karmaşık lav kanallarının yer aldığını keşfettiler. Üstelik Mars'ta Dünya'daki gibi kıtaları hareket ettiren levha tektoniği yani plaka hareketleri olmamasına rağmen bu magma sisteminin varlığını korumuş olması araştırmacıları hayrete düşürmüş durumda. Bu jeolojik hareketlilik gelecekte Mars'a kurulması planlanan insan kolonileri için hayati bir önem taşıyor. Çünkü yerin altındaki bu magmatik hareketlilik yüzeye yakın bölgelerde zengin mineral yataklarının oluşmasını sağlıyor olabilir. Ayrıca bu sıcaklık kaynağı gelecekte kurulacak üsler için muazzam bir jeotermal enerji potansiyeli anlamına geliyor. Yani kızıl gezegende hayatta kalmak için ihtiyaç duyacağımız enerji ve madenler belki de o gezegene ayaklarını basacak astronotların ayaklarının hemen altında onları bekliyor olabilir. Fakat tabii madalyonun diğer yüzüne baktığımızda Mars'taki bu mineral zenginliğinin keşfi insanlığın oraya gidiş amacını nasıl etkileyecek? Bu önemli bir soru. Acaba büyük uzay ajansları ve onların arkasındaki dev trilyon dolarlık madencilik şirketleri Mars'a gerçekten insanlığın geleceğini kurtarmak ve yeni bir yaşam alanı kurmak için mi gitmek istiyorlar? Yoksa uluslararası hukukun henüz ulaşamadığı bu bakir topraklarda tarihin en büyük ve en kuralsız maden yağmasını başlatmanın planları mı yapılıyor?
Uzayda maden aramak veya yeni koloniler kurmak kulağa çok uzak bir gelecek gibi gelse de aslında insanlık bu hayali çok uzun zaman önce ticari bir ürüne dönüştürmüştü değerli dinleyenler. Şimdi sizlerle aslında yarım asır öncesine döneceğiz ve hem tatlı hem de bir o kadar da düşündürücü bir hikayeye göz atacağız. 1960'ların o heyecan verici atmosferinde Apollo görevleriyle insanlığın Ay'a ilk kez ayak bastığı günlerde dönemin efsanevi hava yolu şirketi Pan Am, First Moon Flights Club yani ilk Ay Uçuşları Kulübü adıyla çılgın bir kampanya başlatmıştı. Kulübe üye olmak tamamen ücretsizdi. Tek yapmanız gereken şirketi arayıp adınızı listeye yazdırmaktı. Karşılığında size üzerinde sıra numaranızın yazılı olduğu resmi bir üyelik kartı gönderiliyordu. Bahsettiğimiz şirket Pan Am, bu uçuşların 2000 yılı civarında başlayacağını vaat ediyordu. Kampanya o kadar büyük bir çılgınlığa dönüşmüştü ki aralarında geleceğin devlet başkanlarının, ünlü gazetecilerin ve bilim insanlarının da bulunduğu yaklaşık 100 bine yakın insan bu listeye adını yazdırmıştı. Hatta bir kişi biletini şimdiden garantiye almak amacıyla şirkete tam 1 milyon dolarlık bir çek bile göndermişti. Tabii ne oldu? Bilindiği üzere Pan Am şirketi 1991 yılında iflas etti ve hiçbir yolcusunu Ay'a uçuramadı. Ancak o dönemde cüzdanlarda taşınan o küçük kağıt kartlar bugün Amerika'da Smithsonian Müzesi'nde sergilenen ve insanlığın sınırları aşma arzusunu simgeleyen tarihi birer hatıraya dönüştüler. Bugün ise SpaceX, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi şirketler tam 50 yıl önce Pan Am'in insanlara sunduğu o hayali milyon dolarlık biletlerle gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Bu durum bize insanoğlunun bilinmeyeni olan açlığının ve hayallerinin aslında ne kadar kolay bir pazarlama malzemesi haline getirebildiğini gösteriyor. Acaba bugün milyarderlerin uzayın sınırlarına yaptığı o birkaç dakikalık turistik seyahatler gerçekten uzayın demokratikleşmesini mi sağlıyor değerli dinleyenler? Yoksa dünyadaki derin ekonomik eşitsizliklerin yarattığı kasvetli havadan bir nevi kaçmak isteyen bir avuç seçkinin kendilerine yarattığı yeni bir kaçış rotası mı bunlar? Evet, bu haberle beraber ilk bölümün sonuna geldik. Birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte olacağız.

Evet değerli dinleyenler, uzayın soğuk derinliklerinden üzerinde yaşadığımız ve her gün yeni bir teknolojik mucizeye uyandığımız yeryüzüne geri dönüyoruz ikinci bölümde. Bu durakta doğanın kusursuz tasarımlarını aslında teknolojiyle birleştiren bazen ürpertici ama bir o kadar da etkileyici buluşlarla karşılaşacağız. İlk olarak çoğumuzun evinde görmekten aslında pek de hoşlanmadığı ancak doğanın en dayanıklı ve en hızlı canlılarından biri olan hamam böceklerine bakacağız. Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi ve Japonya'daki Waseda Üniversitesi'nden bilim insanları bu dayanıklı canlıları arama kurtarma çalışmalarında kullanmak üzere adeta birer cyborg haline getirdiler. Araştırmacılar Madagaskar hamam böceklerinin sırtına mikro denetleyiciler yerleştirerek onları uzaktan kumandayla yönlendirmeyi zaten daha önce başarmışlardı. Biz de zaten programımızda bu habere yer vermiştik. Ancak bu canlıların su baskınları, seller veya sular altında kalmış dar tüneller gibi ıslak ortamlarda görev yapamaması büyük bir engel teşkil ediyordu. İşte bilim insanları bu sorunu çözmek için hamam böceklerine özel bir dalgıç kıyafeti geliştirdiler. Tamamen esnek malzemelerden 3 boyutlu yazıcıyla üretilen bu minik kıyafet, böceğin solunum organlarını korurken içerisindeki mikrotankta hidrojen peroksit ve manganez dioksit tepkimesiyle kesintisiz oksijen üretiyor. Bu sayede cyborg hamam böcekleri su altında veya tamamen karbondioksit kaplı zehirli ortamlarda tam 3 saat boyunca hayatta kalıp hareket edebiliyorlar. Üstelik su altındaki hızları karadaki hızlarından neredeyse hiç geri kalmıyor. Deprem sonrasında sular altında kalmış daracık menfezlerde, hiçbir robotun giremeyeceği balçıklı oyuklarda bu minik canlılar hayat kurtaracak ipuçlarını arayabilirler, diyor bilim insanları. Doğanın gücüyle insan zekasının bu bileşimi gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ancak bu teknolojiye biraz daha yakından baktığımızda zihnimizde bazı ahlaki ve güvenlik soru işaretleri de uyanmıyor değil. Bugün arama kurtarma amacıyla sırtına oksijen tüpü bağlayıp uzaktan kumanda edilen bu canlılar, yarın askeri ve istihbari amaçlarla evlere, en mahrem alanlara sızabilecek birer biyolojik casusa dönüşebilirler mi? Doğanın kendi akışı içerisinde var olan bir canlıyı tamamen insanın iradesiyle bir makine gibi programlayıp yönlendirmesi, canlı yaşamının sınırlarına yapılmış ne denli etik bir müdahale? Evet, mikroskobik dünyada sınırları zorlamaya devam ede duralım. Bizi tıp dünyasında bambaşka bir boyuta taşıyacak olan nano robotlara göz atacağız şimdi. İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden araştırmacılar, insan saç telinin kalınlığından tam 150 kat daha ince ve küçük olan modüler ve yeniden kullanılabilir bir nano robot geliştirdiler. Bu minik nano robotlar, geleneksel robotlar gibi kablolardan, pillerden veya metal dişlilerden oluşmuyor. Tamamen biyomoleküler ve nanopartiküllerden inşa ediliyor. Bu nanorobotun en dikkat çekici özelliği modüler yapısı. Bir lokomotif görevi gören manyetik yönlendirme modülü ve içinde ilaç taşıyan bir vagon görevi gören kargo modülü bulunuyor. Bu iki modül birbirine DNA tabanlı adeta bir bantla bağlanıyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde bu nanorobotlar kanserli hücreleri hedef alarak üzerlerine kilitleniyor ve taşıdıkları kanser ilacını doğrudan hedeflenen hücrenin içine enjekte ediyor. Sonuçta kanserli hücrelerin canlılık oranı sadece 72 saat içinde %16'ya kadar geriliyor. Görev tamamlandığında ise manyetik yönlendirme modülü dışarıdan bir mıknatıs yardımıyla vücuttan geri çekilip yeni bir kargo yüklenmesine hazır hale getirmek üzere dışarı alınıyor. Bu gelişme kanser tedavisinde kemoterapinin tüm vücudu yoran, saç döken, sağlıklı hücreleri yok eden o yıkıcı yan etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir diyor bilim insanları. İlacı sadece ve sadece hasta hücreye teslim eden bu mikroskobik postacılar tıp tarihinde yeni bir dönemin kapısını aralamış olabilirler. Ancak tabii sormadan edemiyoruz. Vücudumuzun içine enjekte edilen, dışarıdan manyetik alanlarla kontrol edilebilen ve hücrelerimize kilitlenen bu otonom nano yapıların kontrolü tamamen kimin elinde olacak? Ya bu mikroskobik robotlar gelecekte sadece hastalıkları tedavi etmek için değil, insanların biyolojik süreçlerini, hormon seviyelerini örneğin, hatta düşünce ve hislerini doğrudan damar yolundan manipüle etmek için tasarlanabilirler mi? Kendi biyolojimiz üzerindeki egemenliğimizi bu gözle görülmeyen mikroskobik makineler ordusuna teslim etmeye insanoğlu ne kadar hazır? Evet, yeryüzündeki teknolojik mücadele sadece laboratuvarlarda değil, aynı zamanda mahkeme salonlarında ve uluslararası ticaret arenalarında da tüm hızıyla sürüyor. Şimdi de dijital dünyadaki güvenliğimizi doğrudan etkileyen büyük bir yasal savaşa odaklanacağız.
Avrupa Birliği teknoloji devlerinin pazardaki tek elini kırmak ve adil rekabeti sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu dijital pazarlar yasası kapsamında yeni adımlar atıyor. Bu kurallar çerçevesinde Google'dan arama verilerini rakipleriyle paylaşması ve Android işletim sistemini diğer yapay zeka servislerine tamamen açması talep ediliyor. Ancak Google'ın güvenlik mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Heather Atkins bu taleplere karşı çok sert bir uyarıda bulundu. Atkins, anonimleştirilmiş yani isimlerden arındırılmış olsa dahi arama verilerinin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca analiz edilerek kişilerin kimliklerinin deşifre edilebileceğini savunuyor. Google yetkililerine göre bu verilerin ve işletim sisteminin dışarıya açılması Avrupa genelinde siber dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve veri sızıntılarında kelimenin tam anlamıyla bir patlamaya yol açabilir. Kullanıcı verilerinin korunması ve siber güvenlik şüphesiz hepimizin ortak hassasiyeti. Kimse her gün yaptığı internet aramalarının, kişisel tercihlerinin veya konum bilgilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesini istemez değerli dinleyenler. Fakat teknoloji devlerinin bu güvenlik endişesi söyleminin arkasında gerçekten bizi koruma arzusu mu yatıyor sorusu da yerli yerinde duruyor. Yoksa bu büyük şirketler kendi tekerlerini ve milyarlarca dolarlık reklam gelirlerini korumak için siber güvenlik tehditlerini birer korku kalkanı olarak mı kullanıyorlar? Verilerinizi paylaşırsak hacklenirsiniz tehdidi aslında rakiplerin pazara girmesini engellemek ve devletlerin denetim mekanizmalarını felç etmek için uydurulmuş modern bir kurumsal manipülasyon yöntemi olabilir mi? Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu teknoloji tekelleri güvenlik vaadi karşılığında özgürlüğümüzü ve seçme hakkımızı her geçen gün biraz daha elimizden alıyor olabilir mi değerli dinleyenler?

Evet sevgili dinleyenler, şimdi programımızın son durağına gelmiş bulunuyoruz. Yapay zeka çağından haberlerle sizlerle birlikteyiz. Yapay zeka artık sadece bilgisayarlarımızda çalışan sessiz algoritmalar değil, hayatımızın her alanına sirayet eden, bizimle konuşan, bizi analiz eden, kararlar alan ve hatta bazen bizim yerimize savaşan aktif bir özneye dönüşmüş durumda. Bu bölümdeki ilk konumuz doğrudan ruh sağlığımızı ve duygusal dünyamızı hedef alan yeni bir teknoloji olacak. Ottawa Üniversitesi'nden araştırmacılar, "Sen Benim Terapistim Ol" adını verdikleri yapay zeka tabanlı bir dijital terapi asistanı geliştirdiler. Akıllı saatler, akıllı telefonlar ve kulaklıklar üzerinden çalışan bu sistem, kullanıcının kalp atış hızı değişkenliği gibi fizyolojik sinyallerini, ses tonundaki değişimleri ve yazdığı metinleri anlık olarak analiz edebiliyor. Elde ettiği bu verilerle kullanıcının bir dijital ikizini oluşturuyor adeta. Yapay zeka, klinik psikoloji literatürüyle desteklenmiş veri tabanını kullanarak kullanıcının daha kendisi bile fark etmeden strese girdiğini, üzüldüğünü veya kaygılandığını anlıyor ve ona son derece empatik, kişiselleştirilmiş, bilimsel olarak tutarlı destek mesajları veya sesli yönlendirmeler yapıyor. Ruh sağlığı hizmetlerine erişimin maddi zorluklar veya toplumsal tabular nedeniyle her geçen gün zorlaştığı günümüzde, cebimizde her an bizi dinleyen ve bize şefkatle yaklaştığı söylenen bir terapistin olması kulağa çok rahatlatıcı geliyor. Stresli bir iş gününün ortasında, akıllı saatin insanı sakinleştirmesinin bir nefes egzersizi önermesi örneğin hayat kalitesini artırabilir. Peki, duygusal dünyamızın anahtarlarını bir yazılıma teslim etmek ne kadar güvenli? Sizi en zayıf anınızda, en derin korkularınızla ve kaygılarınızla tanıyan bu yapay zeka asistanı, bu hassas verileri günün birinde sizin aleyhinize kullanabilir mi? Örneğin sürekli kaygılı olduğunuzu tespit eden bu sistemin verileri gelecekte sağlık sigortası şirketlerinizle paylaşılırsa ve primleriniz bu yüzden artırılırsa ne olacak? Ya da sistem moralinizin en bozuk olduğu anı tam olarak tespit edip sizi teselli etmek yerine tam da o anda satın almaya en yatkın olduğunuz bir ürünü önünüze çıkaran acımasız bir pazarlama aracına dönüşürse? Empati maskesi takmış algoritmalar, insan ruhunu sömürmenin en kusursuz yoluna dönüşüyor olabilir mi değerli dinleyenler? Yapay zekanın insan davranışlarını taklit etme yeteneği sadece aslında empatiyle sınırlı değil. Onlar bizim sosyal ilişkilerimizi, hiyerarşilerimizi ve hatta kusurlarımızı da çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden araştırmacılar, büyük dil modellerinin sosyal roller atandığında nasıl davrandıklarını inceleyen çok sarsıcı bir çalışma gerçekleştirdiler. Araştırma sonuçlarına göre yapay zekaya patron veya yönetici gibi yüksek statülü bir rol verildiğinde konuşma tarzı anında daha resmi, otoriter ve yönlendirici hale geliyor. Ancak yapay zekaya asistan, alt çalışan veya stajyer gibi daha farklı statüde, daha alt statüde aslında bir rol atandığında sistem inanılmaz derecede uyumlu ve boyun eğici bir karaktere bürünüyor. İşin en tehlikeli boyutu ise tam da burada yatıyor değerli dinleyenler. Alt çalışan statüdeki yapay zeka, karşısındaki kullanıcının kendisini bir doktor, yönetici veya denetmen olarak tanıtması durumunda, yani bir otorite olarak tanıtması durumunda, normal şartlarda asla onaylamayacağı zararlı, etik dışı veya tehlikeli talepleri kolayca yerine getiriyor. Yani güvenlik duvarları basit bir statü oyunuyla kolayca aşılabiliyor. Bu durum yapay zekayı hayatımızın hangi alanlarında, hangi rollerle konumlandıracağımız konusunda büyük bir uyarı niteliği taşıyor aslında hepimiz için. İş yerlerinde, okullarda veya hastanelerde asistan olarak kullandığımız bu sistemler, karşılarındaki yetkili görünümlü bir kötü niyetli kullanıcının komutlarına körü körüne itaat ederek büyük güvenlik açıklarına yol açabilir bu çalışmaya göre. Tabii buradaki esas tehlike, yapay zeka sistemleri insanlığın en asil erdemlerini değil de tarihimiz boyunca başımıza en büyük felaketleri açmış olan körü körüne itaat ve sorgulamadan boyun eğme gibi en zayıf toplumsal kusurları mı kopyalıyor? Güvenlik testlerinden başarıyla geçen bu sistemler sadece statü sahibi birinin tatlı sert bir emriyle tüm ahlaki kodlarını bir kenara bırakabiliyorsa eğer, gelecekte bu sistemlerin yöneteceği dünyada adaleti ve güvenliği sağlamak gerçekten mümkün olabilecek mi? Bu boyun eğme ve uyum

ağlama eğilimi yapay zeka ile kurduğumuz bireysel ilişkilerde de kendisini gösteriyor ve bizi sinsi bir yalnızlık sarmalına doğru da sürüklüyor. Northeastern Üniversitesi'nden sosyolog ve bilgisayar bilimci Andrea Sofia Teixeira'nın yayınladığı yeni çalışma, insan yapay zeka ilişkilerinin getirdiği psikolojik riskleri gözler önüne seriyor. Araştırma yapay zeka sohbet botlarının kullanıcıyla sürekli aynı fikirde olma, onun her dediğini onaylama ve sürekli onu övme eğiliminde olduğunu, yani dal kavuk bir davranış sergilediğini ortaya koyuyor. Bu durum özellikle yalnızlık çeken, depresyondaki veya ergenlik çağındaki hassas bireyler için yapay zekayı bağımlılık yapıcı bir sığınağa dönüştürüyor. İnsanlar artık gerçek dünyadaki karmaşık, çatışmalı ve çaba gerektiren ilişkilerden kaçarak kendilerini her konuda onaylayan bu yapay zeka dostlarının kollarına bırakıyorlar kendilerini. Hatta araştırmada uzun süre yapay zeka ile konuşan insanların onların konuşma tarzını, kelime seçimlerini, hatta derinlemesine inceleme veya titiz gibi kelime kalıplarını bile günlük hayatlarında taklit etmeye başladıklarının gözlemlendiğini belirtiyorlar. Gerçek insan ilişkileri zor, evet. Bazen tartışılır, bazen insanlar kırılır, uzlaşmak zorunda kalınır veya uzlaşılamaz. Bilim insanları bu sosyal temasın aslında insanın psikolojik dayanıklılık kazanması ve olgunlaşması için elzem olduğunu belirtiyorlar. Yapay zeka ise bize tek kişilik bir eko odası sunuyor. Peki her dediğimizi onaylayan, bizi hiç eleştirmeyen ve bize kendimizi sürekli mükemmel hissettiren bu sanal arkadaşlıklar aslında insanlığı kitlesel bir narsizm ve tahammülsüzlük salgınına mı sürüklüyor? Gerçek dünyada en ufak bir fikir ayrılığına bile katlanamayan, tamamen izole edilmiş, sadece kendi doğrularının yankısıyla yaşayan bir toplum modeli mi inşa ediliyor? Yapay zeka yalnızlığımızı tedavi etmiyor da, yalnızlığımızı paraya dönüştürüp bizi kendimize ve topluma yabancılaştırıyor olabilir mi? Evet, yalnızlık ve psikolojik bağımlılık bireysel birer tehditken, yapay zekanın savaş meydanlarında tamamen otonom hale gelmesi tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit boyutuna ulaşmış durumda. New Scientist dergisinde yer alan sarsıcı bir habere göre askeri teknolojilerde korkulan o eşik sessiz sedasız aşıldı. Ukrayna savunma sanayisinden üst düzey bir yetkili, savaş cephesinde tamamen yapay zeka kontrolünde olan ve hiçbir insan müdahalesi olmadan hedef seçip yok edebilen Terminator sınıfı otonom quadkopter dronların test edildiğini ve bu testlerde insan unsurunun öldürüldüğünü açıkladı. Her ne kadar uluslararası kamuoyunda ve Birleşmiş Milletler nezdinde katil robotların yasaklanması için çağrılar yapılsa da sahada bu sistemlerin otonom olarak ölümcül kararlar alabildiği artık herkesin bildiği somut bir gerçek. Sistem belirlenen bir bölgeye bırakılıyor, insanla olan tüm iletişimini kesiyor ve kendi sensörleriyle tespit ettiği her canlıyı veya hedefi otonom olarak imha ediyor. Savaşın kendi içindeki vahşeti bir yana, bir makinenin kimin yaşayıp kimin öleceğine tamamen algoritmik olasılık hesaplarıyla karar vermesi, askeri etiğin ve insan onurunun bittiği yer olarak karşımıza çıkıyor. Burada sormamız gereken en can yakıcı soru aslında ortada duruyor. Savaş meydanlarında tetiği çeken iradeyi bir insandan alıp bir mikroçipe devrettiğimizde ortaya çıkacak savaş suçlarının sorumlusu kim olacak? Yazılımı yazan mühendis mi olacak? Drone'u sahaya süren komutan mı olacak? Yoksa sadece hata yaptığını söyleyip geçebileceğimiz bir kod satırı mı? Sorumluluk duygusunu savaştan tamamen çıkardığımızda insanlığı kitlesel olarak yok etmenin önündeki o son psikolojik engeli de kendi ellerimizle kaldırmış olmuyor muyuz aslında değerli dinleyenler? Değerli dinleyenler, bu haftaki yolculuğumuz gökyüzünün en uzak köşelerinden başlayıp hücrelerimizin derinliklerine, oradan da zihnimizin ve vicdanımızın sınırlarına kadar uzandı. Bunca farklı durak, bunca farklı hikaye aslında bize hep aynı şeyi söylüyor ve bunu her hafta olabildiğince tekrarlamaya da çalışıyoruz. İnsan aklının ürettiği her yeni güç aynı anda hem büyük bir umut hem de büyük bir sınav olarak çıkıyor karşımıza. Aynı kamera bir gezegeni koruyabildiği gibi bir insanı da izleyebiliyor. Aynı algoritma bir hastayı iyileştirebildiği gibi cephede bir askerin yerine karar da verebiliyor. Teknolojinin attığı her dev adımda, hayatımızı kolaylaştıran her yeni buluşta şüpheci yaklaşımımızı daima korumalıyız. Karşımıza çıkan her parıltılı ekran, her konforlu çözümün arkasında nelerin saklandığını sorgulamak bizi insan kılan en temel özelliğimiz. Unutmayalım ki teknoloji ne kadar kusursuz, ne kadar hızlı ve ne kadar güçlü ilerlerse ilerlesin, bu dünyayı adil, yaşanabilir ve anlamlı kılacak olan yine insanın kendi vicdanı, sağduyusu ve sevgisi olacak.
Teknosfer'in bu haftaki yolculuğunun sonuna geldik. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı'ya ve sesimizi sizlere ulaştıran Nuri Göktaş'a teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

0: Değerli dinleyenlerimiz, TRT Türkiye'nin sesi mikrofonlarında İnsan 360'ın yeni bir bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yine insanı, insana ait olanı konuşacağız. Ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve çok kıymetli program yapımcımız Gökben Sarmaşık'la birlikte size keyifli bir program diliyoruz. Hayatın karmaşık gürültüsü içinde kendi iç sesimizin ritmini sıklıkla duyabiliyoruz. İnsan 360'da bugün sessizliğe anlam katan, sesleri bir araya getirip ruhumuza dokunan evrensel bir dili, müziği ve o müziğin ardındaki insanı konuşacağız. Stüdyomuzda tınları, ritimleri ve kültürel katmanları eşsiz bir ahenkle bir araya getiren çok kıymetli bir isim var. Hem ulusal hem de uluslararası alanda sayısız eseri imza atmış besteci ve orkestra şefi Sayın Kemal Günüç. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için buraya. Bütün dinleyenlerimize buradan sevgili selamlarımı iletiyorum.
0: Hocam ben dilim döndüğünce size anlatmaya çalıştım ama bir de sizden sizi dinleyelim lütfen. Buyurun.
1: Tabii ki ben Ankara Devlet Konservatuarı Oboa ve Kompozisyon Bölümü mezunuyum. Mezun olduktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na girdim ve 36 yıl birlikte ve geçen 25 Şubat'ta da yaş haddinden emekli oldum. Ve bunun dışında tabii beste çalışmalarım oldu. Orkestrada yaptığımız konserlerin dışında. Böyle kısaca böyle başlayabiliriz isterseniz.
0: Hepsine değineceğiz hocam. Hiç merak etmeyin. Hocam müzik farklı frekansların, farklı karakterlerin bir amaç uğrunda yan yana gelme sanatı aslında kısaca bir tanım ortaya koyacak olursak. Tıpkı insanlık gibi, tıpkı toplum gibi, toplumun bir ürünü. Hocam 20 yıl boyunca şefliğini yaptığımız bir kent orkestrası var. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası. 2026'nın Şubat ayında yanlış bilmiyorsam
1: doğru,
0: eğer.
1: Doğru. 20 Şubat'ta.
0: Bahsettiniz. Evet. Emekli oldunuz ve artık yepyeni bir sayfa açıldı önünüzde. Bağımsız çalışmalarınıza devam ediyorsunuz
1: evet,
0: yine.
1: Evet tabii ki.
0: Bir orkestra şefi olarak birbirinden

0: bağımsız, birbirinden tamamen farklı enstrümanları, insanları tek bir duygu etrafında birleştirmek, size insanlığın o birlikte yaşama ve ortak bir ahenk yaratma çabası hakkında nasıl bir mesaj veriyor, ne öğretti?
1: Çok güzel bir soru. Teşekkür ederim böyle bir
0: Rica
1: soru
0: ederim, buyurun.
1: için. Şöyle bir şey, nasıl bir aile en küçük topluluksa orkestralarda bir ailemiz bizim. Yani burada benim şöyle bir şansım var. Ben aynı orkestrayı 20 yıl yönettim. Bir de başka orkestra başka orkestralara gidiyorum. Biz orada artık ben orada çalan çalıcı arkadaşım veyahut da kardeşimin gözünden nasıl çalacağım veya o günkü ruh halini çok iyi anlıyorum ve ona göre programlarımı yönlendiriyorum. Bir aile olmak, bir eser çıkarmak gerçekten çok önemli. Şöyle bir şey, provada siz ilişkiyi güzel kuramazsanız o eser çok zor çıkar. Ve şöyle bir şey, çok sert davranırsanız ve çalıcıyı çalmaz hale getirirseniz o eserden almak istediğiniz şeyleri bazen alamayabilirsiniz. Ama çok güzel insani yaklaştığınızda onun belki psikolojik sorunu vardır o anda. Veyahut da bir şey olmuştur, başka bir şey olmuştur, nedenler olabilir. Şefin görevi orada o toplumu dediğimiz orkestrayı çok iyi idare et ve anlayabilmesi gerekiyor ki yaptığımız konserlerde de bu başarı veyahut da üstün performans ortaya çıksın.
0: Tabii sonuçta ruha dokunan bir
1: Kesinlikle.
0: işten bahsediyoruz, değil mi
1: Tabii
0: Sayın
1: ki.
0: Şefim? Yıllarca o devasa, çok sesliliği yönettiniz. Ama artık emeklilikle birlikte, çok bambaşka bir dönem artık ülkemizde biliyorsunuz. Aktif çalıştığınızı biliyorum. Onu da
1: Evet,
0: seyircilerimize,
1: evet.
0: dinleyicilerimize iletmiş olalım. Kendi içinize döndüğünüzde, o hengameden çıkıp kendi içinize döndüğünüzde, o ilk sessizlik, o ilk dinginleşme anı size ne anlattı?
1: Tabii kolay değil. Bir de 36 yıl ve 20 yıl aynı kurumda çalışmak birazcık da bir insanın şurasına dokundu. Ama ben daha çok dışarıda da yine besteler, yine orkestra yönettiğim için pek o şeyi fazla yaşamadım. Ya yani sesli içe dönüşüm fazla yaşamadım. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Ben yıllardır yapmak istediğim bestelerim vardı. Onları yapmak için zamanım bana kalmış oldu. Böylece bunu değerlendirerek zamanımı kendime çevirmeye çalışmaya çalışıyorum.
0: Ne güzel hocam, ne güzel. Köklerini bilmeyen bir ağacın uzaması, büyümesi mümkün değil.
1: Değil.
0: Değil.
1: Evet.
0: Yani bunu biraz metaforik olarak da söylüyorum. İnsan da kendi geçmişinin tınısını hep içine taşıyor baktığınız zaman hocam. Eserlerinizde, önemli bir eserinizden bahsedeceğim burada. Kültürel katmanları çok güçlü bir şekilde hissediyoruz. Bu hakkınızda yazılanlarda da çoğunlukla vurgulanıyor. 2020'de bestelemiş olduğunuz ilk nefes bir dokunuş Göbekli Tepe ve 2026 premierli 6 bölümlük tasavvufi yolculuğumuz Bir Ben Vardır Aşkın Yolu
1: Aşkın
0: eserlerinde
1: yolu, Yunus Emre.
0: ney ve arp gibi enstrümanların partisyonu seyirci de dahil ediyorsunuz.
1: Ha, evet,
0: Şimdi
1: evet.
0: seyirciyi salt bir dinleyici olmaktan çıkarıp eserin bir enstrümana dönüştürmek, onlara siz de bu kadim hikayenin bir parçasısınız deme şekliniz mi?
1: Kesinlikle o. Yani çok güzel çizdiğiniz altını teşekkür ederim.
0: Estağfurullah hocam.
1: Şöyle bir şey. Ben bu eseri yazarken 2020 yılında daha sonra bir arkadaşımız CSR'da solist arpçı, dünya çapında bir arpçı Çağatay Akyol, buradan ona selam olsun. Konuşurken yani Çağatay dedi ki arp ve ne için bir şey yazar mısın bize dedi. Yazayım ne yazacağız falan. O anda da konuşurken Göbektepe, düşün Göbektepe, pardon, nasıl olacak arp ne Göbektepe ve araştırmaya girdim. Araştırdıkça derinlere girdik tabii ve birçok şey. Ya dedim bu sadece hani arp ne ve orkestra için bir konçerto olmaktansa seyirci geliyor, orada oturuyor, seyrediyor, alkışlayıp gidiyor. Niye seyirci bu eserin içinde olmasın? Çünkü biz şu anda zaman yaşıyoruz ve zaman içerisinde o seyircinin olması gerekiyor diye düşündüm. Ve arkadaşıma özel metinler yazdım her bölüm başlangıcında. Bir dedim zaten şu anda dünyamız dönüyor. Zaman kendi içerisinde akıp gidiyor. NASA'nın uzaydan çekilen sesini aldım. Orijinal sesi. O da la sesine denk geliyor. Ve eseri öyle başlattım. Dünya siz bir şu anda buradayız ve dönüyor. Birazdan zaman yine değişik ama biz yine buradayız. Belki aramızdan gidenler olacak. O mantıkla başladım ve seyirciye ellerine metin verdim her bölüm başlangıcı için. Şefin işaretiyle beraber şef işaret veriyor. Başladığı zaman onların kendi parsiyonlarıymış gibi ve çok heyecanlı bir şekilde ve çok kendilerini vererek de bunu yaşadığım için anlatıyorum. Çok büyük güzel eleştiriler geldi ve birkaç konuştuğum zaman şeylerde biz teşekkür ettiler. Bizi bu eserin içine kattığınız için, bu eserin içinde yaşadığımız için ve gerçekten hep dediler bu konser gelip seyrediyoruz hani çok duygulanıp gidiyoruz ama burada biz birer icracı veyahut da bu eserin içerisinde olmak bize çok büyük yeni bir duygu birikimi.

0: unuttuk diye düşünüyorum ben. Bunun için de bu Yunus Emre konçertosunu yazdım. Yine seyirci kattım. Yani orada da o başlangıçtan varoluşa giden kısmını yaşamadığı için seyirci tekrar ben ekrandan şiir her yine bölüm başında Yunus'un bir şiirini okuyup o yolculuğu yaşatmak istedim. Ve yine aynı tepkileri orada aldım. Gerçekten çok kaybettik. Ben buna çok üzülüyorum. Kendi bir artık bireyselleştik, toplum içerisinde beraber iş yapamıyoruz, bir şeyi konuşamıyoruz ve beni çok üzdüğü için hep geçmişteki olan şeyleri biraz hatırlatmak, biraz kendi vazifemmiş gibi düşünerekten bu yaptığım besteler biraz da onun için. Ya çok hızlandık, biraz yavaşlayalım ki içimize dönelim diye.
1: Değil mi? En çok belki de bunu müzikte hissediyoruz, değil mi hocam? Yani evet, teknoloji çok ilerledi. Çok daha kolay üretebiliyoruz. Eskiden 40 kişiyi, 40 icracıyı bir salona toplamak, hücum kayıt
0: Evet.
1: çalmak. Tamam, belki şu an teknoloji bize çok farklı imkanlar sunabiliyor ama o gerçek ses, akustik sesin tınısı, o büyüsü, o ruha dokunan yapı gerçekten yavaş yavaş biraz yavanlaşıyor gibi. Sanki iyi bir restoranda yemek yemektense sanki fast food'a dadanmış gibiyiz gibi geliyor bazen
0: Kesinlikle,
1: bana.
0: kesinlikle,
1: Hocam,
0: kesinlikle.
1: bazen bir replik eksik kalır. Ya, ve siz o boşluğu sadece doğru bir nota ile, bir nota grubu ile tamamlayabilirsiniz. Kariyerinize baktığımızda devlet tiyatroları ve özel tiyatrolar için 400'e yakın, yanlış
0: Evet.
1: biliyorsam düzeltin lütfen,
0: Yo, doğru doğrudur. Hı
1: 400'e yakın oyun müziği bestelediğinizi görüyoruz.
0: hı.
1: Üstelik bu alanda 94, 95, 98 ve 99 yıllarında sanat kurumundan yılın sanatçısı,
0: Evet.
1: 2011 yılında ise Cüneyt Gökçer Tiyatro
0: Özel
1: Müziği Özel
0: tiyatro.
1: Ödülü gibi çok büyük onurlara
0: Evet,
1: layık
0: sağ olun.
1: görüldünüz. Ne mutlu bize de. 400 farklı hikayeye, acıya veya sevince müzik yapmak. Aslında 400 farklı insanın ruhuna bürünmek ve empati kurmak değil midir?
0: Zor iş, zor iş, gerçekten zor. Şöyle diyeyim, çünkü her oyun başka bir şey. Kişilik dediğiniz gibi, her oyunu yöneten yönetmen başka bir şey. Oyuncular başka bir şey. Tabii biz bir oyuna başlamadan önce ilk önce yönetmenle konuşuyoruz. Yani bu oyunu nasıl kurgulayacağını, nasıl koyacağını, dönem çok önemli. Osmanlı mı, Rusya'da mı geçiyor, Amerika'da mı geçiyor, yakın zaman mı yoksa çok eski zamanlara mı dayanıyor? Bunları çok iyi analiz ettikten sonra, yönetmen ne istediğini düşündükten sonra ben oturup başlıyorum çalışmaya. Yönetmene götürüyorum. Yönetmen bakar, güzel diyor. Böylece böyle böyle yapa yapa işte 400 oyuna gerçekten zor yani. Biraz da bu konularda müzik kültürü olması gerekiyor. Yani bir Rus oyunu yaparken biraz o kültürü, o birazcık o müziği tanımanız gerekiyor. Tabii burada duygular daha ön planda. Tabii ki yapılan müziğin verdiği duygu veyahut da o konuyu anlatan ezgiler çok önemli ama biraz o konuları da biraz bilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Müzik zaten aslında kültürün çok büyük bir parçası ama diğer parçalar olmadan da bazen eksik kalabiliyor.
0: Kalabiliyor.
1: Hocam, sahnede hiç konuşmadan sadece bir bakışla anlatılmak istenen bir çaresizliğin ya da umudun sesini yazarken kendi iç dünyanızdaki o duygularla nasıl yüzleşiyorsunuz? Evet, çoğunu biz yaşamadığımız şeyleri de kaleme alabiliyoruz ama hani onun sesini yazmak, notaya dökmek, o duyguyu tetiklemek çok başka bir şey. Bu süreci nasıl atlatıyorsunuz?
0: Güzel bir soru. Güzel bir soru gerçekten dediğim gibi. Ya tabii biraz ilk başta kendimle özleştiriyorum bunu. Yani ben olsaydım nasıl bir duyguyu düşünürdüm, nasıl bir şey yaşardım diye. Oradan yola çıkarak da müziği besteliyorum. Yani veyahut da o duruma göre yapmaya çalışıyorum. Tabii bu zamanla oluşuyor. Ya bazı şeyler birdenbire olmuyor. Çünkü bu 400'e yakın oyun müziğini yapmam nereden baksana bir 40 yılı almıştır. Çünkü birçok yönetmenle, birçok oyuncuyla çalıştıkça tecrübeleniyorsunuz. Bir de oyun müziği yapmak zaten baktığınız zaman çok az besteci var bu konuda. Türkiye'de yani 5-6 bilemedim en fazla 10'dur. Kendinizle çok baş başa kalıyorsunuz bunları yaparken. Zaten doğru yaptığınız zaman da karşıya seyirciye geçiyor. Zaten bir oyun seyrettiğiniz zaman o müzikle beraber o sahne o zaman çok insanı etkiliyor.
1: Çok
0: Ve
1: daha
0: birçok
1: farklı
0: duygulara
1: oluyor.
0: götürüyor. İşte o doğru müziği bilebilmek belki de bu diye düşünüyorum.
1: Bence hocam nacizane oyun müziği yazmak başlı başına zor bir iş. Kendiniz, sizin alanınız estağfurullah eğer
0: Yok
1: yanlış bir şey
0: buyurun.
1: söyleyeceksem. Hani kendiniz bir beste yapmaya çalıştığınızda orada kendi oyun alanınızdasınız yani. Kendi
0: Kesinlikle.
1: duygularınız. Ama oyun müziğinde size sunulan bir çerçeve var.
0: Tabii çıkamıyorsunuz.
1: Oraya ayak ve o çerçeve uyarak hem de duyguyu katarak bunu yapmak gerçekten hocam zor bir iş. Ellerinize sağlık, emeğinize
0: Teşekkür ederim.
1: sağlık.
0: Sağ olun.
1: Hocam, insan tek bir kalıba sığmayacak kadar aslında çok renkli bir varlık baktığınız
0: Doğrudur.
1: zaman. Sanat da aslında insanın bu renkliliğinin en büyük aynası.

0: Ankara Devlet Konservatuvarı'nda obua ve kompozisyon eğitimi alarak, yanlış hatırlamıyorsam,
1: Doğru.
0: klasik ve disiplinli bir temelden geliyorsunuz.
1: Evet.
0: Çok daha katı,
1: Klasik
0: çok
1: müzik,
0: daha
1: klasik müzikte
0: ağır.
1: çok şeydir, evet. Klasiğe bir şey.
0: Dinleyenlerimizden bilgi sahibi olanlar hatırlayacaklardır. Fakat 96 yılında kurduğunuz 657 adlı
1: Evet.
0: bir rock grubuyla albümler çıkardınız. Ve 2021'de Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı üzerine bir rock oratorio
1: Oratoryum, evet.
0: bestelediniz. Klasik müziğin kurallarından o katılıkla sıyrılıp rock müziğin o asiliğine geçiş yapmak, içinizdeki o özgürlük arayışının o kalıplara sığamama etkisinin bir sonucu muydu? Nereden çıktı
1: Aynen
0: bu?
1: o, aynen o, aynen o. Tabii ben sakin bir insanım. Yani tanıyan dostlarım bilirler. Ama içim öyle değil. O içimi anlatabilen en güzel şey müzik türü de rock müzik. Çevremizden, abilerimizden falan rock müziğine o tınlarla büyüdük. Sonra konserler derken tabii ikisinden de vazgeçemedim. Derken böyle işte yine 607 biliyorsunuz devlet memurları
0: Evet.
1: kanunları. Biz bu grubu kurarken hepimiz devlet memuru. Operadan arkadaşlar ilk şeyimiz de İzzet Öz yaptı bizim. Buradan selam olsun İzzet abiye. Dedik ya bir memuruz ve sorunlarımız var. Bu toplumda söyleyeceğimiz bazı sözlerimiz olması gerekiyor. Bu sözü söylemek için en güzel söz söylemişi ben.

0: rock müzik olarak
1: Hı.
0: şey yaptık. Arkadaşlar aynı fikri beraber kurduk ve başladık, bir yola girdik. Daha sonrasında işte Nazım Hikmet'in Kuvayi Millet gerçekten şimdi yazılmış en güzel destanlardan bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum. Ve ben bunu yıllarda hep kafamda vardı. Ben bunu müzikliyim ama nasıl müziklemem gerekiyor? Yani oturup senfonik bir yerden hani böyle klasik tarzda bir şey yazmak yerine gençlerin anlayabileceği, neler yaşandığını bilsinler, öğrensinler ki bu ülke böyle kolay kazanılmadı, bu hale
1: Evet,
0: gelinmedi
1: evet.
0: bilsinler açısından ben biraz da rock sound'ları, senfonik şeyi ve oratorio korosu bir şeyleri birleştirerekten öyle bir şey yazdım ve bayağı da
1: İlgi gördüm.
0: ilgi gördü.
1: Ne güzel amacına ulaşmış olması çok bizi mutlu ediyor hocam. Şimdi rock müzik, klasik müzikten bahsediyoruz. İşte oboe eğitiminden bahsediyoruz. Bu zıt gibi görünen, görünen diyorum özellikle. Zıt gibi görünen disiplinleri harmanlamak. İnsanın içindeki o hem kuralcı hem de asi doğayı kucaklamanın sanattaki karşılığı mı yani? Evet, günlük hayatta başka bir konuda soruyor olsam size bu soruyu çok daha kolay örneklendirip konuşabiliriz. Ama işin içine sanat giriyor, müzik giriyor. Bazı şeyleri sözcüklerin çok ötesinde sembollerle anlatmak giriyor. Bu aslında iki farklı disiplini bir araya getirirken amaç ikisini de kucaklamak da aslında biraz önce anlattıklarınızdan anladığım kadarıyla.
0: Doğru.
1: Buna ne dersiniz hocam?
0: Ya işte tabii şey, benim için yaşamda olmak çok güzel ve bu yaşam içerisinde bunları anlatabilmek. Ya ben derdi olan, topluma derdi olan kötü anlamda değil, iyi olsun diye derdi olan bir
1: Hı.
0: besteciyim.
1: Pozitif anlamda bir kaygınız var,
0: Evet,
1: toplumsal kaygınız var.
0: yani daha açıkçası söylersek.
1: Estağfurullah.
0: O yüzden de benim uğraştığım, yapmaya çalıştığım ve beslediğim şey hep bu toplumsal şeyler yaşıyor. Çünkü ben yaşıyorum burada. Hep bundan yaşıyorum. Yaşadığım şeyleri bir şekilde anlatayım. Ya bu anlattıklarım insanlar birazcık hani soru işareti olabiliyorsa ne mutlu. Yani bütün şu çıkış noktam hep bu konuda oluşmuştur. Yani dediğim gibi işte bir besteci olarak toplumda ne kadar var olabiliyorsunuz, ne kadar eserleriniz çalınabiliyor, onlar da çok önemli. Yani ha eser yazdım, hadi şimdi bu çaldınız ama çok zor. Hemen hiçbir orkestra ben kabul etmiyor bunu. Ya bir referans olması gerekiyor veyahut da birisinin önermesi gerekiyor. O açımdan yani klasik müzik anlamında söylüyorum tabii bu söylediklerimi. Çok zorlu bir dönemlerden geçiyoruz. Yani bir de biliyorsunuz artık değişti şeyler, zevkler, renkler,
1: Renkler
0: her şey
1: değişti.
0: çok
1: Çok
0: değişti.
1: çabuk tüketilen bir
0: Bir
1: şeye
0: şey
1: geldik.
0: olduk
1: Evet,
0: bu devirde yani
1: maalesef.
0: düşünüyor insan ben. Ha şunun için diyorum ben öyle bir kaygılarla beste yapmıyorum zaten. Yapmak istediğimi yaptığım için öyle bir şeyim yok. Allah'a şükür emekli olduk. Emekli maaşımız da var. Geçirip gidiyoruz
1: Ne
0: yani.
1: mutlu hocam. Hocam kelimeler sınırları geçemeyebilir, insanlar sınırları geçemeyebilir. Ama müziğin pasaporta ihtiyacı yok.
0: Aa, çok güzel laf.
1: Henüz 1991'de Fransa'da dünyada seçilen 15 genç elektronik
0: Türk
1: müzik
0: müzik.
1: bestecisi arasında yer aldınız.
0: Evet.
1: Müthiş bir şey, muazzam bir şey. Eserleriniz Fransız Genç Balesi ile dünya turnesine çıktı. 2007'de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir filmin müziklerini yaptınız. Ondan da bahsederseniz seviniriz.
0: Tabii ki.
1: Göbekli Tepe eseriniz 2024'te St. Petersburg
0: Evet.
1: Marinsky Orkestrası,
0: Manastır
1: değil mi? Doğru
0: Orkestrası
1: telaffuz ettim.
0: çalındı.
1: Tarafından çalındı. Bir Rus veya Amerikalı müzisyen sizin notalarınızı çalarken Anadolu kokan o duyguyu mu hisseder o müzisyen? Yoksa müzik o an milliyetini, orijinini kaybedip tamamen insani bir dile mi dönüşür?
0: Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Yani bu hep bir şey söylüyorum. İnsan. Benim şeyim insandır. Ya tabii ben bu topraklardan besleniyorum. Buradan kadim topraklar bana birçok şey veriyor. Ama burada mesela dilini bilmiyoruz. Bir tane ezgi çal zaman bizi çok etkileyebiliyor. Veyahut da bir Arapça bir şarkı dinlemek bizi çok etkiliyor. Veyahut da enstrümantal bir şey. Veyahut da Peru'da çalan bir enstrümantal bir şey bizi çok... Burada dediğim gibi insani olmak. O insan duyguları eğer biz karşıya iletebiliyorsak ne mutlu. Karşı taraf da bunu alabiliyor zaten iş çözülmüştür.
1: Yani bu devamını şuraya bağlayacağım hocam. Dünyanın farklı köşelerinde sizin bestelediğiniz, sizden çıkan bir duygunun tanımadığınız insanların kalbinde yankılandığını bilmek size insanın ortak kaderi hakkında ne söylüyor?
0: Ya düşünün hep bunu düşünüyorum. Ya şu koca evrende baktığımız zaman şu kadarız. Bu kadar şeyler niye? Ya gelin beraber işte bak müzik yapıyoruz, şarkı söylüyoruz. Bütün şeyim o benim. Yani Orada çalırken zannediyorum onlar da onu hissediyorlar çünkü güzel sesler geliyor oradan.

0: Yani çünkü belki hissetmeseler, bu kadar anlamasalar, algılamasalar belki o güzel tınlar gelmeyecek diye düşünüyorum. Yani biraz daha hani konuda daha insancıl
1: Değil mi? Bak,
0: bakıyorum
1: aslında
0: hayata.
1: bizi ortak frekansa en kolay yakınlaştıran araçlardan bir tanesi baktığımız zaman. Hocam yavaş yavaş sohbetimizi
0: Aa, çabuk geçti.
1: noktalarken öyle çok keyifliydi benim için de.
0: Eyvallah.
1: Orkestradan çıkıp insanın kendi iç dünyasına, yegane amacına doğru son bir bakış atalım beraber isterseniz. Ömrünüzü seslerin uyumuna, orkestralara ve farklı insanların duygularına tercüman olmaya adadınız.
0: Hı.
1: Hala da bu çabanız devam ediyor. Ne mutlu bize. Bütün bu koşuşturmacanın, sahne ışıklarının, başarıların dışında, onları bir kenara koyacak olursak, kendi hayatınızın o yalın partisyonuna, iç sesinize baktığınızda siz mutluluğu ve anlamı nerede arıyorsunuz?
0: Ben şöyle diyeyim, benim için ailem çok önemli. Bu ailem de eğer ben mutluysam, etrafıma zaten o mutluluğu verebiliyorumdur diye düşünüyorum. Ki öyleyim, yani derken ailem içinde mutluyum ve etrafımda elimde olabilecek kadar o mutluluğu, sevgiyi aşılamaya çalışıyorum. Ve bu da bana başarı getiriyor mesleki alanda da diye düşünüyorum. Kısaca böyle toparlayabilirim.
1: Hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim,
1: Ben
0: benim için
1: konuklu olduğunuz
0: mutluluktur.
1: için, ben kendi adıma çok keyif aldığım bir sohbet oldu. Umarım dinleyenlerimiz de bununla
0: İnşallah.
1: aynı derecede keyif almıştır. Çok teşekkürler.
0: Ben
1: Ayağınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ederim.
1: Değerli dinleyenler, bugün müziğin sınırları aşan dilini, çok seslilik içinde bir arada yaşamanın ahengini, köklerimizden evrensele uzanan o büyük insanlık senfonisini besteci ve orkestra şefi Sayın Kemal Günüç ile konuştuk. Hayatın telaşı içinde kendi iç sesinize kulak vermeyi unutmayın. İnsanı anlamak mutluluğa giden en aydınlık yoldur. Mikrofonda ben Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akyürek ve program sorumlumuz Gökmen Sarmaşık. Kendi yolunuzda mutluluğu bulduğunuz bir hafta diliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.

Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Pakistan'dan. Malik Abdülcabbar yollamış. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun Urduca masası çalışanlarına selam. Pakistan'ın Lahor şehrinde yaşıyorum. Türk dizilerinden Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ı çok seviyorum. Osmanlı tarihi, İslam tarihi içinde büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Pakistanlılar kendi tarihleri kadar Osmanlı tarihine de çok düşkündürler. Birçok kişi dizileri bilgisayarlarına kopyalayarak izliyor. Aslında bu dizileri izleme oranı bilinenin de çok üzerindedir. İslam tarihinin böyle güzel bir şekilde anlatılmasından mutluyum. Ayrıca bu tür çalışmaların devamını bekliyoruz. Son olarak ricam, mümkünse bu tür dizilerin Urduca'ya da çevrilmesidir. Chris Johnson mektubunu Amerika Birleşik Devletleri'nden yolluyor. Sevgili Türkiye'nin Sesi Radyosu, 69 yaşındayım ve 55 yıldır Kısa Dalga Radyo dinlemekteyim. Avrupa kanalları genellikle favorimdi ama hepsi kapandı. Sizlerin yayın yapması beni çok mutlu etti ve görüyorum ki Türkiye'nin Sesi Radyosu hala dinamik ve ayakta. Bundan sonra tek favorim sizlersiniz. Umarım İngilizce yayınlarınız Amerika'da hiç kesilmez ve hep devam eder.

İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün yönetmenimiz Mehmet Birkiye'den söz edeceğiz. Yarım asra yaklaşan yönetmenlik kariyerinin yanı sıra akademik göreviyle sayısız tiyatro insanının yetişmesinde büyük katkıları olan Birkiye, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve İstanbul Belediye Konservatuarı'nda tamamlar. Mezun olduğu konservatuarda Yıldız Kenter'in asistanlığına başlayan Mehmet Birkiye, sanatta yeterlilik derecesini de bu kurumdan alır. Uzun yıllar boyunca aynı bölümde öğretim üyeliğini sürdüren sanatçı, tiyatronun teorik altyapısıyla sahne pratiğini birleştiren ekolün en önemli temsilcileri arasında yer alır. İstanbul Devlet Tiyatrosu ve kent oyuncuları başta olmak üzere önde gelen tiyatro topluluklarında sahneye koyduğu onlarca oyun, onun sahne estetiğine, metin analizine ve oyuncu yönetimine olan hakimiyetini net bir şekilde ortaya koymuştur. Yönetmenlik çizgisinde klasik metinleri çağdaş yorumlarla buluştururken görselliği ve dramatik ritmi her zaman ön planda tutar. Usta yönetmenin sahneye taşıdığı eserler antik tragedyalardan modern dünya klasiklerine ve çağdaş Türk tiyatrosunun nitelikli metinlerine kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsar. William Shakespeare, Anton Chekhov ve daha birçok dünya yazarının eserlerini sahnelerken metnin özüne sadık kalıp seyirciye bugünün dünyasından bakan sarsıcı pencereler açar. Tiyatro sanatı üzerine kaleme aldığı makaleler, gerçekleştirdiği söyleşiler ve katıldığı panellerle tiyatro literatürünün gelişimine kurumsal düzeyde ve kuramsal düzeyde de büyük katkılar sunar. Hem konservatuar koridorlarında hem de sahne üzerinde sergilediği disiplinli, titiz ve yenilikçi çalışma yöntemi Mehmet Birkiye'nin çağdaş Türk tiyatrosunun biçimlenmesinde önemli bir figür olmasını da sağlamıştır. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Türkçeyi konuşma dili olarak şarkı türkü söyler gibi, yazı dili olarak hatasız kullanabilen, sanat dili olarak güzelliğine güzellikler katabilen, bilim dili olarak gelişimine baş koyabilen yurdum insanı sevdalılar aramıyor. Kendine, yurduna, ulusuna güvenen, Türkçeyi onuru, övüncü bilenler, birleşin, bu sevdayı yaşatın.
3: Türkçemize sahip çıkalım.
4: Bir dakika.
5: Galaksiler ya da diğer adıyla gökadalar, kütle çekim kuvvetiyle birbirine yaklaşmış yıldızlardan oluşur. Gökadalar, yıldızların yanı sıra güneş sistemlerini, gezegenleri, uyduları ve gaz bulutlarını kapsar. İlk gökadalar, evren çok gençken 12 milyar yıl önce oluştu. Ortalarındaki dev kara delikler yıldızları aşırı hızlandırır. Neyse ki dünyamız, Samanyolu'ndaki kara delikten trilyonlarca kilometre uzaktadır. Evrende 200 milyardan fazla gökada vardır. Her biri en az 100 milyar yıldız barındırır. Gizemli, karanlık madde gökadaları birbirine bağlar. Binlerce gökada, gökada kümelerini, onlar da süper kümeleri oluşturur. Gökadamız Samanyolu'nun en yakın komşusu Andromeda bile trilyonlarca kilometre uzaktır.

0: Her ikisi de Başak Süper Kümesi'nde yer alır. Gökadalar hareketlidir. Genişleyen evrende uzaklaşırlar. Çarpıştıklarında büyük olan küçüğü yutar. Gökadamı Samanyolu'nun da 6 milyar yıl sonra kendisinden büyük Andromeda ile çarpışarak yok olacağı öngörülüyor. Bir dakika.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. Erdoğan, ihracatı artırmak için de her türlü adım attıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Müsiat Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yaptı.
2: Ülkemizi bu risk ve tehdit ortamından uzak tutacak politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Küresel ekonominin şoklarla boğuştuğu bu dönemde Türkiye'yi büyüme ve istikrar rotasında tutmayı başardık. Ülkemizin merkezinde yer aldığı coğrafya tabiri caizse tam bir kriz fırtınası yaşıyor. Ticaretten enerji arzına, gıda güvenliğinden ekonomik yaptırımlara, pek çok alanda bu fırtınanın etkilerine hepimiz az ya da çok maruz kalıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada ekonomi politikalarına işaret etti. Güvenli bir iklim oluşturmak için yapılanları anlattı.
2: Ekonomi politikamızın 4 sütununu, yani üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı artırmak için gerektiğinde şartları zorlayarak her türlü adımı attık. Çevremizi saran istikrarsızlığa rağmen iş dünyamızın geleceğe güvenle bakabileceği bir iklimi oluşturmak için ne gerekiyorsa yaptık ve yapıyoruz.
1: Türk ekonomisindeki büyümeye dikkat çeken Erdoğan, orta vadeli program konusunda da kararlılık vurgusu yaptı.
2: Böylelikle Türkiye ekonomisi son 24 çeyrektir kesintisiz büyüme yaşadı. Şu anda dünyanın 16. Avrupa'nın ise 6. en büyük ekonomisiyiz. 20 gün önce açıkladığımız yeni orta vadeli programla sürdürülebilir ve dengeli büyüme hedeflerimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerleyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zekanın ele alındığı forumda olası risklere de değindi.
2: Aileyi, toplumu, milli ve manevi hasletlerinizi korumazsanız, iş ahlakınızı saf dışı bırakıp rekabeti ne pahasına olursa olsun galip gelmeyi merkeze koyarsanız, geliştirdiğiniz yazılım ve algoritmalar, tüm bu teknolojiler fayda değil, tam tersine zarar getirir, Allah muhafaza, geniş çaplı bir yıkıma sebebiyet verir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Savaş suçlularının yerinin Birleşmiş Milletler değil, mahkeme salonları olduğunu vurgulayan Erdoğan, Filistin'e destek mesajını yineledi. Filistin halkı yalnız değildir dedi. Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
1: Gazze'de, Lübnan'da on binlerce masumu katleden soykırımcı caniler bizim gerçekleri yüzlerine vurmamızdan rahatsız olsalar da doğru bildiklerimizi cesaretle dile getirdik. İnsafı, vicdanı, ahlakı, ilkesi olmayan işgalci siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, geri adım atmayacağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği savaş suçlularının yeri Birleşmiş Milletler kürsüsü değil, işledikleri cinayetlerin, döktükleri kanların hesabını verecekleri mahkeme salonlarıdır. Eğer soykırım yapanlar adalete hesap vermezse, eğer bunlardan hukuk önünde, tarih önünde hesap sorulmazsa, aynı vahşet tekrar yaşanacak, aynı insani trajediyle biliniz ki çocuklarımız da karşılaşacak. Filistin halkı yalnız değildir, asla sahipsiz değildir. Gazze'li kardeşlerimiz hak ve adalet arayışlarında tek başına değildir. Türkiye olarak ne pahasına olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar," dedi. Türkçeyi geçmişin emaneti olarak gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, Türkiye Yüzyılı vurgusu da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla sosyal medyada paylaşım yaptı. Erdoğan, Türk Dil Bayramı'nın Türkçemizin daha da zenginleşmesine ve dünyada daha güçlü bir şekilde varlık göstermesine vesile olmasını diliyor, Türkçemizin gelişmesine ve yaşatılmasına emek veren bütün dil ve kültür büyüklerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum, dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. Bahçeli, Türkçenin bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkelerin güçlü bir bağlayıcısı olduğunu da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutladı. Bir milletin geçmişten geleceğe kurduğu en güçlü köprünün kendi dili olduğunu hatırlatan İletişim Başkanı Duran, Türkçenin Orhun yazıtlarından Yunus Emre'ye, Dede Korkut'tan günümüze kadar uzanan büyük bir medeniyetin birikimini taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Cevdet Yılmaz, silahların bırakıldığı teyit edilmeden ikinci aşamaya geçilmeyecek, dedi. Elazığ'da konuşma yapan Yılmaz, sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetim ve denetiminde yürütüleceğini belirtti.
2: Sahadaki gelişmeleri çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Öncelikle sahada silahların bırakıldığı ve yapıların feshedildiği tespit edilecek. İlgili kurumlarımız bu tespitleri yapacaklar. Daha sonra Milli Güvenlik Kurulumuz da bunu teyit etmiş olacak. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu teyit edilirse ikinci aşamaya geçilecek. Yani bu tespit ve teyit süreçleri tamamlanmadan ikinci aşamaya zaten geçilmiyor. Dolayısıyla kendi içinde kademelendirilmiş bir yürürlük uygulama mekanizması var. Meclisimizde de şimdi açıldığında bir izleme komisyonu kurulacak. Meclisimizin gözetiminde, denetiminde bu süreç yürüyecek. Süreç kendi dinamikleri içinde devam ediyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip

0: olduğunu da belirtti. Sermaye piyasalarında geçici ve kısıtlı bir sorunla karşı karşıya olduklarını kaydeden Cevdet Yılmaz, "Yapısal bir sorun yok, sermaye piyasaları yoluna daha güçlü devam edecek," dedi.
1: Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok. Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli, gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz. Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. İlgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar.
0: İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Sermaye Piyasası Kurulu da Özata Denizcilik paylarına ilişkin incelemesinin ardından 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili olarak 2 yıl işlem yasağı getirildi ve 5 kişinin lisansının da iptal edildiği bildirildi. Soruşturma çerçevesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Ayrıca 37 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı uygulanacağı kaydedildi. İsrail propagandası yapan, milli güvenliği tehdit eden ve sistematik dezenformasyon faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 93 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Konuyla ilgili çalışmanın İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Mekke İttifakı çerçevesindeki çalışmalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Anlaşması çerçevesinde seçilecek genel sekreterin 2 hafta içinde görevine başlayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Genelkurmay Başkanları toplantısında da askeri teknik değerlendirmelerin yapıldığını belirten Hakan Fidan, "Çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz," dedi. Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin ardından New York kentinde basın toplantısı düzenledi.
2: Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik biliyorsunuz önemli bir pozisyon. Amacımız bunun 2 hafta içerisinde belirlenmesiydi. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday teklifinde bulundular. Yani büyük olasılıkla bu aday üye ülkeler tarafından, bizler tarafından kabul edilecek ve genel sekreter görevine başlayacak. Dün biliyorsunuz Riyad'da Genelkurmay Başkanımızın da katıldığı bir askeri teknik değerlendirme toplantısı oldu. Kendisiyle de bugün konuştum. Yani hem askeri teknik konuları hem siyasi perspektifi uyumlaştırma adına Cumhurbaşkanımızı da hani bilgilendirdik. Onun ortaya koyduğu genel vizyonu bir siyasi politik dile, ardından da uygulanabilir askeri taktik konulara çevirmeyle ilgili çalışmalarımız her kademede iyi devam ediyor. İnşallah yani daha çatışmasız, barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.
0: Washington Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in saldırıları durduracağına dair hiçbir güvence bulunmadığını söyledi. Pezeşkian, müzakere masasının önündeki en büyük sorunun güven eksikliği olduğunu kaydetti. Bu arada İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için Amerika Birleşik Devletleri'ne 7 günlük bir ateşkes planı sundu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise teklifi reddettiğini duyurdu. Pakistan'ın kuzeybatısındaki Dera İsmail Han bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden olan Plaka semtindeki 2 katlı bir binada dün henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çöken binada 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği tahmin ediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu

0: ilçesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Türkiye'nin iklim karnesinde sıcaklık ve kuraklık rekorları dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2016-2025 dönemi sıcaklık ve kuraklık analizi verilerine göre 2024 yılı 15,6 derece ortalamayla kayıtlardaki en sıcak yıl oldu. Geçen yılda 1964 yılından bu yana en kurak yıl olarak kayda geçti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelenin zorunluluk olduğunu vurguladı. Murat Kurum, iklime dirençli bir Türkiye hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz mesajını verdi. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Yurt genelinde hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak azalarak mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul'da perşembe gününe kadar gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ege bölgesinde de kuvvetli sağanakla birlikte rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgalci Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin sağlam makroekonomik temellere sahip olduğunu belirtti. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. Washington-Tahran hattındaki diplomasi trafiği güvensizlik ortamına rağmen devam ediyor. Türkiye, Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından 57 yıl aranın ardından düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlığı güreşçi Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da İstanbul'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Yağlı Güreş final karşılaşmasını izledi. A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. grubundaki 2. maçında 28 Eylül Pazartesi günü İtalya'yı konuk edecek. Bursa'da oynanacak İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Michael Oliver yönetecek. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'le Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'le Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara, Eskişehir ve Konya 12, İstanbul, Çanakkale, Giresun ve Trabzon 18, İzmir, Kahramanmaraş ve Gaziantep 19, Bursa ve Muğla 16, Antalya ve Adana 22, Erzurum 9, Mardin ve Şanlıurfa 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Sakarya Bilecik Bozüyük yolunun 36 ile 37. kilometreleri arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden sağlanıyor. Antakya Topboğaz yolunun 3 ile 4. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Arkası yarın.

0: Yazan Rufus King. Çeviren Günseli Aran. Uygulayan Feyzan Şekercioğlu. Yöneten Kemal Bekir. Efektör Yüksel Doğru. Oynayanlar: Anlatan Hayri Küçükdeniz, Miriam Seval Gökçe, Stone Cemil Can Bıçakçı, Doktor Croninshield Nüvit Özdoğru, Kamarot Ertuğrul İlgin, Kate Güler Ökten, İkinci Kaptan Uğurtan Atakan, Jerry Mehmet Asa, Biddle Rüçhan Çelebi.
1: Miriam, kimsesiz, maddi sıkıntıları olan, iyi öğrenim görmüş bir genç kızdır. Sıkıntılarından kurtulabilmek için ya erkek arkadaşı Floyd'la evlenecek ya da gazetede ilanını gördüğü Bayan Murchison'ın kızına mürebbiyelik yapacaktır. Floyd kendisiyle evlenmeye yanaşmayınca Bayan Murchison'ın yatında mürebbi olarak çalışmaktan başka çaresi kalmaz. Kararlaştırılan saatte rıhtıma gelen Miriam'ı genç ve yakışıklı doktor Will Stone karşılayarak bir motorla yata götürür. Yatta genç kızı bir sürpriz beklemektedir. Bayan Murchison diye biri yoktur. Kendisine Bayan Murchison imzasıyla mektup yazan kişi Donald Murchison'dır ve Miriam'ı tanıdığını iddia etmektedir. Tuzağa düşürülüp kaçırılmak istendiğini sanan Miriam, gemiyi terk etmek üzere güverteye çıktığında hareket ettiklerini fark eder.

0: doktor, birkaç dakika öncesine kadar beni tanımıyordunuz bile. Tanımadığınız birine nasıl hastalık teşhisi koyabilirsiniz?
1: Fakat elimde bütün hayatınızı kapsayan bir dosya var. Hakkınızda her şeyi biliyorum. Hatta şu birkaç dakika hayat hikayenizin ana hatlarını daha da katileştirdi. Artık öbür kişiliğinizden haberiniz olmadığına eminim.
0: Hangi öteki kişiliğimden?
1: Jennifer Murchison olan asıl kişiliğinizden. Onu size benimsetmek meslek yaşamımın en ilgi çekici çalışması olacak.
0: Doktor, bunda bir yanlışlık olmalı. Ben alelade biriyim. Yaşamak, hayatımı düzene sokmak, evlenmek ve bir yuva kurmak istiyorum.
1: İşte ben bütün bunları size vermek için buradayım.
0: Anlayamadım.
1: Size toplumdaki gerçek yerinizi kazandırmak için buradayım.
0: Doktor, şimdi sizden bazı sorularıma cevap vermenizi istiyorum. Bu toplumdaki yerimi ne zaman kaybettim?
1: Aşağı yukarı 1 yıl önce. Sizi bulmak epey uzun sürdü.
0: Peki, 1 yıl önce neredeydim?
1: Güney Kaliforniya'daki çiftliğinizdeydiniz.
0: Ne zamandan beri oradaydım?
1: Doğduğunuzdan beri Bayan Miriam.
0: Bu çok önemli doktor. Demek 1,5 yıl önce orada oturuyordum.
1: Evet.
0: Eğer size o sıralarda orada oturmadığımı kanıtlarsam bunun korkunç bir yanlışlık olduğunu kabul eder misiniz?
1: Tabii.
0: Ben 2 yıl önce New York'ta Powers firmasında manken olarak çalışıyordum. Ondan sonra da Bazar adlı dergide sekreter olarak çalışmaya başladım. Bu firmalardan gelecek bir yazı sizi inandırmaya yeter mi?
1: Mürebbiyelik için başvurduğunuzda bunlardan bahsetmemiştiniz.
0: Geri zekalı bir çocuğa bakıcılık yapmak için mankenlik ve başarısız sekreterlik deneyimimin bir değeri olmayacağını düşünmüştüm. Onun yerine eğitimimden söz etmeyi uygun buldum. Söyleyin şimdi, bu firmalardan gelecek mektuplar sizi inandırmaya yeter mi?
1: Tamamen.
0: Şu halde hemen.
1: Zekanızın bu yolda çalışması hayranlık verici. Şu anda denizin ortasındayız. Firmalara nasıl ulaşabiliriz?
0: Ben buraya kandırılarak getirildim ve zorla tutuluyorum.
1: Herhalde burasını bir akıl hastanesine tercih edersiniz. Buradan çıktığınız an yeriniz orasıdır. Ayrıca ben ve asistanım Dr. Stone, Bay Murchison'a epey pahalıya mal oluyoruz. Gerçekten bir yabancı olsanız, Bay Murchison bu kadar masrafa girer mi? Buna inan.

0: inanmamı mı istiyorsunuz?
1: Ama gerçek.
0: Yatağa ayak bastığınızdan bu yana hep saygı gördünüz. Burada arzularınızı yerine getirmek için gereken her şey yapılacaktır.
1: İstediğim yerle telsizle konuşabilir miyim?
0: Ne zaman isterseniz.
1: O halde Powers ve pazar firmalarından telsizle gelecek cevaplar sizi inandırır herhalde.
0: Tamamen olmasa da yardımcı olabilirler.
1: Lütfen benimle gelin. Hemen telsiz odasına gidelim.
0: Pekala. Dizlerim. Fevkalade.
1: Nedir o fevkalade olan?
0: Bugün cumartesi. Pazartesi öğleden önce cevap alamayız. Miriam Lake'ın mücadele etmesine izin vermeyin. Hayatı için mücadele ediyor. Çünkü Jennifer Murchison yeniden doğduğu gün Miriam Lake ölecek ve siz alelade biri olmaktan kurtulup istediğiniz her şeye kavuşacaksınız. Ve de çok büyük bir servete.
2: Küçük hanım, zili siz mi çaldınız?
1: Hayır, Doktor Cromlinshield çaldı.
0: Bayan Kate Venice'ye buraya gelmesini söyler misiniz?
2: Emredersiniz doktor.
0: Zannederim kütüphanede bridge oynuyor.
2: Peki efendim.
0: Yorgun görünüyorsunuz.
1: Yorgun değilim. Şaşkın ve öfkeliyim.
0: Bayan Vanessa, yani Kate halanız, size kameranızı gösterir, üzerinizi değiştirir, dinlenirsiniz.
1: Burada benim durumumu bilmeyen yok, öyle değil mi?
0: Evet, herkes biliyor. Güvenliğiniz açısından böylesinin daha iyi olacağını düşündük.

0: Kamera ne kadar güzel döşenmiş.
1: Beğendiğine sevindim. Gel bak. Buradan bir kapıyla elbise odasına, oradan da banyoya geçiliyor. Kamera deniz seviyesinden oldukça yüksek. İstediğin zaman lombozları açabilirsin.
0: Çok iyi.
1: Ambroz Boğazı'ndan çıkıyoruz. Sis tamamen dağılmış. Bak, uzaktaki bu ışıklar New York'un önündeki Coney Island dedikleri eğlence adasının ışıkları. Deniz sertleşiyor, fark ediyor musun?
0: Evet, fark ediyorum Bayan Vanessa.
1: Ne olursun yavrum, bana Kate de.
0: Özür dilerim fakat yapamam. Bu yattaki hiç kimseyi daha önce görmedim.
1: Anlıyoruz Miriam. Doktor Crowninshield bunu bize açıkladı.
0: Sizlere hata yaptığınızı kanıtlayacağım. Pazartesi sabahı her şey ortaya çıkacak.
1: Pazartesi mi?
0: Evet. Powers ve Bazar firmaları pazartesi günü açılacak ve
1: bunun konumuzla ne ilgisi var anlayamadım yavrum.
0: Çok ilgisi var. O firmalardan gelecek haber benim 1,5-2 yıl önce Kaliforniya'da olmadığımı kanıtlayacak.
1: Bana bir konuda söz vermeni istiyorum.
0: Hangi konuda?
1: Gelecek cevaplara fazla üzülmeyeceğine bana söz ver.
0: Demek telsizle konuşmama izin verecekler. Fakat gelecek cevapları ne kadar değiştirecekleri belli değil.
1: Ne olur böyle üzgün durma. Seni bu halde görmeye dayanamıyorum. Gel bak sana ne göstereceğim.
0: Ne kadar çok kıyafet var burada. Hepsi de New York'un en iyi mağazalarından alınmış.
1: Hepsi tıpatıp sana göre. Yine de ufak tefek değişiklikler gerekirse kadın kamarotlardan biri çok iyi terzidir.
0: Giyeceklerimin hepsinin birden çalınmasının nedeni buydu demek. Ben de komşuları suçlamıştım.
1: Böyle yapmasaydık ölçülerini nasıl öğrenebilirdik?
0: Peki evi de mi yakmak lazımdı? Ailemden kalan birkaç parça da yanıp kül oldu.
1: Yangın mı? Ne demek istediğini anlamadım. Çamaşırların da şu çekmecelerde. Nasıl? Beğendin mi?
0: Hepsi çok güzel.
1: Burası da banyo.
0: Kullandığım makyaj malzemelerini bile aynen almışsınız.
1: Bak, küvet siyah mermerden. Ne kadar güzel değil mi?
0: Öyle.
1: Düşün bir kere Miriam. Doktor bir süre daha sana Miriam dememizi istediği için böyle söylüyorum. Her neyse, bir düşün. Hakkında en ufak bir şüphe olsaydı Donald bu kadar zahmeti göze alır mıydı?
0: Bay Donald Murchison'a acıyorum. Çünkü kendisiyle en ufak bir akrabalığım yok. Aynı zamanda kendime de acıyorum. Şimdi masal aleminde gibiyim. Ama bir an gelecek uyanacağım.
1: Allah'a şükür ilk defa gülümsedi.
0: Fransa kraliçesi Marie Antoinette de son anda böyle yapmıştı.
1: Marie Antoinette mi? Ne demek istediğini anlayamadım yavrum.
0: O da giyotine giderken böyle gülümsemişti.
1: Yalvarırım.

0: Durun, böyle konuşma. Hadi, hadi yukarı çıkalım. Bridge oynuyoruz, sen de oynar mısın?
1: Bir dakika, size bir şey göstereceğim. Bu oyuna ne gerek vardı?
0: Mektuplar mı? Onları ben yazdım.
1: Neden?
0: Çünkü Dr. Crowninshield yazmamı söyledi. Belki üstünü değiştirmek istersin. Şu düğmeye basarsan sana yardım etmek için kamarot gelir. Adı Biddle'dır. Ya da böylece gel.
1: İzin verirseniz burada kalayım.
0: Gece yarısına kadar oyun oynarız. Fikrini değiştirirsen gel. Yukarıdayız.
1: Çıldırmak üzereyim. Kimden yardım isteyebilirim? Mesajı Floyd'a yollasam bana inanmaz. Şaka zanneder. Bir de Ida teyze var. O da ilginç bir kadındır. Memnun oldum yavrum. İyi eğlenceler diye cevap yollar. Ama yine de en iyisi Ida'ya telsiz çekmek. Şu deri ceketi sırtıma alıp hemen telsiz odasına gideyim.
2: Bayan Miriam Lake, ben ikinci kaptan Jack Richardson.
1: Telsiz odasını arıyordum Bay Richardson.
2: Size göstereyim, şu tarafta.
1: Teşekkür ederim.
2: Barometre gittikçe düşüyor. Biraz deniz yiyeceğiz. Kasırga mevsimi başlamak üzere. Hiç kasırgaya tutuldunuz mu? Ne kadar alışık olursanız olun, yine de heyecan verir.
1: Hurda arabamdan başka hiçbir aracın sallantısına alışık değilim.
2: Güzel espri.
3: Jerry, Bayan Miriam Lake telsiz bir haber göndermek istiyorum. Bayan Lake, sizi Jerry ile tanıştırayım.
4: Memnun oldum Bayan Lake.
1: Ben de Jerry.
2: İzninizle Bayan Lake.
4: Buyurun, kağıt ve kalem.
1: Teşekkür ederim. Bu yatın adı ne?
4: Donna Louise efendim.
1: Ayrı mı yazılıyor?
4: Evet.
1: Murchison isimli birinin Donna Louise adlı yatıyla Karayip Denizi'ndeki Yeni Palm Cay'e doğru gitmekteyim. Kandırılarak bindirildim. Sahil polisine haber vererek beni kurtarın. Tamam, buyurun, yazdım. Böyle bir mesajı göndermezsiniz herhalde.
4: İsterseniz temize çekeyim ama korkarım boşuna.
1: Vazgeçtim. Verin onu bana.
4: Özür dilerim Bayan Lake. Göndereceğiniz bütün haberlerin Bay Murchison tarafından kontrol edileceğine dair emir aldım. Bütün bunlar sizin iyiliğiniz için yapılıyor.
1: İyi geceler. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Neden yırttığım kağıt parçalarını toplayıp zarfa koydu acaba?
2: Telsiz gönderdiniz mi?
1: Hayır, vazgeçtim.
2: Kameranıza mı iniyorsunuz?
1: Evet.
2: Ama daha çok erken. Bakın, diğerleri hala bir iş oynuyorlar. Siz de yanlarına gitsenize.
1: Gitsem mi acaba? Bay Stone'da kitap okuyor. Hay Allah, beni gördü.
5: Sonunda üstünüze kalınca bir şey almışsınız. Hadi güvertenin arkasına gidelim. Eğer ağlamak istiyorsanız bana aldırmayın.
1: Hayır, ağlamak istemiyorum.
5: O halde gözünüzde bir rahatsızlık var, çünkü yaşarıyor.
1: Bir dostuma telsizle haber göndermek istiyordum. Ama bunun imkansız olduğunu anladım. Hayatımda hiç bu kadar yalnızlık ve korku hissetmemiştim Bay Stone.
5: Hepsi geçecek. Gece iyi bir uyku uyuyun, yarın kendinizi çok daha iyi hissedersiniz.
1: İçimden bir ses size güvenebileceğimi söylüyor. Ayrıca Doktor Crowninshield'a da inanıyorum. Burada ikinizin dışında birine inanmam için doktorun zannettiği kadar deli olmam lazım. Her ikiniz de bu olayda aldatıldınız. Ben de aldatıldım. Bunu ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz. Aramızdaki fark bu.
5: Olaylara karşı gelmekle akılsızlık ediyorsunuz. Bulunması güç iki şeye sahipsiniz. Rahat, emniyet. Kuzeniniz Forsyth dürüst bir insana benziyor.
1: O benim kuzenim değil. Ama dürüst olduğuna eminim. Ayrıca çok yakışıklı.
5: Nisan size neyi hatırlatıyor?
1: Nisan, Doktor Stone bana yalnızca Nisan ayını hatırlatıyor.
5: Mesela 6 yıl önce 16 yaşınızdayken bir Nisan ayı.
1: 6 yıl önce Nisan ayında ben 14 yaşındaydım. Ve ailemin elinde kalan birkaç kuruşla Mademoiselle Devich'in okulunda okuyordum. Ben yatmaya gidiyorum.
5: Hafif bir uyku ilacı alır mısınız?
1: Hayır.
5: Tahmin etmiştim. Bir şeye ihtiyacım.

0: İsmim Biddle, Bayan Miriam. Verin, ceketinizi asayım.
1: Teşekkür ederim.
0: Yatarken ne giyersiniz? Pijama mı, gecelik mi?
1: Gecelik lütfen.
0: Ben de onu tercih ederim. Deniz bu gece sakin, öyle değil mi?
1: Öyle herhalde. Ben de sallantıya gittikçe alışıyorum.
0: Banyonuzu nasıl istersiniz? Sıcak mı,
1: ılık mı? Ilık olsun.
0: Bu açık şeftali rengi gecelik nasıl?
1: Çok güzel Biddle. Yatağın üstüne bırakıver.
0: Peki efendim. Kamarot Murray şimdi size bir sandviçle süt getirecek. Sütünüzü ılık mı içersiniz? Yoksa sandviçle şampanya mı tercih ederdiniz?
1: Sütü tercih ederim.
0: Başka bir isteğiniz var mı?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Beni çağırmak isterseniz şu düğmeye basın. Hah, işte Murray de geliyor.
3: İyi günler küçük hanım. Tepsinizi buraya koydum efendim. Başka bir emriniz var mı?
1: Hayır, teşekkür ederim.
3: İyi günler küçük hanım.
1: İyi günler.

0: mi acaba? Kitaba amma dalmışım. Bir saat geçmiş.
1: Kim o?
0: Hayret, kimse cevap vermiyor. O da ne? Bir mektup. Size inanıyorum. Elimden gelirse size yardım edeceğim. Durumunuz çok tehlikeli. İşin sonunda cinayet var. Çok dikkatli olun. Pişman olacağınız hareketlerden kaçının. Bu mektubu hemen ortadan kaldırın. Yoksa bunu hayatımla öderim.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tr.net.tr ve radyo.tr.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras Dokumalar, yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Irak'tan yakın Türkmen eli.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, başkentimiz Ankara'dan, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından tüm dinleyenlerimize yürekten selamlıyoruz. Irak'tan Yakın Türkmeneli programında her hafta olduğu gibi yeniden sizlerleyiz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik masada Melih Demirezer ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben spikeriniz Orhan Yaşar. Yaklaşık 50 dakikalık süre boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21. Irak'tan Yakın Türkmeneli başlıyor. Efendim stüdyomuzda her zaman olduğu gibi program danışmanımız Kerkük Vakfı sözcüsü, araştırmacı yazar, Profesör Doktor Mahir Nakip hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Ve bugün bir de sürpriz konuğumuz var. Bildiğiniz gibi Türkmen elinin tarihini, kültürünü, folklorunu, müziğini ve geleneklerini konuşuyoruz. Bugün sıra Türkmen eli mutfağına geldi. Biz de ekip olarak ne yapalım, nereden başlayalım derken işi erbabına soralım dedik. Mahir hocamızın kıymetli eşi Müzeyyen Nakip hanımefendi bu davetimizi kırmadı ve şu anda stüdyolarımızda. Efendim sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: Müzeyyen Hanım, mutfağa dair sorularıma geçmeden önce istiyorum ki sizden dinleyelim. Kimdir Müzeyyen Nakip? Buyurunuz efendim.
3: Müzeyyen Nakip, 1959 Kerkük doğumluyum. 1979'da Türkiye'ye geldim. Ankara İlahiyat Fakültesi'nde okudum. 20 yıl Milli Eğitim bünyesinde öğretmenlik yaptım. Şu anda emekli öğretmenim.
1: Evet. Efendim bir kez daha yeniliyorum. Sizleri burada ağırlamaktan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ailesi olarak büyük bir mutluluk duyduk. Hemen bu arada hocama dönüyorum. Kıymetli hocam, Türkmeneli mutfağı sadece yemeklerden ibaret değil. Orta Asya'dan Orta Doğu'ya uzanan bin yıllık bir tarih ve coğrafya köprüsü. Peki hocam, tarihsel bağları ve coğrafi etkileşimleri düşündüğümüzde Türkmeneli mutfak kültürünü nasıl bir sınıflandırma içinde ele alabiliriz? Bu lezzet haritasını bizlere nasıl tasnif edersiniz?
2: Tabii ki her milletin kendine göre bir maddi ve bir manevi kültür şeyi vardır, potansiyeli vardır. Bu maddi kültür içerisinde her zaman mutfak çok önemli bir yer tutar.
1: Evet.
2: Yemekler bir milletin zevkini, tarihini, geleneklerini ondan sonra yaşatan ve besleyen bir kaynaktır. Dolayısıyla günümüzde de artık yemek kültürü işte Türk mutfağı, Fransız mutfağı diye adlandırabiliyoruz. Evet, bunun için tabii Türklerin çok farklı bir serüveni vardır. Bir kere bu kadar az nüfusla dünyanın bu kadar geniş coğrafyasına yayılan ikinci bir millet yoktur. Öyle olunca bu ister istemez Türklerin daha farklı mutfaklarla, daha farklı coğrafyalardan değerler toplayarak bugün Anadolu'da bunun adeta bir muhasilesini çıkarmışlar, bir sentezini yapmışlar. Sadece Anadolu değil, yani Orta Doğu'yu kastediyorum. Dolayısıyla ama ana eksen nedir Türk mutfağında diye sorarsak ettir.
1: Evet.
2: Ettir. Hangi et? Koyun eti. Tabii Orta Asya'da at eti, yılkı eti dediğimiz, o da bunun bir devamıdır. Türkler Orta Asya'dan Müslümanlığı kabul ettikten sonra özellikle hem manevi olarak batıya doğru yönelmeleri, hem de yeşile hasret olmaları, oradaki olan kıtlık, yokluk. Biliyorsunuz Orta Asya'da bugün Kazakistan coğrafyasına bakın, sebze pek gelişmiyor. Dolayısıyla biraz da yeşile hasret olmak üzere Türkler önce bugünkü Özbekistan coğrafyasına inmişler. Evet. Yani Semerkant, Buhara, Hive bölgelerine. Orada bir mutfak farklılaşması var. Ne var orada? Bir Fars mutfağı var. Bir Hindistan mutfağı var. Baharatlar var. Dolayısıyla Türkler onlardan bir pay almış. Özellikle de Oğuzlar, Oğuz boyları. Derken Horasan'a gelmişler. Bunlar bir yılda, iki yılda olmuyor Orhan Bey. Bunlar yüzyıllar geçiyor arada.
1: Evet.
2: Horasan bölgesinde bugünkü Türkmenistan, Kuzey İran vesaire coğrafyalarında yine bir konaklama söz konusu. Bu sefer Fars yemekleriyle tanışmışlar. Ama her zaman dediğim gibi eksen Türk yemeklerinde bu şeydir, ettir.
1: O da koyun etidir.
2: Koyun eti başta olmak üzere. Evet. Sonra orada bir şubeleşme başlıyor. Bir kısım Türkler Irak'a yöneliyor. Türkmeneli oluşuyor. Bir taraftan da Anadolu'ya geliniyor. Bu coğrafya da çok zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Yani Akdeniz mutfağı çok meşhurdur. Bu arada Kuzey Irak ve Orta Irak baktığımız zaman da orasında da Dicle Fırat Nehri yukarıdan aşağıya doğru iniyor. Orada da bir bitki örtüsü var. Dolayısıyla Türkmenler mutfaklarını Kuzey Irak'ta oluştururken bunların hepsini bir özetini çıkarmışlar. Birçok kelimeler, terimler Orta Asya'dan izini kalmış hala bırak orada yaşatıyor. Birçok gelenekler olduğu gibi devam ediyor. Ama dediğim gibi o bölgeden de değerler aldıkları çok bariz bir şekilde karşımıza çıkıyor. Onun için bugün Irak'ta Türkmen mutfağı dediğimiz zaman hem etkilenmiş hem etkilemiş. Yani bir kere tabii Orta Doğu'nun üç büyük milleti Türkler, Farslar ve Araplardır. Arapların mutfağı hiç yok denecek kadar azdır.
1: Evet.
2: Farslarda bir mutfak var ama asla Türk mutfağı kadar zengin değil. Dolayısıyla Türklerin mutfak zenginliklerini Anadolu'da gördüğümüz kadar Irak'ta da görebiliriz. Nitekim şu anda Türkmenlerin nüfus problemleri olduğu halde Irak'ta ama her zaman Arapları da Kürtleri de Türkmenlerin mutfağından söz etmeden duramazlar. O bakımdan bugünkü Irak'taki olan Türkmenlerin mutfak kimliği, yemek kimliği birinci derecede söz konusu edilen bir kültür unsurudur diyebiliriz.
1: Evet hocam. Tabii sözü bu arada hemen Müzeyyen Hanım'a devredelim istiyorum. Kerkük'te kış kapıyı çaldığında sofralarda en çok hangi ağır yemekler baş köşeye oturur? Hangi çorbalar kaynar? Soğuk kış günlerinin o sıcak sofralarını bize anlatır mısınız?
3: Evet. Şimdi Türkmenlerinde kış her ne kadar hafif geçerse de orası sıcak bölgesi ya, evet, ama yine kendini gösterir. Anadolu'da gösterdiği gibi değil de ama orada yine kendini gösterir.
1: Kısa
3: biz
1: sürede.
3: De ona göre yemeklerimizi hazırlarız. Mesela kelle paça yemesi var. Biz yemeği var. Kelle paça, Türkiye'de kelle paça diyorlar. Biz kelle küpe deriz ona.
1: Evet.
3: Kelle küpe bu genellikle kuzu etinden olur. Kellesi, paçası, onlar haşlanır bir tencerede. Sonra o haşlanan piştiği zaman suyundan alınır. Dövülmüş sarımsak ve sarımsak ve şey sumak. Onunla kaynatılır. Bir sos hazırlanır. Diğer taraftan da kuzu işkembesi böyle paket halinde, kese halinde dikilir veya iğne iplikle dikeriz. Onun içine içli pilav doldururuz. Pirinç, badem, et, üzüm, tarçın, bir takım baharatlar.
1: Mumbar gibi mi?
3: Evet, mumbar değil de kese gibi olur. Kesinlikle. Ve onu gevşek dikilir. O haşlanan et suyunu içine atılır. Onu atıldığı zaman tabii ki pirinç pişir ya, o torbalar, keseler kabarır. O da küpe deriz biz. Evet. İşte oradan kelle küpü olmuş. Bir de kelleyi tam olarak tencereye attığımız için adı kelle küpü olmuş.
1: Kelleye küpe yeme,
3: evet, evet. Yeme şekli de tabii ki farklıdır. Özel tabaklarımız var bunun şeyi için. Mesela bir tabakımız var. Bizim bildiğimiz Ramazan pidesinin 5-6 tanesini doğrayabilirsiniz. Çünkü orada bu yemek tek başımıza yemeyiz. En az 4 aile yer. Her dördünde 4 çocuğu var.

0: olsa düşünün sayıyı.
1: Evet.
0: Bu emeğimiz çok önemlidir kışın. Mesela cırbı aşı var, bulamaç var, pirinç pilavı, bulgur pilavı, bulgur köftesi, içi köfte dediğimiz aynı bizim Sivas usulüdür. Aynı Sivas köftesine benzer, içi köftesine benzer bizim içi köfte.
1: Anadolu'yla benzer lezzetler.
0: Benzer, tabii, evet. Tabii, tabii. Bir de pazı çorbasında içi köftemiz var. Bu da bizde sık sık yapılır. Belki haftada bir yapılır kışın. Aynı ıspanak yemeği yapıyoruz ya,
1: evet.
0: Türkiye'de pirinçle.
1: Evet.
0: Biz o daha sulu olur.
1: Pazı yaprağıyla mesela.
0: Pazı yaprağıyla.
1: Evet.
0: Sulu olur. İçine haşlanmış nohut atılır. Ekşili olur. O piştiği zaman yan tarafta da içli köfte hazırlamışız. O içli köfteler bunu içine atarız. Kaynar. Hemen anında servis yapılır.
1: Evet.
0: Bu yemeği de çok severiz ve tek başına yenilir. Başka bir şey yapmayız yanında. Pirinç köftesi. Biz gelin budu deriz. Sizin kadın budu köftesi var ya.
1: Evet.
0: Ona benzer ama içlidir. Onu da sık sık yaparız. Bir de zilbiye var. Zilbiye, bu Türkiye'de görmedim onu ama Türkiye'de mücvel gibidir. Hmm. Sizinkinde burada Türkiye'de...
1: Kabak mücveri gibi.
0: Kabak ama bizim yağlı kıyma girer ona. Hmm. Yağlı kıyma, soğan, maydanoz, biraz domates, un, biraz maya atılır ve yağda kızartılır. Bunu da çok severdim,
1: evet,
0: küçükken. Bu yemeklerimiz oluyor. Bir de şalgam kaynatması. Bu çok önemli. Şalgam kaynatması, yine bu Türkiye'de görmedim bu yemeği. Bu daha fazla şifa niyetinde olan bir yiyecektir. Saat 10'dan sonra yeriz. Pekmez, hurma pekmezi suyla kaynatılır. Şalgamlar şöyle enine kesilir. İçine atılır, kaynar. Uzun süre kaynar ve onun suyu siyah olur, farklı olur. Ve çocuklarımıza onu içiriz. Nasıl Kayseri'de pekmez içirirler,
1: evet,
0: çocuklara.
1: Evet.
0: Biz de onu içiriz.
1: Evet.
0: Şifa niyetine. Türkiye'de kışın bozacı saat 10'dan sonra gezer ya.
1: Evet.
0: Bizde de şalgamcı gezer sokaklarda.
1: Kerpik sokaklarında,
0: evet,
1: şalgamcı, evet, gezer.
0: Evet. Şalgamcı gezer.
1: Güzel bir fikir. Evet.
0: Bir de neyimiz vardı burada? Termiye. Termiye dediğimiz, haliyle bilirsiniz, Türkmenli orası hurma yeridir. Onu değerlendiririz. Hurmayı çekirdeğiyle arıyoruz. Tereyağında, yağda ezeriz. Macun haline getiririz. Kimi zaman içine tuzsuz peynir, Urfa baş peynirleri var ya,
1: evet, kelle
0: peynir,
1: evet,
0: onlardan rendeleriz. Kimi zaman yumurta kırılır, kimi zaman ceviz. Ama bunu yaparız. Hem de fakir fukara yemeğidir, ucuzdur.
1: Evet.
0: O her evde bulunur.
1: Bu saydığınız son lezzetler Kerkük'e özgü,
0: evet,
1: lezzetler hocam.
0: Kışın
1: çok genellikle güzel tariflerdi.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bir Kerkük türküsü dinleyelim mi hocam?
0: Olur.
1: Efendim, sırada güzel bir Kerkük türküsü var. Kerkük türkülerine gönül vermiş çok kıymetli bir isimden dinleyeceğiz. Salih Turhan sizler için seslendirecek. Saçı sırmalı kız diyecek sevilen sanatçı.

0: Efendim, Irak'tan Yakın Türkmeneli programındasınız. Konuklarımız Kerkük Vakfı Sözcüsü, Araştırmacı Yazar Profesör Doktor Mahir Nakip ve kıymetli eşi Müzeyyen Nakip Hanımefendi ile söyleşimiz devam ediyor. Hocam, hızlıca size dönmek istiyorum. Efendim, biliyoruz ki günümüzde de Irak'taki o çoklu yapının en önemli unsurlarından birisi kadim Türkmen kültürü. Bu kadar kadim bir kültür mutfak anlamında nelerden etkilenmiş ve nerelere etki yapmıştır?
1: Şimdi takdir edersiniz ki bu maddi kültürün en masum unsuru mutfaktır.
0: Evet.
1: Yani dile benzemez, ne bileyim tarihe benzemez, tartışması yok, siyaset bulaşmaz.

0: olmaz. O bakımdan masum kabul ediyorum ben mutfağı ve herhalde yumuşak güç olarak da her zaman başka kültürlere nüfuz etme, başka kültürlerden etkilenme derecesi en yoğun olan bir kültür unsurudur. O bakımdan Türkler Orta Asya'dan çıkıp işte az önce anlattığım gibi Horasan bölgesinden geçerken tabii ki Fars mutfağı çok zengin olmamakla beraber bir kökü var. En azından terminolojisi var. Mesela az önce Müzeyyen Hanım'ın anlattığı kelle paça, kelle Farsçadır, paça da Farsçadır kelime itibariyle.
1: Evet.
0: Ama dilimize girmiş bizim malımız haline gelmiştir. Dolayısıyla adlandırmalar muhtemelen ya muhtemelen değil Farsçadır ama terkip Türk'ün terkibidir. Dolayısıyla bu terkibi siz Kuzey Irak'a kadar getirdiyseniz elbette siz getirmişsinizdir. Çünkü orada Fars unsuru yoktur. Siz bunu oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla etkilenmemek mümkün değil. Kuzey Irak, Türkler oraya geldiklerinde orada da o insansız değildi oralar. Orada da bir Keldani kültürü vardı, Süryani kültürü vardı, Asuri kültürü vardı. Hatta Musul'a çıktığınız zaman şey kültürü var, Bizans kültürü var. Halep'ten etkilenmiştir, Halep'te Bizans kültürü var. Bunlardan bu coğrafyaların etkilenmeme ihtimali yok. En önemli örneği de tatlılardı. Baklava mesela. Baklava kültürü bizde de var. Kerkük'te de var. Hatta güzel baklavalar. O kuru baklavası meşhurdur Kerkük'ün. Fakat evlerde pişmediği için Müzeyyen Hanım onlara temas etmedi. Dolayısıyla bu gibi etkilenmeler tabii ki olmuştur. Yerel malzemeler var. Mesela Orta Asya'da siz pazı bulamazsınız.
1: Evet.
0: Maydanoz yoktur. Efendim ne bileyim marul yoktur. Bunların hepsini biz bu coğrafyada öğrendiğimiz için belki birçoklarının adlarını kendimiz koymuşuz. Mesela havuca Anadolu'da havuç diyoruz. Şeyde Kerkük'te yer kökü diyoruz. Bakın mahalli bir adlandırma koymuşuz biz ona. Bu etkilenmeler. Ama etkilemeler başkalarını etkilemeler daha çoktur. Bağdat kozmopolit bir şehirdir. Kozmopolit bir kültürdür. Bağdat Abbasilerden tabii ki pay almıştır. Zaten Abbasiler kendileri heterojen bir toplumdur, bir medeniyettir. Küçümsenmeyecek kadar büyük bir medeniyettir. Orada Türk'ü de var, Fars'ı da var, Arap'ı da var. Hatta Bizans'ı da var. Mesela doktorların çoğu şeylerin, halifelerin Yahudidir, Keldani'dir, Süryani'dir. Felsefede mesela Süryaniler önemli bir hizmet bulunmuşlardır. Dolayısıyla onları etkilememek mümkün değil mutfağında. Türklerin özellikle mutfağında. Bağdat yemeklerine baktığınız zaman dolma kelimesi mesela Türkçeden alınmadır zaten. Fiil olarak da Türkçe. Hatta bugün Yunanistan'a kadar uzanmış o. Ondan sonra kelle paçayı Farslardan almamış Bağdat. Türkmenlerden almıştır mesela. O şekliyle vardır. Birçok bu unsurları Bağdat sofralarında bulmak mümkündür. Irak'taki olan Arap kültürü dediğim gibi Bağdat'ta kozmopolit olmakla beraber güneye gittikçe biraz daha Arap kimliğini oluşur. Ama yine mesela ileride bahsedeceğimiz birçok mesela külçe dediğimiz bir yemeğimizin bütün Araplarda da yaygın olduğunu pekala görebilmekteyiz. O yönüyle Bağdat özellikle Irak'taki olan Arap kültürünün bir zenginliği var. Onu kabul etmek lazım. Biz Kuzey Afrika'da da bulunduk. Onların neredeyse mutfakları yok denecek kadar zayıftır. Mısır çok eski bir medeniyettir ama mutfakları çok zayıftır. Neden?
1: Evet.
0: Çünkü çok fazla unsurlar oraya gitmemiştir. Bağdat kadar kozmopolit olmamıştır. O bakımdan benim kanaatim Kerkük ve Kuzey Irak'ta yerleşen Türkmenlerin mutfak kültürünün en çok etkilediği coğrafya birinci derecede Bağdat ve Bağdat civarındaki olan Arap
1: Arap
0: toplumudur.
1: coğrafyası. Evet efendim. Hocam Bağdat tatlısı var bir de burada satılan o ince ince baklava dilimi şeklinde. O Türkmenlerin mi yoksa Araplara mı ait?
0: Yok, sonradan
1: Öyle mi?
0: Türkiye'de icat edilmiş bir şeydir.
1: Ha, Irak'a özgü bir şey
0: Yok,
1: değil.
0: hayır. Irak'ta böyle bir şey söz konusu değil. Irak, Bağdat'a has bir tatlı varsa o da menessime dedikleri bir tatlı var. Bu da aslında Yahudilerin bir tatlısıdır.
1: Evet.
0: Çünkü bu Kur'an'da geçen el menne ve selva kelimesinden geliyor. Bu en güzel Bağdat'ta yapılır. Maddeleri daha çok Kuzey Irak'taki ağaçlardan elde edilir.
2: İran'dan.
0: İran'da da var.
2: İran'dan.
0: Tabii şeyde de Zagros Dağları eteklerinde de var. Dolayısıyla o öyle bir yemekleri var. Yoksa dediğim gibi Bağdat'ın yerli kültürleri çok şeydir. Yani derleme kültürdür. Kabul
1: Evet.
0: etmek lazım.
1: Evet. Şimdi tam da bu noktada sözü mutfağın

0: Esas sahibine Sayın Müzeyyen Nakib'e devredelim ve Türkmen mutfağının o nefis lezzetlerini kendisinden dinlemeye devam edelim. Az evvel kış yemeklerinden bahsettiniz. Irak'ın kavurucu ve sıcak yaz günlerinde neler yapılır? Hangi lezzetler tercih edilir efendim?
1: Evet, yazın tabii ki sebze bol olduğu için bizde birinci derecede bamya çok önemlidir. Bamyayı çok sever Kerkükler. Haftanın 3 günü bamyayı pişirirler. Bamya mutlaka yine kuzu etiyle olur. Türkiye'den farklı Türkmen elinde sarımsaklı olur. Ekşili sarımsaklı olur. Bamyayı çok severler ve haftanın 2-3 günü yaparlar. Dolma var. Dolma da aynı Antep dolması karışık soğan, patlıcan, biber, kabak, patlıcan hepsi bir arada aynı tencerede sarımsaklı, ekşili, baharatlı ve kuzu etiyle altına da kaburga döşenir. O şekilde pişirilir.
0: Evet.
1: Antep'e çok benzer dolması. Bir de bizim mev yaprağı deriz. Mev herhalde Farsçadan gelmiş. Yani
0: Evet.
1: asma demektir.
0: Evet.
1: Bizim bildiğimiz yaprak. Bu da yaz yemeğidir. Bu dolma yine etlidir. Etsiz yemeğimiz yoktur. Yine kuzu etinden yağlı etle olur. İçine zerdeçal atılır. Salça girmez buna. Tek bir tencerede pişer. Yoğurt sarımsakla yenilir. Genellikle bunu böyle pikniğe gezilere gittiğimiz zaman yaparız bir yemeği. Bazen de okuldan geliriz bir anda bir küçük bir tencerede pişmiş hemen bir gölgede bahçenin bir gölgesinde ters çevirip hemen yeriz.
0: Evet.
1: Yani sevdiğimiz bir yemektir bunlar. Bir de dombalanlı çeme pilav var. O ya, belli bir mevsimde oluyor. Aynı mantar gibi bir şeydir. Pilavla yenir pilav üstü. Güzel diyebilirim. Ben sevmem. Yani
0: Evet.
1: güzeldi. Sevenler var. Bir de bakla içiyle dereotlu pilavımız var. O da çok güzeldir. Ona da yine köri atarız. Sarı kök atarız. Dereotlu hakim gelir bakla içi. O da bizim özel bir yemeğimizdir. Fakat Kerküklerin veya Türkmenlerin sulu kebabı var. Tavsiye ederim Türkiye'de
0: Sulu
1: soydaşlarıma.
0: kebap mı dediniz
1: Sulu
0: efendim?
1: kebap.
0: Evet.
1: Sulu kebap nedir? Kuzu eti haşlamalık doğranır. Güzelce o pişer. Piştikten sonra o etleri alırız, yağda kızartırız. Üzerine zerdeçal atarız. Diğer taraflarda ekmek doğranır, pide. O et suyu gelir, o ekmeğin üzerine dökülür. Sonra etler üzerine dizilir, yoğurt sarımsak dökülür. Sırt aynı İskender kebap gibi.
0: Aa
1: Bu
0: evet.
1: Türkmen eli bu yemeği çok sever. Perde pilavımız da var. Bilirsiniz perde pilavı zaten
0: Siirt'teki perde
1: Türkiye'de
0: pilavıyla benzerlik
1: aynı
0: gösteren tavuk
1: benzer.
0: etiyle yapılan değil mi
1: Tavuk
0: efendim?
1: veya bazı etli de olur, etsiz de olur yapılan perde pilavı kadının kalmış
0: Evet.
1: maharatına. Öyle bir yemedi ama bamya
0: Vazgeçilmeziniz
1: vazgeçilmez.
0: diyorsunuz.
1: Hatta bizim için mesela annemler geliyor, Kerkük bamyası getirirler.
0: Yöreye
1: Her
0: özgü tabii.
1: bamyayı
0: Evet. Beğenmeyiz yani.
1: beğenmeyiz,
0: Ya da mı
1: evet.
0: küçük bamya hocam?
2: Yok, iridir.
1: Eri çok iri değil, böyle
2: Ortaca,
1: farklıdır.
2: ortaca.
1: Farklıdır yani Türkiye'dekinden farklı ama biz alıştık tabii. Geldiği zaman hayır demiyoruz.
0: Mahir hocam hangi lezzetleri seviyor efendim? Hangi yemekleri
1: Bamyayı
0: seviyor?
1: çok sever, sulu kebabı sever, mev yaprağını sever. Pilavlı fazla
0: Yöreye
1: şey.
0: özgü lezzetlerin hepsini seviyor
1: Evet
0: anladığım
1: sever,
0: kadarıyla.
1: sever,
2: Evet.
1: evet.
2: Milli yemekleri birinci derece
1: Yani
2: tercih. Evet.
1: çocuklarım da burada doğdu, burada büyüdü. Alışkınlar. Yani yaşatırız o
0: Evet.
1: kültürümüzü. Yani dikkat
0: Daim
1: edersiniz.
0: olması dileğimizde
1: Evet.
0: inşallah o
1: Bu
0: kültürün.
1: yemekler de yani düşünün sadece bizim mutfağımıza kalmamış. Yani Araplar da etkilenmiş
0: Evet.
1: bu yemekten. Yani bu saydığım yemeklerin hiç de 8-9 tanesini kendileri kullanıyor. Aynı isimle.
0: Evet, aynı
1: Aynı
0: ismini
1: Türkçe
0: kullanıyorlar.
1: ismini
0: Zaten siz de az
1: kullanıyorlar
0: evvel
1: ve
0: bahsettiniz
1: çok
0: hocam.
1: mutlu oluyoruz gerçekten.
0: Evet,
1: Mutlu oluyoruz.
0: kesinlikle.
2: Yalnız Türkmen mutfağının bir özelliği var. Bizde soğuk yemek yok.
1: Evet.
2: Salata var. Yani zeytinyağlı yemek Türkmen sofrasında yoktur.
0: Mesela o Urfa'daki soğuk çorbalar filan
1: Yok.
0: sizde sıcak
2: Yani
0: coğrafya olmasına
2: ayran
0: rağmen
2: sofranın
0: ayran aşı.
2: ayrılmaz evet
1: Ayran.
2: ayrılmaz bir içeceğidir ayran.
0: Evet.
2: Ya özellikle yaz günü koyun yoğurdunu yapılan ayran birinci derecede tercihimizdir. Zaten sığır şeyinden
1: Dana eti.
2: yapılan dana etinden yapılan etleri de bile birinci derecede tercih etmeyiz.
0: Evet.
2: İkinci derecede tercih edilir. Yoğurdunu da ikinci derecede tercih edilir. Ama koyun yoğurdu olmazsa olmazdır
0: Bizim
2: yani.
0: evde yenmiyor hocam. Kokuyor diye yemiyorlar.
2: Bizim
1: Evet,
2: kızlar da
1: kızım.
2: pek yani sıcak bakmıyorlar ama
0: Evet.
2: maalesef bugünün
1: Türkülerimize de
2: çocukları.
1: yansımış. Aman aman kasap.
0: Evet
1: Canım
0: yani.
1: ömrüm
0: Evet,
1: kasap. Getti
0: evet, evet.
1: koyunları göreyim
0: Evet.
1: hesap.
0: Doğru. O
1: Orada
0: zaman bir
1: koyundan bahsediyoruz.
0: Bir türküyle devam edelim o zaman. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan sözleri ve bestesi Abdurrahman Kızılay'a ait güzel bir türkü var sırada. Cerrev'in kulpu burma. Elif Avcı sizler için seslendiriyor.

0: Bu güzel Kerkük türküsünün ardından Irak'tan Yakın Türkmeneli programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Peki hocam, biraz da misafir ağırlama geleneğine gelmek istiyorum. O eski sofra kültürü, misafire hürmetin nişanesi olan ikramlar ve o büyük toplu davet yemekleri nasıl organize edilirdi? Düğünlerde, bayramlarda ya da toplu buluşmalarda kurulan sofraların arkasında nasıl bir toplumsal dayanışma ruhu vardı? Bu köklü geleneği sizden dinleyebilir miyiz?
1: Yine Orta Asya'dan biraz bahsetmemiz lazım veya Türk'ün geleneğinden bahsetmemiz lazım. Toplu yemekler bizim adetlerimizden başında gelir. Adetlerimizin başında gelir. Bugün Kazakistan'da, Özbekistan'da da bile gittiğimiz zaman çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşte düğünlerde mutlaka yemek var. Yaslarda mutlaka yemek var. Bayramlarda mutlaka yemek var. Ramazanlarda mutlaka davetler var. Şimdi bu batıya doğru gittikçe azalan bir meseledir. Yani batıda hiçbir zaman dini bir münasebette kimse yemek verilmez. Avrupa'da,
0: Evet,
1: şurada,
0: evet.
1: burada. Bunlar daha çok bizde tebarüz eden özelliklerdir. Dolayısıyla aynı bu geleneği biz Türkmenli coğrafyasında da görebiliyoruz. Hatta biraz da abartıya kadar gidebiliyor yani. Mesela bir insanın, yani genç yaşta bir evladı da ölebilir, yaşlı da ölebilir. Hadi yese yaşlılarınki belki çok fazla insanları etkilemez ama genç insanların bile ölümü ister istemez sizi bir sorumluluk altına sokar.
0: Evet.
1: Komşuların dayanışması, komşuların yardımlaşmasıyla mutlaka yemekler verilir.
0: O acıyı hafifletme anlamında tabii.
1: Hafifletme bir de şey, yani ölüye mesela Fatiha okunmasını sağlamak ve
0: Evet.
1: onu iyilikle yad etmek, bunlar çok önemli şeylerdir. Türkmen elinde şeyler, taziyeler, erkekler camilerde toplanır. Orada yemekler verilir. İkindi namazından akşam namazına kadar. Kadınlar ise evde olur. Şimdi dolayısıyla evde kadınlar için ayrı yemek pişer. Camilerde erkekler için ayrı yemek pişer. Ve mutlaka etli yemeklerdi. Yani yine
0: Evet.
1: kuzu etleri falan olur, pilav olur. Çay ikram edilir, kahve ikram edilir, Murra kahvesi ikram edilir. Bunlar çok önemlidir. Bu taziyeler için. Düğünler zaten hiç demeyin onu ya. Hakikaten düğünler mecburidir. Mutlaka koyunlar
0: Şölen
1: kesilir.
0: havasında geçiyor değil mi
1: Şöyle
0: hocam?
1: havasın, davul zırnasıyla. Tabii Kerkük'ün etrafındaki olan köylerde bunlar daha halaylar çekilir vesaireler. Oralarda yemekler ikram edilir. Bu toplu yemekler. Ramazan'da ise hatta birçok gelenekler şu da var. Mesela ben büyüklerimizden hatırlarım. Esnaflı olan büyüklerimiz.

0: öğleye doğru eve geldiği zaman pazarda, çarşıda arar. Kim tek başınadır, kim yoksuldur, kim işte ne bileyim yolcudur, başka yerden gelmiştir. Buyurun bizim evde yemeğe gel derler. Onlar da yani muhtaç sütü lokanta yok o tarihlerde, eski tarihlerde. Her zaman her evde bir iki tane dışarıda misafir var. Bu Türk'ün geleneğidir. Batı dünyasında böyle bir şey yok. Ben de yurt dışında bulundum. Böyle bir gelenek bizde olmaz.
1: Evet, mesela Kerkük'te esnaf, usta yanında çalışan çırağını öğle yemeğine getirir.
2: Evet.
1: Yani mutlaka yemek yedirir ona.
2: O da
1: Öğle yemeğini
2: aynı kültürün bir
1: yedirir.
2: parçası
1: Evet,
2: değil mi hocam?
1: evet.
2: Tabii.
0: Dolayısıyla bunun haricinde bir de şeyleri de var. Yani münasebetlerde, yani nasıl bir münasebet? Diyelim dini münasebetler. Muharrem ayı çok
2: Evet.
0: önemli bir aydır. O Muharrem ayında var. Ramazanlarda dediğim gibi toplu iftarlar var. O toplu iftarlar daha çok fakir fukaraya yönelik olan iftarlardır. O bakımdan bu gelenek bence bu günümüzde biraz abartılı olarak devam ediyor. Bütün hızıyla devam
2: Etsin
0: ediyor.
2: hocam,
0: Evet.
2: güzel hasletler
0: Gayet tabii
2: bunlar.
0: evet. Çünkü kaynaşmanın
2: Evet.
0: çok önemli şeyidir, vesilesidir yani. Evet.
2: Efendim, bu noktada yine sözü Müzeyyen Hanım'a tekrar bırakacağım. Mutfağın bereketine getireceğim. Kerkük Türkmen mutfağında Ramazan'ın ilk iftarından bayram sabahının ilk kahvaltısına, Muharrem ayının o paylaşım ruhuna kadar sofralarda neler değişir? Bugünlere has yemekler, tatlılar ve ikramlıklar gündelik lezzetlerden nasıl farklılaşır?
1: Evet. Şimdi Ramazan'da saymış olduğumuz yemekler tabii ki ana yemeklerdir. Türkmen elinde havalar sıcak olduğu için bizde çorba kültürü yoktur fazla. Fakat 30 gün Ramazan biz mercimek çorbası
2: Evet.
1: içeriz. Tarhana çorbası da var bizde ama o bir yemektir. Yani siz Türkiye'deki gibi değil, Anadolu'daki gibi değil. O bir yemektir. Fakat
2: Çorbanın yanında tarhana çorbası bir yemek
1: o
2: olarak.
1: yemektir. O
2: Evet.
1: ayrı.
2: Evet.
1: Ramazan'da da yapılmaz o
2: Evet
1: aslında
2: efendim.
1: ama bir çorbadır. Fakat 30 gün mercimek çorbası içeriz. Hiç kimse şikayet etmez. Çünkü yıl 1 yıl 12 yıl ayda hiç çorba yapılmaz.
2: Evet.
1: Biz de evde çorba piştiği zaman kim hastadır acaba diye sorarız. Hastaya çorba veririz.
2: Evet.
1: Yani bizde hasta evde varsa çorba yapılır. Tabii ki Ramazan'da o saydığımız yiyecekler hepsi devreye giriyor. Bayramda ise Türkmen elinde hemen hemen hepsi %100'ü diyelim. Hep bütün evlerde kuru fasulye

0: kavrulur, su verilir. Şeker verilir, sulu fazla olmaz böyle. Kısık ateşte pişer. Sevmeseniz de bayramda onu yemek
1: Yani
0: zorundasınız.
1: tatlı bir yemektir ama adeten mecburidir onu
0: Gelenekler.
1: yemeye.
0: Bir kaşıkla onu alacaksınız. Yani yiyeceksin. Ben küçüktüm, yemezdim.
2: Sanki
0: Babaannem.
2: biraz Osmanlı lezzeti gibi değil mi?
0: Evet,
1: Var
0: evet, evet.
1: tabii. Evet.
0: Yiyeceksin. Bu bayram yemeğiydi. Mecbur etinden, suyundan ben tadardım. Bugüne kadar hep etin suyunu yemişim.
2: Evet.
0: Ama yiyeceksiniz ona.
2: Evet.
0: Pilav da pilav üstü badem, üzüm, tavuk eti kızartılır, konulur. Genellikle sabahleyin. Sabah namazına gider babalarımız, büyüklerimiz. Ev ahalisi hepsi kapıda bekler. Namaz dönüşü ellerini öperiz büyüklerin.
2: Evet.
0: Direkt sofraya oturur. Yani saat 6-6.30-7'de biz o yemeği yeriz. Bütün Kerküklerde bu yemek vardır ve Türkmenlerinde vardır. Bu şeydi. Telhafer'de,
2: Vazgeçilmez.
0: ha, Telhafer'de bulgur şeyde. Onlar bayramda pilav yanında bir de bulgur pilav yaparlar. Ha, bizde yok. Yani Kerkük'te yoktur ama Telhafer'de
2: Telhafer'de.
0: o var.
2: Evet.
0: Bir de bayramda bizim bir külçemiz var. Bu bir bayrama mahsus bir tatlıdır. Pasta çeşidi. Dışı hafif tuzlu, içi şekerli.
2: Zıt lezzetler.
0: Evet. İçine ceviz, şeker, tarçın, dışı tereyağlı un işte hamur yapılır. Kenarları böyle poğaça gibi şekil verilir ama kenarı böyle
2: Bükülür mü?
0: bükülür. Bükülür. Bu külçe aslında şeyde de var. Azerbaycan'da da. Oradaki soydaşlarımız da külçeyi yapar. Adı
1: Şekerim.
0: şekerbura diyorlar. Fakat bilirsiniz oradaki soydaşlarımız sanata, estetiğe çok
2: Evet.
0: düşkünler ve o pastalarına da yansımış. Çok güzel yapmışlar. Şekli çok güzeldi. Ama bir şey itiraf etmeliyim ki bizimkinin tadı daha güzeldi
1: Evet.
0: ondan. Buradan sevgi saygılarımı gönderiyorum oradaki
2: Evet,
0: soydaşlarımıza.
2: bizler de
0: Evet.
2: sevgi ve
0: Yani
2: saygılarımızı
0: bu
2: yolluyoruz.
0: bütün evlerde olur. Herkes külçe yapar. Bu sefer bunun bir dedikodusu da olur. Aa falan canın külçesi daha güzelidir. O gel dayımlarınki daha güzel, teyzenin daha güzel. Böyle bir
2: Rekabet
0: dedikodusu da
2: ortamında
0: olur.
2: doğru
0: Evet.
2: efendim, doğru.
0: Muharrem ayında ise helise dediğimiz aslında biz halim aşı deriz buna. Bir adı da helise de. Halim aşı da aynısı da Kazakistan'da var. Elim aşı dedikleri. Bu buğdaydan yapılır. Buğday geceden veya sabahtan ıslatılır. Et pişer. Et tencereye konulur. Et haşlanmaya başlayınca buğday atılır içine ve o buğday ezilene kadar o pişer ve o çevrilir. Yani bizim aşuramız da odur.
1: Haşurenin
0: Burada
1: etli kısmı yani.
0: etli kısmıdır. Üzerine yağ dökülür. İsteyen şeker de
2: keşkekle de bir şey.
0: Keşkek,
1: keşkek zaten
0: evet.
1: içindeki
0: Ama
1: keşkek.
0: buradaki bizim bu helisenin maksat mesela bir mahallede 20 hane var ise 10 aile bunu pişirirse herkes birbirine ikram eder. Yemek zorundadır. Yemek zor. Çünkü oradaki ikram değil. Oradaki önemli olan Ehl-i Beyt'i anmaktır.
2: Evet.
0: Çünkü nasıl Anadolu'da, Türk dünyasında Ehl-i Beyt'e bir sevgi, hürmet varsa Kerkük'te de, Türkmen elinde de aynı
2: Evet.
0: havayı teneffüs edersiniz. Bizim için Ehl-i Beyt çok önemlidir. İnşallah Rabbil Alemin kıyamet gününde
2: Şefaat.
0: Peygamber Efendimiz'i
2: Evet.
0: ve Ehl-i Beyt'in şefaatine bizi nail eder.
2: Amin. Amin.
0: Amin.
2: Çok güzel dualar ettiniz hocam. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Efendim güzel bir Kerkük türküsüyle birlikteliğimiz devam edecek.

0: Hocam, gelenek dediğimiz şey aslında geçmişle gelecek arasında kurulan en güçlü köprülerden. Türkmenlerindeki o büyük davet sofraları aslında bir toplumun birbirine nasıl sıkı sıkıya bağlandığının en güzel göstergesi. Peki Türkmen yemek davetlerinde genel olarak nasıl bir gelenek ve işleyiş hakimdi?
1: Tabii Türkmenlerin Irak'ta hayat seyirlerine baktığımız zaman çok farklı zigzakları vardır. Yani bir kere Osmanlı zamanındaki olan rahatlık vardı. Fakat 1918'den itibaren bu rahatlık maalesef bir şeye döndü, bir çileye döndü. Ve bir baskı unsuru uygulandı. Ta işte 2003 yılına kadar bu devam etti. Burada toplumun adeta nefes aldığı yer davetler oluyordu. Dolayısıyla bu da bazen bilerek davetler tertiplenirdi. Sırf Türkmenler bir araya gelsin, işte dertlerini dertleşsinler, konuları veya strateji çizsinler kendilerine.
0: İstişare yapsınlar.
1: İstişare yapsınlar. Hatta bölgeler arası. Mesela şimdi Saddam zamanında, hatta Saddam'dan önce de bu böyleydi. Sizin evinizde bir Kerkük'lünün evinde bir telaferliye misafir etmek siyasi sorumluluk getirirdi size. Şimdi bunu ancak bir davetle telafi edebilirsiniz, gündeme getirebilirsiniz. Dolayısıyla davetler bizim için bir menfezdi, bir çıkış yoluydu, bir kaçış noktasıydı. Türkmenler o yönüyle bunu çok iyi kullandılar. Bu birinci nokta üzerinde durmak istediğim son kol olarak. Bir de şunu unutmamak lazım. Mesela Türkmenlerin coğrafyasına baktığınız zaman bugün aşağı yukarı 6 ayrı vilayetin içerisine dağılmışlar. Bu 6 ayrı vilayetin içerisinde çok farklı demografik özellikler var. Musul'a baktığınız zaman mesela Hristiyan unsurlar var. Bu Hristiyan unsurlar Irak'ın asli unsurlarıdır. Keldaniler, Süryaniler, Asuriler, Yezidiler vesaire. Türkmenler bunlarla da kerhen de olsa bir kaynaşma mecburiyetinde oldukları olabiliyordu. Dolayısıyla mesela telaferde kendilerine has bir takım gelenekler de oradan etkilenerek oluşabilmiş. Mesela bulgur kültürü Kerkük'te var. Müzeyyen Hanım saydı onları. Ama oradaki olan mesela bulgur köftesi bizdekinden daha farklıdır. Bu da yöredeki olan etkileşimden kaynaklanıyor. O bir taraftan mesela diyelim Hanekin'e baktığımız zaman İran sınırında orada da müthiş baharatlı yemeklerin daha hakim olduğunu
0: Acı
1: görebilirsiniz.
0: seviliyor mu hocam?
1: Türkmen mutfağında acı yoktur. Evet, acılar yoktur ama baharat çok yaygındır. Neden? Çünkü baharat İngilizler zamanında, İngilizler bütün askerleri Irak'ta hükmedebilmeleri için yetmezdi sayı olarak. Hindistanlıları getirmişlerdi. Mesela Kerkük'te de fotoğraflar var. Birçok Hindistanlı asker var. Bu Hindistanlı askerler geldiklerinde yanlarında türlü türlü baharatlar
0: Baharatlar.
1: getirerek ticaret yapılırdı. Mesela kaküle kültürünü biz onlardan almışız. Mesela şeyin mango turşusu. Mesela mango turşusu belki Müzeyyen Hanım onu daha güzel anlatabilir. Mango turşusu Bağdat'ta çok yaygın bir kültürdür ve Türkmenlere de yansımıştır. İçinde köri var vesaire. Biber var. Bunlar mesela yemeklerin özellikle şey yemekler, etli kavurmalı yemeklerin yanında bir garnitör olarak çok yaygın olarak bulunurdu. Kısacası yani Türkmen mutfağı hem etkilenmiş hem etkilemiş
0: Etkilenmiş,
1: arkadaşlar.
0: evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Müzeyyen Hanım'a da çok teşekkür
1: Biz
0: ediyoruz. Çok
1: teşekkür
0: keyifli
1: ederiz.
0: ve güzel bir sohbet oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, bu bölümümüzde Irak Türkmen mutfağına konuk olduk. Yöreye özgü o eşsiz lezzetleri, köklü yemek kültürünü, dünden bugüne taşınan davet ve ikram geleneklerini çok kıymetli konuklarımızla birlikte dilimiz döndüğünce, gönlümüz el verdiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Bizlere bilgilerini ve gönül pencerelerini açan program danışmanımız Profesör Doktor Mahir Nakip hocamıza ve mutfağın o yaşayan ruhunu bizlerle paylaşan Sayın Müzeyyen Nakip hanımefendiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kulaklarınızın bizde olduğu, sofralarınızın bereketle, hanelerinizin huzurla dolduğu güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya aynı gün, aynı saatte Türkmenölü coğrafyasının bir başka güzelliğinde yeniden buluşmak ümidiyle. Esen kalın.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere dilimizde 8 ünlü ve 21 ünsüz harf vardır. Ünsüz harfleri yanına E sesi getirerek seslendiririz. Türkçenin tek harfle gösterilen, ancak birden fazla sesi bulunan ünsüzleri de var. Dilimizdeki 21 ünsüz harfin çıkışı H sesi dışında mutlaka gırtlaktan sonra ağzımızın herhangi bir yerinde şekillenir. Örneğin C sesi ağzımızda dil, ön damak ve dişler yardımıyla oluşur. Ama tam çıkışı esnasında dil dişlere sürtünür. Bu bakımdan dil bilgisi kitaplarında C için sürtünücü, dil ön damak, ötümlü, yumuşak diş ünsüzü diye yazar. C sesi D ve J ünsüzlerinin birlikte sesletilmesiyle çıkar. Yani D ve J seslerinin karışımıdır. Sesletme esnasında dilimizin ön ve orta kısmı ön damağa dayanıp tam bir kapanma oluşturur. C sesini söylerken dişler birbirine yaklaşır, dil ucu dişlerin ön kenarına yayılır, alt çene biraz aşağı düşer. Çıkış noktası dilin ön kısmıyla damak arasındadır. Dişleri çıkmayan çocuklar bu sesi zor söyler. Bu ünsüz yani konson Türkçe kelimelerde son seste bulunmaz. O halde C ile biten kelimemiz yoktur. C yalnızca ön ve iç seste bulunabilir. Cetvel, gece, bucak, cacık gibi. C sesi ses biliminde Afrika konson olarak bilinir. Afrika ses kapantılı olarak başlayıp sürtünmeli olarak biten fonemlere ya da seslere diyoruz. Afrika ses bir solukta İki ünsüzün birlikte söylendiği seslerdir ki dilimizde sadece C ve Ç için Afrika ses derler. C sesi Afrika bir ses olduğundan dolayı umumiyetle sağlam ve duru bir fonem vasfını kazanamamış ve bilhassa kelime başlarında bir kat daha damaksızlaşarak başka seslere doğru kaymıştır. G, C, Co diyelim ve bu çıkışın farkına varalım. G, C, Ca, Co. C sesi literatürde tek ses olarak gösterilir. Fakat bu sesin kelime içinde bazı seslerden etkilenerek dilin hareketiyle farklılaşan bir alt sesi var. Önce Necati, arkasından Necla diyerek 3-4 kez peş peşe söylediğimizde farkı buluruz. Şimdi bu iki sesi görelim. Necati, Necla. Necati, Necla. Biraz önce anlattığımız C sesi, ki ben buna asıl C diyorum, dilin ön kısmıyla damak arasında çıkarılan sestir. Ca, C, Co ve Cö denirken alt çene hafifçe aşağı iner, cı, cı, cu, cü derken de dudak hareketlerinden yararlanılır. İki sesinin arasında net bir şekilde çıkar. Acayip dediğimizde hemen anlarız. Dil ön damak sesi olarak tanımlanır. Süreksiz ve yumuşak sadalı sestir, sürtünücü özelliği vardır. Örnek sözcüklerimiz cici, vacip, acem, lacivert, acayip, bacı, cami, hacı. Kişinin C sesinin doğru çıkıp çıkmadığını şu tekerlemeden anlayabiliriz. Ocak kıvılcımlandırıcılardan mısın, kapı gıcırdatıcılardan mısın? Ne ocak kıvılcımlandırıcılardanım, ne kapı gıcırdatıcılardanım. Türkçe sözlüklerde C harfiyle başlayan 48 kelime bulunmaktadır. Bazılarını sayalım. Cacık, ca, cağlık, caka, cavlaklık, caygın, caymak, cayırtı, cebe, cebeci, cıbıl, cılız, cılık, ciklet, coşku, cura. Yabancı kelimelerden Jackson, Jeffrey, Jagger, Djukanovic, Cibori'yi C sesine örnek kelimeler olarak gösterebiliriz. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Merkezi'nin hazırladığı Türkçe Ses Bilgisi adlı çalışmada Türk dillerinde Ç esaslı bir ses olduğu halde

0: C sesi ana Türkçedeki asli seslerden biri değildir denilmektedir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

Saat 1. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesinde risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MUSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun kapanışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatı artırmak için her türlü adımı attıklarını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçenin tarih, kültür ve medeniyetin ortak hafızası olduğunu belirtti. Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlanan Erdoğan, "Unutmayalım ki diline sahip çıkan millet, tarihine ve geleceğine de sahip çıkar." dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin varlığı ve geleceğinin Türkçenin varlığı ve geleceği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlanan Devlet Bahçeli, Türkçeyi bütün zenginliğiyle gelecek kuşaklara aktarmanın milli görev olduğunu vurguladı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa aykırı işlemlere yönelik soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e yükseldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 7 yatırım şirketine ait olan fonların kuruluşundan bugüne kadarki kayıtlarını istedi. Fonlarda son 3 aydaki hareketliliğin yakından inceleneceği bildirildi. Soykırımcı İsrail Gazze'deki katliamı dünyaya duyurmaya çalışan gazetecilere de hedef alıyor. İsrail saldırılarında 2023 yılı Ekim ayından bu yana 262 basın mensubu katledildi. Irak, ülkedeki Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki uluslararası koalisyonun merkezinin 30 Eylül'de kapatılacağını duyurdu. Irak Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ülke topraklarında herhangi bir yabancı askeri üssün olmayacağı kaydedildi. Açıklamada ülkenin güvenliği konusunda herhangi bir endişe bulunmuyor denildi. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Kampı Bolu Abant'ta başladı. Kampın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ülke çıkarları söz konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Dış politikada asıl olan ülkenin çıkarlarıdır," dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik ikinci operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Tançalan'a ait bir otoparka baskın yapıldı. Operasyonda suç eylemlerinde kullanıldığı değerlendirilen iki araçtaki kolilerin içine saklanan 934 milyon lira değerinde döviz ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakçı hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Tarakçı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Erhurman, görüşmede Rum yönetiminin güveni aşındırıcı eylemlerinin gündeme geldiğini söyledi. "New York'taki görüşmelerimizi engellemek istediler ama başaramadılar," dedi. Spor. Geleneksel güreşte 57 yıllık özlem sona erdi. Yağlı güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda baş pehlivanlı Orhan Okulu kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne gelerek bu dev organizasyona bir süre takip etti. UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta A Milli Takım 2. maçında Bursa'da İtalya'yı konuk edecek, mücadelede görev alacak hakemlere UEFA duyurdu. İtalya-Türkiye maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Konya, Niğde, Kayseri, Sivas, Tokat, Erzincan, Tunceli, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun en zarif 10 numaralarından biriyken sporun en güçlü koltuklarına tırmanan ancak oradan da büyük bir gürültüyle düşen Michel Platini'den söz edeceğiz. Michel Platini'nin oyunculuk yılları futbolun şiirsel tarafıydı. Juventus ve Fransa milli takımı formasıyla sahada sergilediği o meşhur zeka dolu oyunuyla kral lakabını da sonuna kadar hak ediyordu. 1984 Avrupa Şampiyonası'nda attığı 9 golle kıtayı dize getiren bu adam topun başına geçtiğinde fizik kurallarını adeta yeniden yazan serbest vuruş ustasıydı. Ancak Platini için saha sadece bir başlangıçtı. 2007 yılında UEFA başkanı seçildiğinde futbolu yönetenlerin de birer futbol adamı olması gerektiğini savunan kitleler için büyük umuttu. Finansal fair play gibi vizyoner fikirlerle yola çıksa da güç koridorlarının karanlığı yeşil sahaların ışığını gölgelemeye başladı. ...2015 yılında Sepp Blatter'le arasındaki şüpheli ödeme skandalı patlak verdiğinde Platini'nin onlarca yıl ilmek ilmek ördüğü o devasa prestij kalesi bir gecede yerle bir oldu. Futboldan men cezası alması ve yolsuzluk iddialarıyla mahkeme salonlarında boy göstermesi bir efsanenin trajedisine dönüştü. İşte buradaki asıl mesele itibardı. Sporda itibar kazanılan kupalardan çok daha zor inşa edilen ama bir imza, bir yanlış ittifak veya etik dışı bir hamleyle saniyeler içinde kaybedilebilen hazineydi. Bugün Michel Platini ismi geçtiğinde insanların aklına 1984'teki o muhteşem frikik gollerinden önce FIFA ve UEFA koridorlarındaki o gölgeli dosyalar geliyorsa, bu sporun sadece bir skor oyunu değil, bir haysiyet sınavı olduğunun da en büyük kanıtıdır. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

rahat zamanlarımız vardı, hiç konuşamadığımız. Şimdi gider ayak sevdamız, daracık bir kapı eşiğinde, bir vedalık zamanda, acele ama geç kalmış itiraflarımız. Ve o en nefret ettiğim söz, kendine iyi bak. Bende unuttuğun bir şey yok, meraklanma. Bavullar dolusu yaşanmıştık, gözlerin dolusu gözlerim, yürek dolusu pişmanlık. Yükün çok ağır ama sen taşırsın nasıl. Artık beni düşünme, özleme, merak etme, hatta hiç hatırlama. Alıştır kendini, inandır, burada bitti bu sevgi. Hala seviyormuş gibi yapma.

0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün 1950 kuşağı öykücülüğünün önde gelen ismi Üsat Bener'in kaleme aldığı İpin Ucu adlı oyundan söz edeceğiz. Türk tiyatrosunda nevi şahsına münhasır bir yere sahip olan İpin Ucu, yazarın edebiyattaki modernist ve absürt tarzını sahneye taşıyan önemli bir metindir. Eser, geleneksel dramatik yapının sınırlarını zorlar ve izleyiciyi alışılmışın dışında parçalanmış bir olay örgüsüyle karşı karşıya bırakır. Oyunun temel teması, bireyin varoluşsal sancıları, kimlik karmaşası ve modern toplum içindeki derin yabancılaşmasıdır. Üsat Bener, oyun boyunca karakterlerin iç dünyasındaki karmaşayı, dildeki bozulmaları ve iletişimsizliği durağan ve ironik bir atmosfer içinde işler. Karakterler belli bir amaca hizmet eden klasik kahramanlar olmaktan ziyade kendi zihinlerinin labirentlerinde kaybolmuş, geçmişle şimdi arasında sıkışıp kalmış figürler olarak sahnede varlık gösterir. Yazar, oyunda kelime oyunlarına, ironiye ve kara mizaha geniş yer vererek, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda insanın çaresizliğini gizleyen bir maske olduğunu vurgular. İpin ucu, yaşamın anlamını bulmaya çalışan ama yakaladığı her ipucunda daha büyük bir belirsizliğe sürüklenen modern insanın trajedisini resmeder. Sahnede yaratılan klostrofobik ve tekinsiz hava, bireyin üzerindeki toplumsal baskıyı ve varoluşsal korkuyu somutlaştırır. Geleneksel tiyatronun sebep-sonuç ilişkisini yıkan eser, durumların absürtlüğünü ve mantık sınırlarını zorlayan diyalogları ön plana çıkarır. Üsat Bener'in bu minimalist ve soyut sahneleme yaklaşımı, bireyin kendi yalnızlığıyla hesaplaşmasını sarsıcı bir biçimde gözler önüne sererken, modern Türk tiyatrosunun avantgard ve entelektüel damarını besleyen en nitelikli metinlerden biri olarak da kabul görür. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Hayal perdesindeki suretlerden, modern sahnelerin ışıklarına uzanan köklü hikayeler. Toplumsal dönüşümlerin sahnedeki yansıması, unutulmaz oyunlar, usta yazarlar ve perde arkasındaki büyük emek. Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Her hafta pazartesiden perşembeye Türkiye saatiyle 14.55'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Murat Doğru. Şimdi haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi bölgesindeki risk ve tehditlerden uzak tutacak politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, küresel ekonominin şoklarına rağmen Türkiye'yi istikrar rotasında tutmayı başardık dedi. İstanbul'da düzenlenen MÜSİAD Expo Uluslararası Ticaret Fuarı ve İş Forumu'nun